0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasırı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: sebbihillâhe mi'ete tesbihâ fe innehe ta'dülillekî mi'ete rakabetin tu'tikîhâ min vüldi İsmail min veledi İsmail ila ahir hadis. Baş tarafını okuduğum hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tesbihlerin faziletleri hakkında bizi irşad ediyor. Bu hadisi şerifi Ümmühani radıyallahu anha rivayet eylemiş. Ravisi, raviyesi o. Ümmühani Hazretleri Hazreti Ali Kerremallahu Vecihe Hazretlerinin kız kardeşidir. Ve bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irad buyurmasının sebebi şu olmuş ki bir gün demiş ki Kultu ya Resulallah kebüre sinni ey Allah'ın elçisi ey Allah'ın Resulü yaşım büyüdü İhtiyarladım. Varakka azmi. Kemiklerim ihtiyarlıktan eridi, inceldi. Fedülleni ala amelin. Yudhilinil cennet. Bana bir amel yapılacak bir iş tavsiye eyle. Ben onu yaptığım zaman o amel beni cennete soksun. Benim cennete girmeme sebep olacak bir şey bana tavsiye buyur. Ya Resulallah demiş, onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tavsiyede bulunmuş. Bakalım bu tavsiye ne imiş? Sebbihillâhe mi'ete tesbihatin. Allahu Teala Hazretlerine 100 defa tesbih eylersin. Tesbih demek, Sübhanallah demek. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhanallah, Sübhanallah ve bihamdihi. İçinde Sübhanallah sözü geçen efendim sözlerin hepsi uzun cümle, kısa cümle birer tesbihtir. Ya Rabbi sen her türlü noksandan münezzehsin. Her vasfın en kamil, en tam, senin noksanın, kusurun, eksiğin yok. Yaptığın işlerin hepsi çok güzel. Her şeyin en güzel, en olgun, en yüksek, en çok derecede sende mevcut ya Rabbi demek. Yani sende hiçbir kusur görmek mümkün değil. Hiçbir eksiklik mümkün değil görmek. Seni her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan, kudretsizlikten, güçsüzlükten, bilmezlikten tenzih eylerim. Sen böyle şeylerden beri ve münezzehsin ya Rabbi demek. Bu cümle, kısa cümle bu kadar.

güzel manaları ihtiva ediyor. Tabii dillerin özellikleri bu. Her dilin kendine göre tabirleri var. Nasıl bizde de bir küçücük söz büyük manalar ihtiva ederse, bazen bir atasözünün, bir halk tabirinin bir iki cümlesi, bir iki kelimesi satırlarla, sayfalarla söylenecek sözü bize anlatıyor, bitiyor iş. Subhanallah da böyle güzel bir şey. İşte ihtiyarladım, artık kemiklerim inceldi, bana cennete sokacak bir amel öğret dediği zaman Peygamber Efendimiz, o akrabası olan, amcazadesi olan, Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşi olan Ümmü Haniye demiş ki, 100 defa tesbih çekersin. Yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye 100 defa söylersin. Fe inneha, zira bu tesbihat ta'dülüldeki mi'ete rakabetin tu'tikiha min veledi İsmail. Çünkü bu senin çekmiş olduğun tesbihler senin için Hazreti İsmail'in soyundan, onun evladından 100 tane köleyi azat etmek kadar sevap kazandırır. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın malum meşhur oğlu ve peygamberlerden ve nasıl şey ki, ne kadar itaat, ne kadar güzel huyu sahibi ki, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, oğulcum rüyamda seni kesiyor gördüm, seni kestiğimi gördüm diyor. Rüyamda bana böyle bildirdiler. Kale ya ebetif al ma tübmeru. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Yani kesmen gerekiyorsa kes. Seteciduni inşaallahu mines sabirin. İnşallah sen beni sabredicilerden göreceksin. Sabredeceğim, sana itiraz etmeyeceğim. Yani feryat filan da etmeyeceğim, karşıda gelmeyeceğim diyor. İtaate bak. Allahu Teala Hazretleri karşısında can neymiş? Boyun veriyor yani. Babacığım nasıl emrolunmuşsan öyle yap. Vur boynuma bıçağı diyor yani. Öyle bir zat-ı celil. Tabii Peygamber Efendimiz'in dedelerinden yani. Peygamber Efendimiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Onun için işte Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya biz. O zamandan töre olmuş. Allahu Teala Hazretleri imtihan ediyor. Kesmeye kalkıştı. Ötekisi itaat etti, bir ikisi kesmeye kalktı. Şu itaatin yüksekliğine bak ki Allahu Teala Hazretleri emrediyor, sevgili oğlunu kesiyor. Tabii onun da nice nice hikmetleri var. Hazreti İsmail Aleyhisselam öyle kıymetliydi ki sonradan doğdu, sonradan oldu. Çocuğu olmadı İbrahim Aleyhisselam'ın, olmadı, olmadı, olmadı. Ondan sonra oldu, uzun hikayeler. Öyle kıymetli oğul. Allah-u Teala Hazretleri kendi sevgisinin önüne hiçbir sevginin geçmesini istemez. Sadece Allah-u Teala Hazretleri sevilecek. İmtihan ediyor. Bakalım bu Hazreti İsmail doğduğu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona çok büyük sevgi duyuyor, itaatkar, tertemiz bir genç yavru. Bakalım bu evladından da vazgeçecek mi benim için? İmtihanın büyüklüğüne bak, Allah korusun. Yani insanlar çok zayıf mahluklarız. Küçük küçük imtihanlar olur malımızdan, efendim hastalık olur, malımıza bazı arızalar gelir, başımıza bazı sıkıntılar gelir. Bazı insanlar feryadu figan ediyor. Hemen isyana yöneliyor. Halbuki sabredecek. Bak peygamberler Allah'ın en sevgili kulları olduğu halde nasıl imtihanlar geçiriyorlar. Ondan büyük oluyor onlar. O imtihanlara karşı takındıkları tavırların büyüklüğünden büyük insan oluyorlar. İnsan durup dururken büyük olmaz. Hazreti İsmail Aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazmış. Allah sevgisinden, Allah korkusundan gözü daima yaşlıymış. Evvahun halim. Çok ahu figan eden, gözü yaşlı, rakik, hassas, zarif, nazik bir kimseymiş İbrahim Aleyhisselam. O da davası için, o da canını feda etti. O da ateşe atılmaya razı oldu. O da ateşlerden döndürdü Allahu Teala Hazretleri. Ateşe yaktırmadı İbrahim Aleyhisselam'ı. Onun da nice imtihanları var. Koca bir şehir bir tarafa, koskoca bir şehir, koskoca bir belde ahalisi bir tarafa, İbrahim Aleyhisselam bir tarafa. Ailesi puta tapıyor, efendim ötekiler, çevresindeki yakınları, halk, ahali hepsi puta tapıyor. O tapmadı puta. Putlara boyun eğmedi. Uzun mücadeleler sonunda
Onlar bir gün şehirden uzaklaştığı zaman puthanelerine girdi, hepsinin putlarını parçaladı. Baltayı da götürdü, büyük putun başına astı. Döndüler, geldiler, baktılar ki putlar perişan olmuş. Kim yaptı bunu? Men feale hâzâ bi âlihetinâ. Bizim putlarımıza, bizim tapındığımız mabutlara, ilahlara bu işi kim yaptı? Dediler ki, İbrahim denilen bir yiğit delikanlı var. O hep aleyhinde konuşup duruyordu. Yapsa yapsa o yapmıştır. Yiğit, feten, feta, delikanlı. Yapsa yapsa o yapmıştır. Getirdiler insanların huzurunda, sorguya çektiler. Bunu sen mi yaptın ey İbrahim bizim putlarımıza? Sorun büyüğüne eğer konuşursa sorunu o söylesin dedi. Dediler ki biliyorsun ki konuşmaz bunlar. Madem konuşmaz, madem kendisini müdafaa edemez, madem başına gelen zararı def edemez, kendisine bir fayda sağlayamaz, ne diye taparsınız be adamlar demek istedi. Tabii cevap yok. Böyle makul sözde cevap mı olur? Cevap yok. Cevap olmayınca ne olur? O zaman zorbalık olur. Mantık bittiği yerde karşı tarafın karşısında mağlup olursa o zaman hasım başlar şeye, kaba kuvvete, zorbalığa. Hadi bakalım bunu yakın, yakında mabutlarınıza yardım edin dediler. Ama Allahu Teala Hazretleri ateşin de sahibi, her şeyin sahibi. Ateşe yaktırmadı İbrahim Aleyhisselam'ı. Ya naru kûni derden ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam için soğuk ol ve selametlik ol ey ateş dedi. Nasıl şekilde olduysa, bir arkadaşımız var mühendis, izah ediyor. Diyor ki birden tutuşturursan diyor böyle dağlar gibi odunları, dumanı çöker. Dumanı çöktüğü zaman efendim oksijensizlikten şey yanmaz, ateş yanmaz. Böylece işte kurtulur filan ama nasıl kurtulursa kurtulsun. Biz onun inceliğini şeyini bilmiyoruz. Allah-u Teala Hazretleri o kadar ateşi yaktılar, mancınıkla attılar ama yaktırmadı işte. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardı ya. Netice itibariyle mühim olan o. Sevdiği kulunu nasıl korudu, kurtardı? Bak o da canıyla, canını ortaya koyarak Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığını şey yapıyor. Halilullah, Allah'ın samimi dostu manasına. Halil, samimi dost demek. Allah dostu, İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı Halilullah. Efendim, İsmail Aleyhisselam'ın vasfı Zebihullah. O da Allah'ın kurbanı. O da kurban olacak diye sonradan Allah-u Teala Hazretleri şey yapmadı. Melekler rivayete göre bir kitapta okudum, sormuşlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam hakkında sormuşlar. Ya Rabbi neden bu zatı kendine halil ittihaz eyledin? Samimi dost eyledin bu kimseyi. Gidin sorun bakalım demiş. Melekler insan suretine girmişler. Gitmişler. İbrahim Aleyhisselam sürülerin başında sürüleri otlatmaktaymış. Ama o kadar çok sürüsü varmış. İşte uzun tasvir ediliyor kitapta. Bunlar kimin diye soruyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Allah'ın ama diyor ben bekçisiyim diyor. Bir sen de Allah de diyor sana üçte birini vereyim diyor. Allah diyor üçte birini bağışladım diyor. Efendim bir daha Allah dersen üçte birini daha veririm diyor. Koca sürüler yani böyle her tarafı dağ taşı tutmuş sürüler. Bir kere daha Allah diyor öteki üçte birini de verdim diyor. Bir kere daha dersen hepsinin tamamını veririm diyor. Bir kere daha Allah diyor o zaman hepsini bütün sürüleri sana verdim. Bir daha Allah dersen diyor kendimi de sana bağışlarım kendim de senin kölen olurum diyor. Allah dedi diye. Melekler geliyorlar ya Rabbi dostunmuş hakikaten neden dostun olduğunu anladık diyorlar. İşte İsmail Aleyhisselam böyle kıymetli bir zat. İsmail Aleyhisselam'ın evladı da öyle kıymetli. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek o sülaleden. Öyle kıymetli bir sülale. O sülaleden bir insan herhangi bir şekilde bir yere köle olduysa, o kölelikten kurtarılması onun daha kıymetli bir şey oluyor. Lalet daim bir insan değil. Allah yanında makbul olan bir aileden, asaletli bir aileden, ondan 100 tane köleyi azat etmiş gibi sana sevap verilir diyor. Ümmü Hani radıyallahu anhaya Peygamber Efendimiz. Vahmedillâhe mi'ete tahmîdetin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa da hamd eyle.
elhamdülillah demek. Ya Rabbi, her türlü övgüler, medihler, senalar sana layıktır.

sana şayestedir, sana racidir, sana gider. Ben neyi methetsem Halık'ı sensin, sonunda seni methetmiş olurum. Her şeyi, her türlü övmeler sana layıktır demek hamd. Sübhan olunca Allah, noksandan münezzeh olunca elbette hamd de edilecek kendine. Çünkü kusursuz olan, her bakımdan tam olan methedilir. 100 defa da hamd et Allah'a diye tavsiye ediyor. Fe innaha ta'dilu leki mi'ete feresin müserreceten mülcemeten tahmiline aleyha. Üzerine bindiğin fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmek üzere üzerine bindiğin efendim dizginlenmiş, eğerlenmiş 100 tane ata bedeldir bu hamdler. Allah yolunda insanın harp malzemesi, cihat malzemesi hazırlaması, savaşmaya hazır malzeme. At o zaman en kıymetli şey. Atlı oldu mu insan, hem de böyle eğerlenmiş, dizginlenmiş, harbe hazırlanmış oldu mu gayet kıymetli oluyor. 100 tane at yerine geçer. Harpte kullanılmak üzere hazırlanmış at yerine geçer. Senin bu 100 defa hamd etmen diyor. Devam ediyor. Ve kebbirillâhe mi'ete tekbir etin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa tekbir getir. Tekbir de Allahu Ekber demek. Allahu Ekber'in manası da Allahu Teala Hazretleri sonsuz azamet, celal, kibriya sahibi demek. Yani sonsuz derecede ulu ve büyük zat-ı celil demek. Allahu Ekber demek. Hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek kadar Allahu Teala Hazretleri azamet sahibidir. Uludur, yücedir, yüksektir, büyüktür demek. Böyle 100 defa Allahu Ekber dersen fe innehâ ta'dülü leki, bu senin için muadil olur. Mi'ete bedenetin mukalledetin mütekabbeletin. 100 tane kurbanlık boyunlarına böyle süsler takılmış ve makbul, Allah tarafından kabul olunmuş 100 kurbanlığa muadildir. Benim bu Allahu Ekber demen. Ve helli lillâhe mi'ete tehliletin ve Allahu Teala Hazretlerine 100 defa da tehlil getir. Tehlil de la ilahe illallah demek. Allah'tan başka mabut yok. Tapılacak, sevilecek, gönül bağlanacak, ibadet edilecek varlık yok. Sadece Allahu Teala Hazretleri var demek. Bunu da 100 defa söylersem fe innaha temle'u ma beyne sema'i vel arz. Bu sema ile arzın arasını doldurur. O kadar azametli, o kadar sevap bakımından yüksektir ki sema ile arzın arasını doldurur bunun sevabı. Ve la yurfa'u yevme izin li ahadin amelun eftalu minha illa en yati bi misli ma eteyti. Ve o gün, hangi gün kastediliyor? Kıyamet günü. İnsanların hesaplarının görüldüğü, amellerinin tartıldığı, muhasebelerinin yapıldığı, bahtiyarların cennete, mücrimlerin, kusurluların, suçluların, kabahatlilerin cehenneme sevk edildiği o gün hiçbir kimse için daha faziletli bir amel yükseltilmez, getirilmez o mizanın olduğu yere. İlla en ye'tiye bi misli ma eteyti. Ancak senin yaptığın gibi yapanın durumu müstesna. Yani senin yaptığın şeyi aynen yapmışsa ne ala, yapmamışsa bu kadar bunun derecesine yükselecek bir şeyi kimse yapamamış olur. Mizanda en çok ağır çekecek bir ibadettir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Bak sevgili akrabasından sevdiği bir kimseye Peygamber Efendimiz neler tavsiye ediyor. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları böyle tavsiye buyurmuş. Demek ki insan her gün 100 defa efendim Sübhanallah dese, 100 defa Elhamdülillah dese, 100 defa Allahu Ekber dese, 100 defa La İlahe İllallah dese, bir rivayette de şey var. Ve lebbillâhe mi'ete telbiyetin. Lebbillâhe mi'ete telbiyetin. 100 defa da Allah'a telbiye getir diyor. Telbiye de hacca gidenlerin bildiği bir ibaredir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek diye bütün hacılar
buradan yola çıktığı andan o yere varıncaya kadar her vadi

0: demeyi, tekbir getirmeyi, la ilahe illallah demeyi, Allah demeyi kimse hor görmesin, küçük görmesin. Geçen gün elime bir el yazması, kitabın fotoğrafları geçti. 40 tane hadis toplamış, hepsini de alimane bir şekilde izah etmiş. Hepsi de Allah-u Teala Hazretlerini zikretmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından nasıl tavsiye edildiğini, ne kadar mühim olduğunu, ne kadar büyük neticeler hasıl ettiğini, ne kadar büyük sevaplar kazandırdığını ifade ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, ilmi kimden aldığınıza bakın. Çünkü bu ilim dindir. Onun için bilgiyi kimden aldığınıza bakın. Size bir laf söylediği zaman birisi neye dayanarak söylüyor? Bu hususta konuşmaya hakkı, selahiyeti var mı? Mesleği müsait mi? Bilgisi müsait mi? Takvası müsait mi? Art niyeti yok mu? Hakikati mi söylüyor? Yoksa kandırmaya mı çalışıyor? Buna dikkat edin. Çünkü Allah'ın hikmeti, imtihan dünyası olduğu için çatlak ses de çıkıyor, doğru ses de çıkıyor, eğri söz de çıkıyor, yalan da çıkıyor, doğru da çıkıyor. Bir sürü kendini bilen de söylüyor, bilmeyen de söylüyor. O halde bize ne düşüyor? Allah'a sığınıp, Allah-u Teala Hazretlerine iltica edip, hakkı çok titiz bir şekilde aramak. Her şeyin aslını sormak, her şeyin kaynağını öğrenip, hadis-i şerife, ayet-i kerimeye dayandırmak dini bilgimizi. Hurafeye dayandırmamak, onun bunun ileri geri sözüne dayandırmamak. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, hadis-i şerifi öğrenmek. Aksi takdirde yanıltırlar, şaşıltırlar. Şimdi burada bir şeye işaret etmişim, onu da size izah edeyim. Tahmin ediyorum ilginizi çekecek bir şey. Bazı hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miktar söylemiş. Mesela 33 Sübhanallah de, 33 Elhamdülillah de demiş. Ne olacak? O rakamdan biraz fazla yaparsam ne olur acaba? Bu Hatmi Hacegen var malum. 7 Fatiha, efendim 100 Salavat-ı Şerife, 79 Elem Neşrahleke, 1001 İhlas-ı Şerif, 7 Fatiha, 100 Salavat-ı Şerife. Bu da öyle. Daha başka tavsiyeleri de var Peygamber Efendimizin. Adet zikrettiği zaman durum ne olur? Burada iki çeşit kanaati Gümüşhaneli Rahmetullahi Aleyh zikretmiş. Bazı alimler demişler ki, nasıl her anahtar her kapıyı açmazsa ille dişlerinin sayısı uyması lazım, girintisi çıkıntısı uyması lazım geliyorsa, ne demişse Resulullah Efendimiz o rakam aynen tatbik edilmeli ki kapı açılsın. Yani anahtarın kilide uyduğu gibi böyle benzetme yapmış. Hoşuma gitti benim. Miftah gibidir, anahtar gibidir. Ancak o adede çok riayet edilmesi lazım demiş. Bir kısım ulema da demiş ki, o miktarı yaptıktan sonra aynı cinsten olan fazlalık ziyan etmez. Çünkü hayır değil mi söylenen sözler? Hayır. O hayır birazcık daha fazla oluverse, asıl rakam, yapılması gereken rakam tamamlandığı için üstündeki de onun fazileti olur, ilavesi olur, ziyan etmez demiş ve diyor ki ve huvel esahhu, daha sahih olan kanaat budur. Yani doğru olan kanaat budur diyor. Demek ki insan böyle rakam zikredilmiş olan zikirlerde, tesbihatta o rakamları tutturmaya çalışmalı ama fazla olursa ziyan etmez dedikleri daha sahihtir ulemanın. Bunu da bilgi olarak size nakletmiş olalım.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

hacı biraz da tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hicül beyti menisata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye bir okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.

kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22'yi dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elfi diyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden,

Gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim,

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim.

0: İbrahim ve alâ âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayy-el-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâ huve'l-hayy-el-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Faghfir li fe innehu la yaghfiru zhunube illa ent.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek

0: ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. El gaffârul kahhârul vehhâbur razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
0: kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayan,

0: Bağlayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluka al-afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. Allahümme inni es'aluka al-afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme istur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa

0: ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinden,

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın, Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının affolması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarınızı, ibadetlerinizi, taatlerinizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde.

Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemâ yenfil kîru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşer şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sene sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: إذا جلست المرأة في الصلاة kadının namaz kılışını Cenab-ı Peygamber tarif ediyor. Namaza oturduğu vakitte kadın vada'at fukzaha ala fukzaha. Bizim gibi ayaklarına ayrı ayrı koymazlar. İki ayağının biri biri üzerine ekleyerek sol uyluğu üzerine oturur. Oturduktan sonra fe izâ secedet, secdeye vardığı vakitte biz böyle kollarımızı açarız, karnımızı da kaldırırız, yerden uzak, bacaklarımızdan da uzak, kollarımıza da dayanaraktan böyle namaz kılarız. Kadın ise kollarını yapıştırır, karnını da bacaklarına yapıştırır. Açmaz. Bu da onun tesettüre riayetinin bir alameti oluyor da kesset kestir ma yekun liha fe innallaha teala yanzuru liha. Çünkü o haldeyken Cenab-ı Hak ona nazar ediyor. Diyor ki yekul ya melaiketi, ey meleklerim üşhidüküm, siz şahit olunuz, ben sizi şahit tutuyorum. Enni gad gafertu liha, ben bu kadını mağfiret ettim. Niçin? Bana karşı bir ibadet. Bize de öyle de. Ama burada kadınız bahsederken, kadın tesettüre daha ziyade mecbur olduğundan böyle büzülerekten kılıyor namazını. Büzülerekten, kendisini örterekten yani, kendisini kapayaraktan namazı kılıyor. Ve bundan dolayı mağfiret-i ilahiye, mazhar oluşuna melekleri şahit kılıyor Cenab-ı Hak. İzâ celestum ilel muallim. Ders dinleyeceksiniz. Bir hoca efendinin karşısında oturdunuz. Gerek vaaz meclisi, gerek ders meclisi. Ev fi mecalisil ilim, ya ilim meclisinde oturduğunuz vakitte fednu vel yeclis ba'dukum halfe ba'd. Toplu oturunuz. Biriniz burada, diğeri orada, bu orada. Dağınık olmayın. Toplu olarak oturunuz. Ve la teclisu müteferrikin. Ayrı ayrı oturmayınız. Bizim biliyorsunuz ki eskiden babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz evlerimizde herkes minderlerin üzerine yan yana sıkışa sıkışa oturur. Gelen olursa o da sıkışır aramıza, gelen olursa o da sıkışır aramıza. Namaz kılarken ayak dikiliyoruz ya, dikildiğimiz vakitte birbirimize yanaşmak mecburiyetindeyiz. Bu yanaşmanın favaidi çok da, onun için sıkışın, arada boşluk bırakmayın, araya şeytanın girmesine meydan vermeyin, sıkışın. Bu sıkışıklıkla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti imamın üzerine iner, imamdan da imamın arkasındaki cemaate dağılır. Aradaki boşluk, bu nasıl ki tel koptuğu vakitte cereyan kesiliyorsa, tel koptuğu vakitte cereyan nasıl kesiliyorsa, aradaki boşluk gelen feyizin mani olur. Saflar ne kadar büyük, cemaat ne kadar çok olursa, elektrik tersisi öyle birbirlerimize geçiyor. Birbirlerimize geçiyor, onun için safları sık tutacaksınız. Arada boşluk bırakmayacaksınız ki, o rahmet-i ilahi birbirimizden geçerek de işlerimiz de düzeldir, dışlarımız da düzeldir. İçimizin de düzelmesi, dışımızın da düzelmesine yegane sebep bu namazdır. Onun için namazı kılmanın fadaili kadar büyük fadail yok. Her gün imdad-ı ilahiyeye masal oluyor. Günde beş vakit imdad-ı ilahiyeye masal oluyor. Ne demek bu yahu? Abdest alırken günahlarımız dökülüyor. Camiye girerken günahsız olarak giriyoruz. Namazı kıldıktan sonra günahsız olarak camiden çıkıyoruz. Aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın feyizlerine nail olunca bu gönüllerimiz parıldıyor. Yalnız şu kadar var ki, bu gönüllerimiz nurdur. Gönül nurdan ibarettir. Gönül, kalp dediğimiz bu vücuttaki makine değil. Vücudu işleten makine değil. Gönül dediğimiz makine bir nurdan ibarettir. Bu nur, işte insanların zekasında, tedbirlerinde, işlerinde, bunun her şeyinde buna yardımcı olur. Çünkü Allah-u Teala insanı nurdan yaratmıştır. Yanzur bi nurillah. Halk bulunduğu nurdan nazar eder insan. O nazarıyla hakikate doğru yürür. Bu nurdan mahrum olan insan karaya ak diye yürür. Karaya bu beyaz diyor. Beyazı da kara diyor. Niçin? Bu nur yok kendisine. Hakikati göremiyor. Kör bir adamın hakikati göremediği gibi. İnsanın yalnız gözü kafi değil. Göz maddeyi görür. Duvarın arkasını görebilir miyiz? Göremeyiz. Çünkü imkanımız değil. Ama nur olunca duvarın arkasını değil, kainatı da görürsün. Nura mani yok. Yalnız şu kadar ki, bu gönlümüzdeki nur levhası, nur havzu. Nur havzunun 5 tane kanalı var. Göz 1, burun 2, ağız 3, el 4, ayak 5. Bu 5 azanın titirdikleri müzakrafat da gönle dökülür. Onun için gönülün etrafına, yani gönül kuyusunun etrafına bir çember yapacağız ki dışarıdan gelen sular o gönle akmasın. Eğer bu çemberi yapamazsak dışarıdan yağmurlar vasıtasıyla, rüzgarlar, fırtınalar vasıtasıyla akıntıların pis suları kuyuya dökülür. İşte bu bizim gönlümüze dökülen, bu gözden gelen bakışlar ki harama bakışlar. Harama bakışlar gönüle irin indirir, cife indirir. Güzel su berbat hale gelir. Kulak kötü şeyleri dinliyor, gönle iner, gönül bozulur. Lokma haram gidiyor, gönül bozulur, unur kalp. El fena iş yapar, gönle gider, gönül bozulur. Ayak fena yere gider, gönle gider, o da akıntısı, gönlü bozar. Bu güzel nur kaybolur gider ortada. Bunun mesulü o zaman, onun sahibi olur. Bunun için bunları men etmek için Cenab-ı Hak diyor ki, kutlu ebsarekum, gözlerinizi kapayın da haram olan şeylerin hiçbirisine bakmayın. Kulağınla kötü şeylerin hiçbirisini dinleme. Ağzından kötü söz çıkmasın ve katiyen haramlıkmayı ağzından aşağı indirme. Çünkü o senin nur olan gönlün, nur olan gönlün mülevvet bir hale gelecek. Ne yazık. İnsan evini boyatır da o boyanan evine birisi ufacık bir leke sürse üzülür insan. Vah vah. Kimin çocuğu geldi de bunu yaptı diyerekten darılır. Ne oldu ya? İşte bir boya daha vurursun üzerine. Senin gönlün ondan da mı aşağı? Binaenle gönlün muhafızı, her şeyin muhafızının daha güçtür. Onun için Allah'a çok yalvaralım da o gönlümüzü bize verdiği o nur gönlünü nur olaraktan ahirete kadar muhafaza edip öyle geçmek Cenab-ı Hak cümlemiz nasip etsin. İşte tevhid ile ölebilmek budur. İslam yolunda yaşayabilmedikçe olmaz bu iş. وَلَا تَجْلِسُ مُتَفَرِّقِينَ كَمَا جَلِسُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet devrindeki insanların yaptıkları gibi siz de ayrı ayrı oturmayın diyor. Gecenin karanlığında yapılanları da biliyor. Geleceği de biliyor. İleride yapacağımızı da biliyor. Her şeyi biliyor. مَا فِي sudur, yani مَا فِي sudur, gönüllerdeki her şeyi biliyor. Ya Allah böyle Allah. Esma-i Hüsna'sını okusanıza. 99 tane Esma-i Hüsna'sı ne güzeldir. Her sabah okuyoruz elhamdülillah ama onun manalarını da bilirse insan o Allah, o Allah ki varlıkların sahibi işte bize bu güzel saltanatı vermiş. Elhamdülillah. İşte bu kıyamet gününde bizi topladığı vakitte herkesin, her zalimin, her büyüğün bir bayrağı olacak. Her büyüğün, her kötünün de bir bayrağı var. Mesela Nemrud'un elinde bir bayrak, Firavun'un elinde bir bayrak ve bunlara benzeyenlerin de ellerinde birer bayrak. Bunlara uyanlar gelin bakalım arkamızdan diyecekler. Sürüklenip gidecekler. Peygamberlerin de hepsinin ayrı ayrı bayrakları var. Bizim peygamberimizin bayrağı da Livva-ül Hamd. Allah onun altına toplanmak cümlemizi nasip etsin. Bu şefaat bayrağıdır. Peygamberin vekilleri olan zatların da bayrakları var ellerde. Bunlar da peygamberin bayrağının altına cemaatlerini toplayaraktan giderler. İşte o gittikleri günde derler ki hadi kadir-i filan, filan ibn-i filan. Bu filanın bayrağı. Hadi bakalım toplanın. Bu da peygamberlerin bayrağı. Onun altına da iman edenler toplanacak. Nereden tanıyacaksın ya Resulallah? Yüzlerinin beyazlığı, kollarının beyazlığı, o abdest azaları parıl parıl, ay gibi böyle vurunca yani yabancının girmesine imkan yok. Ancak o yüzü parlayan, kolları parlayan abdestliler girecek oraya. Onun için kafirler de diyecekler ki biz de girelim buraya ya. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْقَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا diyerekten bu nur ile gidiyorlar cennete. Komşusu diyecek ya Ahmet dur bakalım senin nurundan, ışığından istifade ederiz. Biz de arkandan gelelim. Yok. Siz dünyada kazandık biz onu. Siz de dönün dünyaya, kazanın da öyle gelin diyecekler. Onun için bu nur burada kazanılacak. Evamir-i ilahiye imtisal edenler bu nur ile gidecekler cennette. Allah onun için hepsimizi affetsin. Bu iman bayrağı altında şefaat-i Resulullah'ın bayrağına, Livva-ül Hamd bayrağının altına girebilmek devlet şerefine cümlemizi nail etsin. Yine buyuruyor ki اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِ Ta Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bir anda toplanan bir gün, ki kıyamet günü o gün. لِيَوْمِنْ لَا غَيْبَ فِيهِ Şeyimizin başında da, elhamdan sonra gelen Sure-i Bakara'nın başında da اَلِفْ لَا مِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا غَيْبَ فِيهِ Şüphesiz şüphe yok yani. Bu kitabın Allah'tan olduğuna şüphe yok. Binaenle o kıyametin de olduğuna, olacağına şüphe yok hiç. Yani acaba olur mu diye bir şüphe gelmesin şimdi. Muhakkak o olacak o gün. Boşuna yaratılmamıştır bu mahlukat. Onun için bugün geldi mi? Nâdâ münâdin. Bir münâdi nida edecek o kıyamet günü de. men kâne eşreke fî amelihi amilehu lillâh ehaden felletul sevâbuhu min indihi. Gösteriş için namaz kılıyor. Beğensinler diye namaz kılıyor. Bir maksat ve bir gaye için gelmiş. Kendisini camide gösteriyor, namaz kılıyormuş gibi. Ama gayesi başka, maksadı başka, işi başka. Onun için bu ondan bir sevap almak imkanı yok. Ona diyecekler sen hangi maksatla, kimin için yaptığı zamanı git ondan işte sevabını. فَلْيَطْلُمْ سَوَابُهُ بِنْ اِنْدِ فَاِنَّهُ اَغْنَ الشُّرَكَاءَ عَنْ شِرْكِ. Çünkü Allah şerik kabul eder. Onun için şirk en büyük günah. Ahmed ibn Hanbel'in, Macih'in, Nese'inin, Tabrani'nin, Beyhek'inin, Begavi'nin ve İbn-i Seyyid'in an Ebi Seyyid ibn-i Ebi Fudale'den rivayet edilir. Yine buyuruyor ki اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cenab-ı Hak kıyamet gününde tüm mahlukatını topladığı zamanda اِذْنَ لِاُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ. Ümmet-i Muhammed'e secde ile izin verilecek. Hadi secde edin bakalım. Bu namaz kılmayanların, bunlar da istedikler secde etmek. Bugün mecbur, korku var. Fakat belini bükemeyecek ve secdeye inemeyecek. Çünkü dünyadayken secde etmemiş ki bugün etsin. Bu beli tutulacak, bükülme imkanını bulup da secdeye kapanmayacak. Binaen ehl-i secde, secdeye kapanacaklar. فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلًا. Ama bir secde. O günkü secde bir secdedir. Ama çok uzun olacak bu secdede duracaklar. طَوِيلًا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ. Buna denecekler ki bu zamanına اِرْفَعُوا رَعُوسَكُمْ. Kalkın artık, kaldırın başlarınızı. قَدْ جَعَلْنَا اِدَّتْكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فِدَعَنْ لَكُمْ. Sizin de kabahatleriniz var idi. Kusurlarınız var idi. Fakat bu secdeniz dolayısıyla hepsi affolmuştur. Çünkü cennette de yerimiz var, cehennemde de yerimiz var. Yaratılış itibariyle Cenab-ı Hak bir cennette, bir de cehennemde iki yer bırakmış bize. Burada hangi yeri kazanırsak o yere gideceğiz, öteki yer boş kalacak. Bu boş kalan yer de işte imansızlara verilecek. İmansızların yeri iki olacak. İmanların da yeri iki olacak. Bir kendini hakkı, bir de küffarın kazanamadığı hakkı. Onun için burada iki nimete hasıl olacak. Teyessüdüne lehu tavilen sümme yukallum irfe'u ru'usekum gacci'anna iddetikum minel küffar fida'en leküm minel nâr. İbn-i Macih ile Behyekî ile Tabarani'nin Hazreti Ebu Musa'dan rivayetleridir bunlar. Şimdi buyuruyor ki izâ haccer recûl. Bir adam hac, şimdi hacca kolay gidiyor ya, herkes boyun hacca gidiyoruz. İzâ haccer recûlü an vâlideyhi. Anası babası ihtiyar gidememiş yahut ölmüşler de hac da edememişler fakirlik halleriyle. Gidememişler. İzâ haccer recûlü an vâlideyhi. Oğlu anlama babama bir hac yapayım diyerekten gitti hacca. İki hac yapması lazım. Birisini anası için, birisini de babası için yapması lazım. Tukabbilü minhü ve minhüma. Bu hacılık hem o çocuktan hem de anasından babasından kabul olur. Çocuğa sevap verilir, anası babası da hac etmiş cesine, hac yapmamak şeysinden kurtulmuş olurlar. Ve teşere bihi ervâhuha fissemâ. Bunların ruhları sevinirler. Oğlum benim için hac yapıverdi. Elhamdülillah. Ben de hacılık nimetine mazhar oldum diyerekten sevinirler. Yine buyuruyor ki اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ فِلِّهِ. Halal olmayan parayla hac etmiş. Kazancında fila var. Haram parayla kazanmış. Böyle gidiyor. فَقَالَ لَبَّيْكِ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكِ. Buradaki en güzel duamız budur. لَبَّيْكِ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكِ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك معنى itibarıyla çok güzeldir. Lebbeyk demek ya Rabbi fermanın, emrin başım üzerinde. Tekrar tekrar söz veriyorum ya Rabbi. Senin sözünü kırmam, bozmam. Sözünün tat tutacağım. Lebbeyk emret. Ferman senin ya Rabbi. Ben de sana münkazım. Birçok manaları taşıyan. Bunu böyle burada diyoruz da orada bile bu sözü tutamıyoruz. Çok hacılar vardır ki gelince oradan gelir gelmez daha yolda hacılıklarını kaybederler. Çünkü ağızlardan çıkan bir kötü söz haccın fesadına sebep olur. Onun için diline hakim olup Allah'ın razı olmadığı sözü ağızdan çıkarmamak lazım. Allah kusurlarımızı affetsin de haramlardan gönlümüzün muhafızı için, bu haram başka şey için değil. Gönüllerimizi ki unur gönlüdür. Unur gönüllerimizi berbat etmemek için haramlardan sakınmak mecburiyetimiz. Onun için günah kitabını yazarken orada diyor ki en büyük fazilet terkü zerretin min meharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn. Bir parçacık haramın, günahın terki Yer gök sevabına muadildir ya. Yer gök peki insin, cinnin, meleklerin ibadetine muadildir. Hayrın diyor, hayırlı İmam Birgivi diyor bunu hadis olarak nesletmiş. Binaenaleyh el-muhacir ma hecere mahaneha Allah. El-muhacir, muhacir kimdir? İşte Bulgarya'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Bu adamlara biz muhacir deriz. O hakiki muhacir değil. Hakiki muhacir ma hecere mahaneha Allah. Allah'ın yasaklarından kaçan insandır. Memleketten kaçan Allah. Buradan biz Mekke'ye gitsek, Medine'ye gitsek yine buyuz biz. Huyumuz neyse yine orada da onu icra edeceğiz. Asıl kötü huyları terk edebilmektir hicret. Onun için Allah'ın Celle ve Ala bu kötü huylardan cümlemizi muhafaza etsin. Bizi nur olarak yaratmıştır. O nur ile bizi yaşamak ve o nur ile ahirete geçmek nasip etsin inşallah. Onun için bir, iki tane kaldı şimdi şey. İzâ haccis sabî. Çocukları getirirler bazı hacılar evlatlarına. Bu evlatlarında haç yaptırırlar. İhram giydirirler. Omzunda taşır babası. Anası arkasında taşır, kucağında taşır. Bu çocuk da hacıdır. Sevabı da anasının babasının defterine yazılır. Yazılır. Fakat çocuğun hacılığı bülüğe erinceye kadardır. Bülüğe erdi miydi bu hacılık biter. Bundan sonra yeniden bir hacca gitmesi borçtur çocuğa. Bu farz olan hacılık olmadı. Nafile bir hacılıktır. Onun için اِذَا حَجَّ الصَّب۪ي فِيهِيَ لَهُ حِجَّ حَتَّى يَاكِلَ akıl bülüğe erinceye kadar. فِيهِذَا اَقَلْ عَلِهِ حِجَّةٌ اُخْرَى bundan sonra tekrar bir hac bunun üzerine borç olur. Bir tanecik daha kalmış. اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَد۪يذِ سُمَّ الْتَفَتَ فِهِ اَمَانَةِ Ravileri, Tabarani, Ahmet ibn-i Hanbel, Davud, Ebu Yala, Beyhakî, Ziya-i Makdisi, Tirmizi, Hasenün Ancabir ve Ebu Yala ve İbn-i Asagir an Enes. Uzunca bir ravilerle beraber. Diyor ki bir adamla konuşuyorsunuz, adam size bir şeyler söylüyor. Söylerken de iki tarafına bakınıyor şöyle ki, duymasın kimse bizim konuştuğumuzu. Bizim konuştuğumuzu başkası duymasın diye iki tarafına böyle iltifat ediyor, kimse olmasın. Bu söz emanettir diyor. Bu adam böyle iki tarafına bakınarak sana söylediği söz sana emanettir. Sakın bu sözü başkasına duyurma. Filan yerde filan bir kez bana böyle dedi desen sen hıyanetlik etmiş olursun. Hainlik çizin içerisinde.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun

Yaşantının sonrası, yargılanacaksın, mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin, kalbin korku ve endişeden güm güm atsın, yüreğin ağzına gelsin, dizinin bağı çözülsün, için çiz etsin. Bu sensin, yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol, çıkış ara, çabala, çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

yaşa. Yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Akran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da

0: Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta,

kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibadi hatta iza nezelu bil menzil ellezi la yubalune ma nakasa min dinihim iza selimet lehum dünyahum fekalu inde zalike kalallahu lehum kezeptüm. Enes radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Müminin başına bazen bela geliyor. Bela gelmesinin, üzüntü gelmesinin iki hikmeti vardır. Hikmetlerden birisi imtihandır. Belaya sabrederse Müslüman ecir kazansın diyedir. Peygamberlere ondan geliyor. Evliyaullah'a ondan geliyor belalar. O belalara sabrediyorlar, imtihanları kazanıyorlar, yüksek dereceleri elde ediyorlar. Allah'ın sevgili kulu, evliyası oluyorlar. İkinci bir sebep de kul azdığı zaman, günah işlediği zaman Allah onu cezalandırır. O da bir bela olarak karşısına gelir. Şimdi başına gelen bela insan

0: azgınlığından, kusurundan, dindeki ihmalinden bir ceza mıdır? Yoksa kaderin bir cilvesi, derecesi artsın diye Allah'ın bir efendim gönderdiği imtihan mıdır? İkisi de olabilir. Ama ben düşünüyorum ki bazen Müslümanlar çok kusurlu. Çok kusurlu oldukları için mesela namaz kılmıyor çoğu. Müslümanım diyor, namaz kılmıyor. İşte tamam Müslümanız ama Allah affetsin ibadetlerimizi yapamıyoruz. Cuma'ya gitmiyor, Ramazan'da oruç tutmuyor, sigara tüttürüyor. Doktor müsaade etmedi diyor. Peki doktor sigaraya müsaade etti mi? Onu niye içiyorsun? İçiyor. Yani işine geldiği zaman doktoru dinliyor, işine gelmediği zaman veya işine gelse bile anlamadığı zaman o zaman doktoru falan dinlemiyor. Yani kusurlu. Günah işliyor, kumar oynuyor, yalan söylüyor. Efendim Allah'ın yasakladığı bütün işleri yapıyor. Rüşvet alıyor, rüşvet veriyor. Kaytarıyor. Efendim beleşten bedavadan geçimin yollarına kayıyor. Efendim helalini aramıyor, düşünmüyor. Tabii o zaman ne olur? Öyle haram yiyen, günah işleyen insanlara da Allah ceza gönderir, bela gönderir. Mesela bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki emri maruf nehi münker yapın. Yani kötülükleri engellemeye çalışın, iyilikleri yaygınlaştırmaya, icra etmeye çalışın. Efendim bunu yapmadığınız zaman Allah başınıza öyle bir bela musallat eder ki içinizdeki salih evliya kullar dua etseler bile o bela kalkmaz. Çünkü emri maruf nehi münker yapmak bir içtimai görev, topluma karşı bir görevi insanı kötülüğü yaptırmayacak, iyiliği yaptıracak, iyiliklerin yapılmasına çalışacak, kötülüklerin engellenmesine çalışacak. Efendim la ilahe illallah sözüyle ilgili bir hadis-i şerifi okudum. Bunun açıklanmasını yapmak için insana gelen bela bazen derecesi artsın diye, imtihan diye gelir. Bazen de işlediği bir suçtan dolayı gelir diye. Onun için bu hadis-i şerifin iyi anlaşılması için bu açıklamayı yaptım. Şimdi kelimelerini izah edeyim. La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibad. Kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını la ilahe illallah demek def eder. Yani kullar la ilahe illallah dedikleri için korunurlar. Allah la ilahe illallah diyenlere gazap etmez. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabından kulları korur. Allah'ın gazabını kullarına üzerine gelmekten def eder diyor Peygamber Efendimiz. La yezalü yani daima def eder durur. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının kullara gelmesini def eder durur. Daima def eder durur. Allah'ın gazabı gelirse ne olur? İşte Pompei, Vezüv yanardağı patladı. Lavların altında kaldı. Bütün şehir mahvoldu. İşte Allah'ın gazabı. Çünkü onlar kötü işler yapıyorlardı. Müstehcen işler yapıyorlardı. Allah bir anda mahvetti. Allah'ın gazabı geldi mi fena. Allah'ın gazabını la ilahe illallah def eder durur. Engeller durur. Mani olur. Allah'ın gazabı gelmez. Efendim hatta İza nezelü bil menzilillezi la yubalüne ma nakasa min dinihim izâ selimet lehum dünyahum. Hangi noktaya gelinceye kadar la ilahe illallah kulları korur? Şu noktaya gelinceye kadar kullar dinlerinden kayıplara uğradıkları zaman aldırmıyorlar da dünyalıkları yerindeyse hiç oralı olmuyorlar. O noktaya gelinceye kadar. Dinleri gidiyor. Dindarlıkları zarara uğruyor. Efendim ibadetlerini yapmaz oluyorlar. Paraları yerindeyse, maddiyatları tıkırında ise, efendim dünyalıkları iyi durumdaysa, dinlerinin gerilemesine aldırmayacak duruma geldikleri zamana kadar la ilahe illallah sözü kulları korur korur korur. Ama o duruma geldiler mi artık korumaz demek yani. Fekalu inde zalike. Yani o duruma geldikleri zaman gene la ilahe illallah derler. Hangi duruma geldikleri zaman? Dinlerinde gerileme olduğuna aldırmadıkları zaman. Dünyalıkları yerindeyse, keyifleri tıkırındaysa, mutlulukları yerindeyse, efendim başları şen ve esense, dinlerindeki gerilemeye aldırmadıkları zamana kadar. O zaman o duruma düştüler mi? O zaman fekalu inde zalike. O zaman da la ilahe illallah derler ama kâlallahu lehum, Allah onlara der ki kezeptüm. Yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. La ilahe illallah diyorsunuz ama dininizin elden gitmesine aldırmıyorsunuz. Dindarlığınızın gerilemesinden, ibrenin böyle tehlikeli kırmızı noktaya gelmesinden hiç endişe etmiyorsunuz. Yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. Siz la ilahe illallah'ı içten söylemiyorsunuz. İçten söyleseydiniz dinlerinizin gerilemesine karşı tedbir alır, derlenir, toparlanırdınız demek yani bu. Muhterem kardeşlerim, şimdi Tito zamanını düşünelim. Bosna'yı, Herse'yi, Yugoslavya'yı düşünelim. O zamanlar harp yoktu. Tito işte biraz çeşitli ırklar arasında dengeyi kurdurmuş filan. Bir rahatlık devresi olmuş. Şimdi o zaman Müslümanların Müslümanlığı ne kadardı? İslam'a bağlılıkları ne kadardı? O suh ve sükun zamanında ibadetlerini yapıyorlar mıydı? Oruçlarını tutuyorlar mıydı? Zekatlarını veriyorlar mıydı? Dinlerini öğreniyorlar mıydı? Kur'an'ı okuyorlar mıydı? Çocuklarını Müslüman yetiştiriyorlar mıydı? Hayır. O zaman gevşemişlerdi. Efendim, ondan sonra bela geldi. Türkiye'de de öyle. Şimdi geniş bir zaman, büyük imkanlar, efendim, dini vazifeleri yapacak, hizmetleri, çocukları efendim güzel yetiştirecek imkanlar. Türkiye gelişti, ilerledi, yükseldi, zenginledi herkes. Millet köşkü olunca, arabası olunca, parası olunca, fabrikası olunca dindarlığı geriye attı. Namazı boşladı, orucu boşladı. Efendim sosyetede böyle şeyler olur mu filan demeye başladı. Aa, biz zenginledik filan demeye başladı. Olmaz. O zaman Allah-u Teala Hazretleri yalan söylüyorsunuz der. Ve tabi la ilahe illallah ne yapıyordu? Gazabı ilahinin gelmesini engelliyordu. Kahri ilahinin gelmesini engelliyordu. Yalan söylüyorsunuz diye kabul etmeyince Allah onların la ilahe illallahlarını, gazabı ilahi gelecek demektir. Onun için fırsatların geniş olduğu, imkanların çok olduğu zamanlarda efendim o zamanların kıymetini bilmek lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, ne yapacağız? La ilahe illallah'ı söylerken daima efendim Allah'ın evet gazabını reddettiğini, def ettiğini biliyoruz ama dinimizin de iyi durumda olmasına dikkat edeceğiz. Dünyamız iyi, dinimiz de iyi durumda olmalı. Dinimizde gevşeme gördük mü aman iş tehlikeli, kendimizi toparlayalım diyeceğiz. Sabah namazına kalkmamaya başladık mı, namaz kılmamaya başladık mı, fukaraya aldırmamaya, zekat vermemeye başladık mı, hayır işlerine koşmamaya başladık mı, İbre tehlike noktasına gelmiş, tehlike işareti efendim sinyali bip bip bip efendim vermeye başlamış demektir. Onun için Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret edelim aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim. Efendim Zeyd ibn Sabit ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. La yezalullahu teala fi hacetil abdi madamel abdu fi haceti ahihi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri kulun ihtiyacını görmek için efendim ikram eder, lütfeder, bahşeder, durur. Ne zaman? Madamel abdu fi haceti ahihi. Kul Müslüman kardeşinin, mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için koşturdukça, yani kul mümin kardeşinin ihtiyacını görmek, ona yardımcı olmak, ona destek olmak, ona iyilik yapmak için koşturdukça Allah da ona destek olur, Allah da ona iyilikler verir, Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. El açıyoruz, Allah'tan istiyoruz. Tabi duada ibadettir, isteyeceğiz. Yasak değil, tavsiye edilen bir şey. Elbette isteyelim. Şimdi bu sözle yapılan dua. Ya Rabbi benim hacetimi reva eyle, benim ihtiyacımı karşıla, benim borcumu ödettir vesaire vesaire dua ediyoruz. Şimdi bu elle, el açıp dille söyleyip yapılan dua. Ama bir de fiili dua var. O da neymiş? Burada görüyoruz. Müslüman kardeşinin ihtiyacına koşmak imiş. Müslüman kardeşimizin ihtiyacına koşarsak, onun gönlünü hoş etmeye çalışırsak, ona yardımcı olmaya çalışırsak ne olacakmış? Allah bizim işlerimizi rast getirip, bizim ihtiyacımızı görüp, bize ikram edecekmiş. İşte bu da fiili dua. Ben kardeşime koşarım, Müslüman kardeşime iyilik yaparım, Allah da bana iyilik yapar. Koşturduğu için Allah da öbür taraftan yardımcı oluyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hayat kısadır, fanidir, ölüm ne zaman gelecek bilinmez. Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin diye temenni ediyoruz. Ama fırsat geçmeden, ecel gelmeden, vade yetmeden, iş sona ulaşmadan şu hayatı değerlendirip, hayırlı işler yapıp, iyi işler yapıp, sevaplı işler yapıp, insanları mutlu edecek, efendim hem Allah'ı hem kulları efendim razı edecek, kulların duasını alacak işler yapmaya çalışın. Allah'ın gazabını çekecek, kulların lanetine efendim sebep olacak, bedduasına sebep olacak kötü işler yapmayın. Hiç kimse kötü işler yapmasın. Kimsenin ahını, mazlumun ahını almasın. Kimseye gadir ve zulüm etmesin kimse. Herkes iyilik yapmaya çalışsın. Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmeye efendim hepimiz muvaffak eylesin. Tevfikini hepimize refik eylesin. Sonunda rızasını kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Hepinizi sevdiklerinizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin dünyada ve ahirette. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 11

0: Rabbini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nebe Suresi. Sevgili dinleyiciler, çağlar boyu haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Nebe suresinden bahsedeceğiz bugün. 40 ayettir. Adını ikinci ayette geçen kıyamet gününün kastedildiği büyük haber anlamındaki Nebe kelimesinden alır. Amme suresi olarak da bilinir. Sure, yeniden dirilişi ifade eden büyük haber gerçeğini kabullenemeyen müşriklerin kendi aralarında birbirlerine sordukları soruya vurgu yapan bir soru cümlesiyle başlar. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? Nebe suresinde kıyamet gününün hak olduğu, insanlara verilen nimetler, cennetlik ve cehennemlikler ve küfre düşenlerin pişmanlıkları anlatılır. Surenin son ayetlerinde kıyametin bir gerçek olduğu vurgulandıktan sonra kıyameti inkar edenlerin yaşayacakları pişmanlık yakarışıyla sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Saye bin Sellem'in sıkıştırılınca gerçeği söylemesi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kinane bin Ebil Hukayk'tan sonra Saye bin Sellem bin Ebil Hukayk'a da Huyey ve Ahtab'ın tulum içinde saklanan hazinesi nerededir diye sordu. Saye, savaşlar ve geçimler onu giderdi, eritti dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Saye'yi sıkıştırması için Zübeyir bin Avvam'a havale etti. Zübeyir bin Avvam onu sıkıştırdı. Saye, zayıf, hafif akıllı bir adamdı. Sıkıştırılınca eliyle bir harabeye işaret ederek, ''Ben Kinane'nin her sabah şu harabede dolaştığını görüyordum. Benim bu hususta bundan başka bilgim yok. Eğer o oraya bir şeyler gömmüşse o oradadır.'' dedi. Gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselam, Natat kalelerini fethetmeye başladığı ve Natat halkının kalplerine korku düştüğü sırada, Kinane bin Ebil Hukayk tehlikeyi sezmiş, deve tulumu içindeki hazineyi, ziynet eşyasını geceleyin Ketibe'ye götürüp kazdığı bir çukura kimse görmeden gömmüş ve üzerini toprakla kapatmıştı. Saye de Kinane'nin her sabah o harabede dolaştığını görmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam Saye'yi Zübeyir bin Avvam ve Müslümanlardan bazılarıyla birlikte o harabeye gönderdi. Saye de onlara Kinane'nin dolaştığı yeri gösterdi. Orası kazıldı. Hazinenin bir kısmı oradan çıkarıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam hazinenin geri kalan kısmının da nerede olduğunu Kinane bin Ebil Hukayk'tan sordu. Kinane onları da teslime yanaşmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam hazinenin geri kalanını getirip teslim etmesi için Kinane bin Ebil Hukayk'ı sıkıştırmasını Zübeyir bin Avvam'a emretti. O da Kinane'yi söyletmeye zorladıysa da söyletemedi. Yüce Allah Yahudilerin bu hazineyi nerede sakladıklarını Peygamber

0: Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'dan bir zatı çağırıp ona şu tarlaya doğru şöyle bir git. Sonra hurma ağaçlarına doğru var. Sağındaki ve solundaki hurma ağaçlarına bak. Orada göreceğin yüksek hurma ağacının dibinde bulacağın şeyleri çıkar bana getir buyurdu. Ensari gitti, oradaki hazine tulumunu da bulup getirdi. Çıkan hazinenin cinsi ve miktarı. İçinde hazine bulunan tulum Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne getirilip açıldı. Bunlar altın bilezikler, altın pazubantlar, altın halhallar ayak bilekleri için, altın küpeler, mücevher gerdanlıklar, zümrüt gerdanlıklar, kaşlı altın yüzükler, kaşsız halka yüzükler, bunlar bir hayvan çulunu dolduracak kadardı. Altınlı Yemen göz boncuğundan gerdanlıklar, inci gerdanlıklar vesaireden ibaretti. Yahudi cemaati tarafından ayrıca nakit olarak 10 bin dinar altın getirilip teslim edildi. Uyeyne bin Hısn'la Fezarelerin Hayber ganimetinden pay istemeye gelmeleri. Uyeyne bin Hısn, Gatafan askerleriyle birlikte Hayfa'ya gidip ev halkıyla görüştükten sonra tekrar Hayber'e geldi. Hayber yakınındaki Hatam mevkiinde gecenin bir kısmını geçirdi. Askerlerine size müjdelerim, bu gece düşümde Zürru Kaybe'nin bana verildiğini gördüm. Vallahi Muhammed'in boynundan yakasından tutacağım dedi. Uyeyne bin Hısn Hayber'e geldiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'i fethetmiş ve ganimetleri toplamış bulunuyordu. Uyeyne bin Hısn, ya Muhammed, müttefiklerimden aldığın ganimetlerden bana da pay ver. Çünkü ben senden ve seninle çarpışmaktan vazgeçtim. Müttefiklerimi yalnız bıraktım. Senin üzerine askerlerimi yığmadım. 4000 savaş eriyle geri dönüp gittim dedi. Resulullah Aleyhisselam, yalan söylüyorsun. Seni ancak işitmiş olduğun o bağırıcı, ürkütüp ev halkının yanına kadar götürdü buyurdu. Uyeyne bin Hısn, öyleyse bana bir ihsanda bulun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hadi Zürru Kaybe senin olsun buyurdu. Uyeyne bin Hısn, Zürru Kaybe nedir diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, o bir dağdır ki onu uykuda gördüğün düşünde almıştın buyurunca, Uyeyne eli boş olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrıldı. Gatafanların bir kolu olan Beni Fezareler de Hayberlilere yardıma gelmişlerdi. Yahudilere yardımdan vazgeçtikleri, yurtlarına dönüp gittikleri takdirde onlara da Hayber'in hurma mahsulünden verileceği hakkında haber salınmış fakat Beni Fezareler bu teklifi kabul etmekten kaçınmışlardı. Uyeyne'den sonra Beni Fezarelerden bazı kişiler de Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelerek ''Bize vaat etmiş olduğun payımızı ver.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara da ''Sizin payınız Hayber dağlarından Zürru Kaybe dağıdır. Hadi Zürru Kaybe sizin olsun.'' buyurdu. Beni Fezariler ''Öyleyse biz de seninle çarpışırız.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Bizimle çarpışmak için buluşma yeriniz Cenefa olsun.'' buyurdu. Fezariler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bunu işitir işitmez kaçıp gittiler. Cenefa, Beni Fezarelerin yurtlarından bir yer, sularından da bir sudur. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Allah. Sevgili dinleyenler, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evrensel Ahenk programımızı bugün Sami Yusuf'a ayırdık. İlk dinlediğimiz eser bir konser kaydıydı. Hasbi Rabbi eserini dinledik. Sami Yusuf kimdir? Birazdan detaylıca hayatına bakacağız. Ama ilk olarak kısaca Sami Yusuf kimdir dersek, kendisi şarkıcılığın yanı sıra çeşitli enstrümanları çalabiliyor, söz yazıyor ve beste yapıyor. 2003'te çıkardığı El Muallim albümüyle uluslararası bir üne kavuştu Sami Yusuf. Şu ana kadar 8 stüdyo albümü, 5 konser ve bir derleme albümü var. Şimdi kendisinden El Muallim adlı parçayı dinleyelim. Sonrasında hayatının kesitlerinden sunduğumuz derlememizle programımıza devam edeceğiz inşallah.

Tahran'da doğan Sami Yusuf, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi sonucunda gençliğini orada geçiriyor. Müziğe ilgi duyup piyano ve keman öğrenirken, ud, setar, tombak gibi doğu enstrümanlarını da öğrenmeyi ihmal etmiyor. Henüz 16 yaşlarındayken dinini daha sıkı yaşamaya karar veriyor ve kendini ifade etme tarzını müzikte buluyor. Peş peşe gelen El Muallim ve May Ummah albümleriyle başarıyı yakalıyor. Aralarında Amerika, Afrika, Türkiye gibi ülkelerin de bulunduğu 5 kıtada konserler vererek Müslüman ümmetini müziğiyle birleştiriyor. Bu konuda şunları diyor Sami Yusuf. Batıda yaşayan Müslüman azınlık için bir şeyler yapma niyetiyle yola çıktım. Özellikle İngiltere'de yaşayanlar için onların morallerini biraz düzeltmek için. Çünkü dinleriyle gurur duymaları gerekliydi. Niyet hayır, akıbet hayır olmuş efendim diyelim ve şimdi kendisinden May Ummah adlı parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, My Ummah parçasıyla dinlediğimiz Sami Yusuf eserlerini çeşitli dillerde yapıyor. Arapça, Türkçe, Farsça ve İngilizce bunlardan yalnızca birkaçı. Yaptığı müzik tarz olarak sufi, folk ve rock müziği olarak tanımlanıyor. Ancak kendisi çocukken kavvali müziğinin etkisinde kaldığından bahsediyor. Küçükken kavvali müziğini dinler, kendimden geçerdim. Ruhumu doyururdu. Hala da öyle, diyor Sami Yusuf. Sanatçının Beyond the Stars albümünde bu tarzdan örneklere rastlayabilirsiniz. Şimdi bu albümden Mevlana isimli parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, Sami Yusuf başarılı olmanın yanında bir o kadar da tevazu sahip. Kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Başarılı olmak bir değer ekler kişiye. Ama sen ne değer ekliyorsun bu hayata? Sen insanların hayatını nasıl değiştiriyorsun? Her başarısızlık diye düşündüğün aslında hediyedir. Sana nasıl daha güçlü ve daha alçak gönüllü olabileceğini, etrafındakilerin kalbini nasıl açacağını, onlara karşı nasıl duyarlı olacağını öğretir. Kendisinden bir müzik parçası daha dinliyoruz şimdi. Ya Nebi.

0: Yaşamın sesleri, evrensel ahenk.
1: Sevgili dinleyenler, kalbinize güvenin ve yolunuza devam edin diyor Sami Yusuf. İç sesinizi ihmal etmeyin. İçinize yöneldiğinizde huzuru bulacaksınız ve doğru duygular gelecek. Onları takip edin. Sizi doğru yola sevk edecekler diye sözlerine devam ediyor. Evet dostlar, Sami Yusuf'a ayırdığımız bu programımız burada sona eriyor. Kalbinizdeki güzellikleri takip ettiğiniz bir hafta olsun. Tekrar güzelliklerle, hayırlarla buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı evrensel ahenk sona erdi.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Dün Hazreti Ömer'in hicretini, İslam'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr'in Medine'ye gönderilişini ve İstanbul elçilerini okuduk. Elçiler Bizans sarayında büyük bir şaşkınlık ve bu şaşkınlığa denk bir ikramla karşılandılar. 25. bölüm. İstanbul elçileri anlatmaya devam ediyorlar. Akşam vakti Kayser bizi çağırdı. Hemen yanına gittik. İçeride kendisinden başka hiç kimse yoktu. Biraz sonra odamıza bir adam geldi. Elinde dört köşe bir sandık tutuyordu. Altında kaplanmıştı. Üzerinde de hepsi kilitli olan birçok çekmece vardı. Kayser onların birinden siyah bir bez çıkarttı. Bu ipek bez üzerinde akbenizli, ayın 14'ü gibi parlak yüzlü, uzun boylu, saçları iki bölük halinde örgülü, iri gözlü, uzun boyunlu ve sakalsız bir insan resmi bulunuyordu. "Bunu tanıyor musunuz?" diye sordu. "Hayır," dedik. "Bu kişi Adem peygamberdir," dedi. Daha sonra başka çekmeceleri açtı ve iki resim çıkartarak bizlere sordu. "Bilmiyoruz," deyince onların Nuh ve İbrahim peygamberler olduğunu söyledi. Bir başka çekmeceden yine ipek üzerine çizilmiş bir resim çıkarınca hepimiz donup kaldık. Hep birlikte "Vallahi bu Allah Resulü'nün resmidir, vallahi odur," diyerek ağlamaya başladık. Kayser, "Ne oldu size böyle, onu tanıyor musunuz?" diye sorunca "Evet, bu bizim peygamberimizin resmidir," dedik. Çünkü onu defalarca görmüştük. Kayser ayağa kalktıktan sonra tekrar oturup, "Allah aşkına bu resim gerçekten onun mu?" dedi. "Evet, Allah ve dinimiz adına yemin ederiz ki bu resim ona aittir. Kendisini görür gibiyiz," dedik. "Ben de dininiz ve Allah adına yemin ederim ki bu sizin peygamberinizin resmidir. Bu resim en son resimdi. Fakat ben tepkinizi ölçmek ve sizi sınamak için sıraya uymadan gösterdim," dedi. Daha sonra diğer çekmecelerden Hazreti Musa, Harun, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Süleyman ve İsa peygamberlerin resimlerini çıkarttı. İstanbul elçileri anlatıyor. Resimlere tek tek baktıktan sonra "Bu resimler nereden geldi?" diye sorduk. Kayser, "Hazreti Adem kendi neslinden gelecek peygamberleri görmek için Allah'a dua etmişti. Allah da ona bütün peygamberlerin resimlerini indirdi. Hazreti Adem'in özenle sakladığı bu resimler önce Zülkarneyn'e, daha sonra da Hazreti Danyal'a ulaştı. Hazreti Danyal da onları ipek bezler üzerine geçirdi. Bu resimler onlardır ve kraldan krala geçip bana ulaşmıştır," dedi. Konuşmamızın sonunda kendisini İslam dinine davet ettik. "Mülk ve saltanatı bırakmak zor gelmeseydi Müslüman olmayı arzu ederdim," dedi. Ülkemize Kayser'in verdiği kıymetli hediyelerle döndük ve yaşadığımız olayları anlattık. Hazreti Ebubekir çok hassas bir insandı. Kayser'in büyük bir fırsat kaçırdığını ve peygamberimizi tanımasına rağmen mal ve mülkü tercih ettiğini söyleyerek ağlamaya başladı. Hristiyan ve Yahudi bilginleri ellerinde bulunan kitaplardan Allah Resulü'nü tanıyorlardı. Yahudi alimlerinden biriyken Müslüman olan Abdullah bin Selam, "Ben Allah Resulü'nü daha onu görmeden kendi oğlumdan bile iyi tanırdım. Çünkü onun özelliklerini kitaplarda bulmuştum," dediğinde Hazreti Ömer, "Ey Abdullah, Allah seni doğru yola ulaştırmış," diyerek onun başını öptü. Allah Resulü nasıl görünürdü? Sahabiler putlardan olduğu kadar bir şeyi putlaştırmaktan da kaçınırlardı. Bu yüzden Allah Resulü'nün resmini çizmekten çekinmiş ve onu sözle anlatmayı istemişlerdi. Zaten onun güzelliğini ve yüceliğini hiçbir resmin anlatması mümkün değildi. Hazreti Ali, Hazreti Enes ve Hint bin Ebi Hale gibi her an onun yanında bulunanlar Efendimiz'e ait bazı özellikleri şöyle anlatmışlardı. Peygamberimiz uzuna yakın orta boyluydu ama yanındaki insanlardan hep uzun görünürdü. Ne zayıf ne de şişmandı. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı. Bütün vücudu, hatta teri bile gül kokardı.
Şair Hakani'nin dediği gibi terlediği zaman üzerine çiğ taneleri konmuş bir gülü andırırdı. Onun geçtiği yollardan geçen kişiler sokaktaki gül kokusunu duyup Allah Resulü biraz önce buradan geçmiş derlerdi. Bir çocuğun başını okşayınca onun başı günler boyu misler gibi kokardı. Boynu uzundu, gümüş gibi beyazdı ve parlıyordu. Yüzü her insanınkinden güzeldi, uzuncaydı, ayın 14'ü gibi ışıldardı. Burnunun uç kısmı sivriceydi, son derece güzeldi ve üstündeki parlaklık yüzünden de fazla göze çarpardı. Gözleri iriceydi, siyahı çok siyahtı, sürmeli şekilde yaratılmıştı. Gözlerinin beyazında bir kırmızılık vardı, kirpikleri sık ve uzundu. İki kaşı arasında tüy yoktu ve bembeyaz görünürdü. Saçı ne kıvırcık ne de düzdü, sakalı sıktı. Alnı açık ve genişti. Her dişi bir inciyi andırırdı. Sesi de çok güzeldi. El ve ayak parmakları kalıncaydı. Omuzları, dizleri ve bilekleri kuvvetli ve kemikliydi. İki kürek kemiği arasında bütün Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından bilinen peygamberlik mührü bulunuyordu. Vefat edip peygamberlik görevi bittiğinde bu mühür gözden kayboldu. Onu Allah terbiye ettiğinden her haliyle güzeldi. Kendisiyle ilk defa görüşenler onun heybetinden, hürmetle beraber korku hissi uyandıran halinden ürker, yakından tanıyınca derin bir sevgiyle bağlanırlardı. Bu kişiler "Ben onun bir benzerini görmedim" derdi. Dünya işleri için hiç kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenince yerinde duramazdı. Onu düzeltmek için uğraşırdı. Bir şeye hayır dediği duyulmamıştı.

0: yapmıştı. Kendisinden bir şey istendiğinde eğer onu yapacaksa olur buyurur, aksi halde susardı. Bir işi yapamayacağı ya da yapmak istemediği susmasından anlaşılırdı. Sustuğu zamanlarda kendisinde bir vakar ve ağırbaşlılık göze çarpar, konuştuğundaysa sürekli bir güler yüz görünürdü. En fazla gülmesi gülümsemekti. Bütün ömrü boyunca kahkahayla gülmedi. Çok gülmeyiniz, zira gülmenin fazlası kalbi öldürür derdi. Bir şeye sevinince ya da neşelenince gözlerini yumardı. Konuşurken kısa ve özlü cümleler kullanırdı. Bu sırada sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağına vurup durdururdu. Birisiyle karşılaştığı zaman selamı ilk önce o vermekteydi. Bir yere baktığında vücudunu oraya döndürürdü. Giydiği elbisede en çok beyazı sever, daha sonra yeşil rengi tercih ederdi. Bütün ömrü boyunca aynı anda iki elbisesi olmadı. Buna rağmen çok güzel giyinirdi. Bu şekilde giyinmeyi ümmetine tavsiye ediyordu. Güzel giyinmenin gurur sayılmayacağını, esas gururun Allah'ın verdiği nimetler karşısında şımarmak ve insanlara tepeden bakmak olduğunu söylüyordu. Yemesinden içmesine, yürümesinden yatmasına kadar her hareketi Allah'ın istediği şekildeydi. Sol eliyle kesinlikle yemek yemezdi. Solak olanlara bile sağ eliyle yemelerini söylüyordu. Ayakta ve sol eliyle bir şey içmezdi. Yemeklerini bir ya da iki dizinin üstüne oturmuş vaziyette yere serdiği bir meşin üzerinde yer, bu sırada herhangi bir yere yaslanmazdı. Bu oturuş kul oturuşudur derdi. Acelesi varmış gibi hızlı yürürdü. Yürürken önüne bakar, çevresini süzmezdi. Adımlarını atarken ayaklarını sert vurmazdı. Bu nedenle tozlu yerde yürüse bile toz kalkmıyordu. Ayakkabılarını giymesi bile tesadüfi değildi. Sizden biriniz ayakkabısını giyerken giymeye sağdan başlasın. İlk önce de sol tekini çıkartsın derdi. Ayaklarını başkasına doğru uzattığı asla görülmemişti. Yattığında sağ tarafına yatar, sağ elini başının altına alırdı. Karın üstü yatan bir kişi gördüğünde bu Allah'ın hiç sevmediği bir yatıştır derdi. Allah Resulü genel olarak sünnet adı altında toplanan bu hareketleri şuurlu olarak yapan ümmeti için fesad-ı ümmetim zamanında, yani Müslümanların dünyaya dalıp Allah yolundan uzaklaştığı dönemlerde ve özellikle içinde bulunduğumuz ahir zamanda kim benim sünnetime uyar, yapmış olduğum şeyleri yaparsa o kişi 100 şehit sevabı kazanabilir diyerek bizlere büyük bir müjde vermişti. Peygamberimiz tembellikten ve başkalarına yük olmaktan nefret ederdi. Bir gün koyun kesmek gerektiğinde sahabelerinden biri onu kesmeyi, diğeri derisini yüzmeyi, bir başka sahabi de pişirme işini üstüne aldı. Allah Resulü ise ben de odun toplarım diye işe koyuldu. Sahabiler ya Resulallah siz oturun biz toplarız dediklerinde o işi de yapabileceğinizi elbette biliyorum ama sizden farklı ve üstün bir durumda bulunmak istemiyorum dedi. Peygamberimiz bir kavmin efendisi ona hizmet edendir buyururken bu gerçeğe işaret etmekteydi. Bir gün bazı sahabiler yanına gelip ya Resulallah bu sene hacca gidince çok dindar bir adamla karşılaştık. Hac boyunca gece gündüz ibadet etti, yol boyunca hep Allah'ı andı dediler. Peki ona kim yemek hazırladı, hayvanının bakımını kim yaptı dediğinde ya Resulallah böyle bir adama kim hizmet etmez? Neye ihtiyaç duyduysa hemen yerine getirdik dediler. Peygamberimiz demek ki sizler o adamdan daha hayırlısınız dedi. Allah Resulü sağlıkları yerinde olup da başkasına zahmet veren kişileri sevmezdi. Peygamberimiz kibir adı verilen kendini beğenmişliğin insanlar için en büyük felaketlerden biri olduğunu söyler ve kalbinde zerre kadar gurur ve kibir bulunanlar cennete giremezler buyururdu. Bir gün yemek yemekteyken küçük bir tümsek üstüne oturmuş sırtını bir duvara yaslamıştı. O sırada Hazreti Cebrail gelerek ya Resulallah demek sen krallar gibi yemek yiyorsun deyince hemen yere çömeldi ve bütün ömrü boyunca yemek yerken bir yere yaslanmadı. Peygamberimiz hiçbir yemeği beğenmezlik etmezdi. Mekke'nin fethi sırasında amca kızı Ümmü Hani'nin evine gidince yiyecek bir şey var mı diye sordu. Ümmü Hani, ya Resulallah, evde sadece kurumuş ekmekle biraz da sirke mevcut. Bunları size yedirmekten utanırım deyince Peygamberimiz, ey Ümmü Hani, sirke ne güzel katıktır. Sirke bulunan bir ev katıktan mahrum değildir dedi. Daha sonra da kuru ekmekleri sirkenin içine ufalayarak tuzla birlikte yedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat

onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın, anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek, bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaş ise örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insan

Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametine yansıdır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin

0: ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle acılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar.
1: Rahmet et, rızana kavuştur.

0: Mutfağını Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yolculuk bizim inancımızda insanı terbiye eden, eğiten en önemli yöntemlerden biridir. Öyle ki büyük ibadetlerden kabul edilmiş, neticesinde sahibine cenneti vaat etmiştir. Hac yolculuğundan bahsediyoruz anlaşılacağı üzere. Şimdilerde birden çok hac ve umre imkanı var ise de evvel zamanlarda ömürde bir kere hacca ya gidilirdi ya gidilmezdi. Bugünün insanının anlayamayacağı seviyede mühim ve kıymetli bir hadiseydi. Hacca gitmek bir milat kabul edilir, insanlar hayatlarını öncesi ve sonrası diye ikiye ayırırdı. Hac yolculuğu uzun bir süreye yayılırdı evvela. Niyet etmiş kişilerin gidişi de geri dönüşü de bir hayli renkli adetlere sebep olurdu. Hazırlıklar hemen hemen bir yıl önceden başlardı. İşlerini yoluna koyan, hali vakti iyi ve sağlığı yerinde olan kişiler kutsal topraklara gitmeye karar verince gerekli görevleri ve hazırlıkları yerine getirmeye başlardı. Eş, dost ve akrabalar ziyaret edilir, niyet açıklanarak helallik alınırdı. Kimse kutsal topraklara sırtında kul hakkıyla gitmeyi aklından bile geçirmezdi. Bu helallik alma meselesi yola çıkacak yolcuları yoracak kadar uzun sürerdi. Haccın ve hacının rengi bizde yeşildir. Hacca giden yeşiller giydiği gibi eşyaları da yeşile tebdil edilir. İlk olarak yol boyu yanlarında taşıyacakları eşyalar için sandıkçıya sipariş verilir, seyahate en uygun yeşil boyalı sandık hazırlatılırdı. Yolculukta ve kutsal topraklarda giyilecek elbiseler ve çamaşırların yanı sıra belli bir sürede olsa idare etmek için dayanıklı yiyecekler hazırlanır, bu sandıkta muhafaza edilirdi. Kara ve deniz yollarından hangisi uygun görülürse ona karar verilir ve temaslar başlardı. 2-3 ay gidiş, bir o kadar da geliş sürerdi. Günü geldiğinde aile yakınları, akrabalar, dost ve arkadaşlar hacı adayını dualarla selametlerlerdi. Eğer sadece evin erkeği hacca gidecekse, hanım hacı adayını uğurladıktan sonra bu suyun kuruması gibi çabuk ve kolay dön temennisini işaret eden bir maşrabı suyu arkasından döker, hac kervanı dönene kadar dışarı çıkmamak üzere evine girer ve kapıyı kapatırdı. Bunun sebebi hac seyahati sırasında günahlarından sıyrılacak eşi gibi onun da günahlardan uzak kalmak için bir nevi halvete girmesi demekti. Harameyn-i Şerife'ne her yıl farklı güzergahları izleyerek iki önemli hac kervanı giderdi. Bunlar Kahire ve Şam kervanlarıydı. Anadolu, Rumeli ve diğer yerlerden gelen hacı adayları kervanın hareketine kadar Şam'da toplanırlardı. Şam'a kadar at, katır ve eşekle giderler, Şam'daysa deveye binerlerdi. Şam'dan hareket edecek kervana çoğu zaman Şam valisi Emirül Hac tayin olunurdu. Emirül Hac yönetimindeki kervan önceden belirlenen bir tarihte Şam'dan sonraki ilk menzil olan Kubbetül Hac'a doğru yola çıkar ve oradan Müzeyrib'e geçerdi. Hacıların yolculukları sırasında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri su ve erzak sıkıntısıydı. Su ihtiyaçlarını sağlamak için Üsküdar'dan itibaren Enderunlu iki sakabaşı tayin olunurdu. Şam kervanı yeterli suyu bulundurmak amacıyla kuraklık yılları dışındaki olağan yıllarda bile en azından 50 deve bulundururdu. Hacı adayları her türlü ihtiyaçlarını kendileri karşılamakla yükümlüydüler. Sadece durumu kötüleşmiş hacılara kervan komutanının adamları tarafından bakılırdı. Kervanın mola verdiği konaklarda yoksullar için özel çadırlar kurulur ve ayrıca padişahın ihsanı olarak sıcak yemek sunulurdu. Kervan Müzeyrib'den sonra Mafrak, Ayn-ı Zarka, Ma'an, Eşmeler, Tebük yoluyla Medayin-i Salih ve onun güneyindeki Olay'a gelir ve orada bizzat Mekke emiri veya gönderdiği vekil tarafından karşılanırdı. Bu mevkiden itibaren kervan Mekke emirinin himayesine geçerdi. Şam kervanı Ula veya Medine'de ya da daha sonra Rabik'te Mısır'dan gelen hac kervanıyla birleşirdi. Bu iki devasa kafile birlikte Mekke-i Mükerreme'ye girer, bir anda şehir tekbir ve tehlil sesleriyle dolar, adeta bambaşka bir iklim mahalli sarardı. Kervanın dönüşü yaklaşınca ilk iş evin sokak kapısı yeşile boyanırdı. Bunun sebebi ise bilen bilmeyen herkesin hacı evine çekinmeden gelebilmesi, ikramlardan nasibine düşeni alması içindi. Bu davranışta başkalarını da hacca teşvik niyeti aranmalıdır elbette. Evin içi de dışı gibi yeşiller giyerdi. Kadın ve erkek konukların ağırlanacağı harem ve selamlık odaları yeşil renkle badana edilir, minderler yenilenir ve yeşil kadife veya divitinle kaplanırdı. Masalara yeşil örtüler diktirilirdi.
0: Anadolu irfanı.
1: Eşyalar gibi ev halkı da yeşiller giyerdi. Tüm ev halkına, yani babaanne, dede, hala, teyze vesaire kimler varsa elbiseleri yaşlarına göre yenilenir ve yeşil renkli kumaşlar tercih edilirdi. Hac kervanı Üsküdar'da hacıların akrabaları, tanıdık eş ve dostlarıyla birlikte karşılanırdı. Büyükten başlayarak kıdem sırasına göre hacılar tebrik edilir, küçükler hacıların ellerini öper, büyükler ise ellerini öpen hacının gözlerinden öperdi. Sonra da hacıların önce sağ, sonra da sol omuzları öpülürdü. Önde hacı, arkada cemaat, dualar ve tekbirler eşliğinde eve gelinirdi. Eve girip yeşil minderine oturan hacılar ağır ağır tüm renkleriyle evden ayrılıp yeniden dönünceye kadar büyük ikramlara vesile oldukları hac ibadetini ve yolculuğunu ballandıra ballandıra anlatmaya başlarlardı. Odadakilere zemzem suyu, hurma ve hacı yağı ikram edilirdi. Hac karşılamalarının en önemli parçası tüm konuklara sunulan yemeklerdir elbette. İkram edilen 7-8 türlü yemeğin sonunda misafirlere hacı lokması da ikram edilirdi. Nihayet şerbetler ve kahvelerin içilmesinden sonra kutsal topraklardan getirilen tesbih, zemzem, kına, gümüş, yüzük, bilezik, sürme, hurma, hacı yağı gibi hediyeler konuklara ikram edilirdi. Eski dönemde hacı sıfatını almak önemli bir üst statü belirtisiydi. Hac farzını yerine getiren kişinin eşi, hacı efendinin hanımı, kızı hacı efendinin kerimesi, oğlu hacı efendizade olarak anılırlardı. Yaşadıkları şehirden nadiren ayrılan eski zaman insanlarının nazarında aylarca süren bir yolculuk elbette bir ömür anlatılacak bir hatıradır. Bu konuda ecdadımız sadece anlatmakla kalmamış, kitaplarda yazmıştır. Hac seyahatnamelerinin sıradan halka ait olanları olduğu gibi büyük zevata nispet edilenleri de vardır. Hac eserleri, içerik ve yazılma gayelerine göre hac el kitapları, rehber nitelikteki hac seyahatnameleri, hatıra ve rapor nitelikli hac seyahatnameleri, edebi hac seyahatnameleri olarak çeşitli şekillerde kaleme alınmıştır. Edirne'den Şam'a kadar olan konakların ele alındığı, hac yolcusuyken İstanbul, Anadolu ve Hicaz'da meydana gelen olaylar, Kabe ve Mescid-i Harem'i tamir edenler, Kabe'de makbul olan dualar, haccın kuralları, haccın edasında okunacak dualar, Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etme adabı da anlatılırdı bu kitaplarda. Bazı eserlerde Osmanlı Hac kervanı hakkında ilginç ve aydınlatıcı bilgiler verilir, hacılara bir takım tavsiyelerde de bulunulurdu. Buralarda hacılara sağlıklarını korumaları, uygun bir yol arkadaşı bulmaları, yeterli miktarda paraya sahip olmaları ve arkadaşlarına cömert davranmaları, kavga etmemeleri öğütlenirdi. Ayrıca yol güzergahları, güzergahlar üzerinde kısa mesafeli alternatif yolların yanı sıra Osmanlı Haç kervanının düzenine, emniyetinin sağlanmasına, alışkanlıkları ve diğer özelliklerine dair bilgiler de verilirdi. Hac yolculukları boyunca dikkate değer konulardan biri de hac hizmetleridir. Kervanların güvenliği için sadece idari tedbirler almakla yetinilmemiş, vakıflar marifetiyle meseleye kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bir vakıf medeniyeti kurmuş ecdadımızın hacca kayıtsız kalması beklenilemez elbette. Bu vakıflar arasında konaklama yerlerinin inşası, ulaşımda kullanılan deve ve su tedariki için kurulan vakıflar en dikkat çekenlerdir. Elbette tarihe adını yazdırmış su yolları da bunların başında gelir. Resulullah Efendimizin zamanında bir kısım sahabenin iri parçalar halinde öğütülen buğdayla arpayı et ve hurma katarak pişirdikleri yemeğin adına deşişe denilirmiş. Medine'de yıllar içinde Medine fukarası için bir sadaka olarak pişirilen ve dağıtılan deşişe yemeği daha sonraları müesseseleşmiş ve bir vakıf halini almış, Deşişe-i Resulullah adıyla anılmaya başlamış. Sonraları haremeyne sevk edilecek erzağın temin edildiği arazi vakıflara da deşişe vakıfları adı verilmiş. Haremeyn vakıfları içerisinde fukaraya ayrılan paylar hayli ehemmiyet arz etmektedir. Bazı vakıflar vakfiyelerinde haremeyn için yapmış oldukları hayrın sarf yerini, şeklini ve idare şeklini teferruatlı olarak beyan etmişler. Bazıları da sadece haremeyn fukarasına, Mekke ve Medine'de yaşayan fukaraya veya haremeyn ahalisine gibi umumi ifadeler kullanmışlardır. Bazı meblağlar ise İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilmiş, bunlar için özel mahfazalar üretilmiş ve adına surre denilmiştir. Her hac mevsiminde geride kalanlar haremeyindeki fukaraya keseler yani sürreler içinde altın ve gümüş göndermiş, Üsküdar'dan uğurlanan hac kervanlarının adına da surre alayı denilmiştir.
0: Anadolu İrfanı.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle

ediriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki

0: babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var, dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hacca gelemeyen kardeşlerimiz ne yapacak? Efendim böyle ziyafet çekilen yerde güzel yemekleri yiyenleri camekanın dışından görüp de yutkunanlar gibi yutkunup duracak mı? Hayır. Onların da mükafatları var. Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namazı cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap. Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli. Peygamber Efendimiz'in bu Medine'deki mescidinde kılınan namaz efendim 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 1 ila 29. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Tevbe suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129

ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı hac emiri olarak Hazreti Ebubekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatom mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in hutbesinden sonra bayramın birinci günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ila 40 ayet okuyup tebliğ etti. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatomdur. Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki, eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler.
ağızlarıyla sizi hoşnut ederler.

ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz, bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler,

0: size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 1-29. Ayetleri dinlediniz.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

şükür sevebilir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sonra reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Resulüm, insanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru söyledi.

Haç. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar. Tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

0: Özgür İbret Al programından selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak olan çok değerli misafirlerimiz var. İbrahim Yüksel ve Tahsin Tütü misafirimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, yine yollardayız. Yine yollara düştük. Sizlerden alacağız tecrübelerinizi. Öncelikle sizi tanımak isteriz İbrahim Bey.
1: İbrahim Yüksel. Aslen Ankaralıyım ama İstanbul'da büyüdük. Orada ikamet ediyoruz. İstanbul'dayız.
0: Ankara'da hiç yaşadınız mı?
1: Ankara'da hiç yaşamadık. Yani aslında baba tarafı Ankara olduğu için sorduklarında İstanbul diyoruz bazen. Ya diyor ki İstanbul'da aslın neresi? Aslımız Ankara. Ankara Beypazarlıyız. İstanbul'da ikamet ediyoruz.
0: Beypazarı'nın en ünlü şeyi nedir biliyor musunuz?
1: Yani birkaç tane ünlü şey var. Havucu ünlüdür. Kurusu meşhurdur.
0: Beypazarı'nın merkezinde kocaman bir havuç heykeli vardır.
1: Evet, aynen. Baklavası meşhurdur, sarması meşhurdur. Yani gıda olarak söylüyorum. Bu şekilde.
0: Beypazarı kurusu.
1: Kurusu tabii. Beypazarı kurusu, havucu, baklavası, sarması bunlar gerçekten meşhurdur.
0: Evleri çok güzel.
1: Tabii evleri çok güzel. Mesela araçlara kapalı kasayı da brandayı Beypazarı'nda da güzel yaparlar. Oraya gönderilir. Evet. Ticaretle uğraşıyorum. Gıda üzerine. İstanbul'da yine aynı şekilde. Şu anki durumumuz bu.
0: Gezi arkadaşınız Tahsin Tütü Bey. Sizi de tanıyalım.
2: Tahsin Tütü. Kastamonluyum. Üniversite hayatımız Ankara Gazi Teknik Eğitim. İş Mimari ve Dekorasyon. 2000 yılından itibaren de İstanbul'da serbest ticaret olarak hem iç mimari hizmeti hem de ticaret, dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Çekmeköy'de ikamet ediyoruz.
0: Evet, birlikte geziyorsunuz genelde.
1: Genelde birlikte geziyoruz, evet. Öyle nasip oluyor. Çok
0: en
1: şükür,
0: son
1: çok
0: nereye
1: da memnunuz.
0: Gittiniz?
1: En son beraber Özbekistan'a gittik.
2: Evet, Özbekistan'a gittik.
1: Yol arkadaşlarımız çok başarılı ve kaliteliydi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet. Sadece Tahsin abi değil, diğer arkadaşlarımız da.
2: Evet, yani bir muhabbet ortamı oluşturulduğu zaman farklı insanlar da aslında şey yapıyor. Daha önceki seyahat tecrübelerinde de orada biraz ikramlar ve muhabbet oluştuğu zaman herkes aslında o seyahat kaynaşıyor.
0: Benim... Ortak bir dil değil mi o?
2: Tabii.
0: Yani evet. İkramlar insanlara.
2: Evet.
0: Peki birlikte yolculuk etmek, birlikte seyahat etmek aslında biraz cesaret gerektiriyor. İnsanlar biliyorsunuz eskiden alimlerin, hocaların böyle terbiye metodu oluyor. Yollar hatta Abdülhalik Bücdevani Hazretleri Özbekistan'da kabrini ziyaret ettiyseniz. Sefer der vatan değil mi?
2: Evet.
0: Sefer der vatan yolculukla terbiye etme yöntemi. Baktığınızda bugünün insanı çok yolculuk ediyor, seyahat ediyor. Ve yollar insana haddini bildiriyor. Bu bizim programımızın biliyorsunuz jenerik cümlesi. Bunlara geleceğiz. Onun öncesinde birlikte seyahat etme nereden ve ne zaman başladı? Ne kadar zamandır?
1: Biz Tahsin abiyle sosyal çalışmalarda tanışmıştık. Onunla beraber ilk seyahatimiz Umre'de oldu aslında. Umre'ye beraber gittik. Daha sonra Allah nasip etti. Farklı sebeplerle hem ticari hem sosyal çalışmalar, işte kurban organizasyonları bunlar için beraber seyahat ettik. Tahsin abi sağ olsun çok ağrımı çekmiştir. Özellikle otellerde. Gerçekten öyle. Çünkü ben klimadan çok rahatsız oluyorum. Yani klima beni hemen ya boğazlarımı şişiriyor. Hem hasta oluyorum yani hemen hasta oluyorum. Dolayısıyla şimdi sıcak ülkelere de gidiyoruz. İşte Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Ondan sonra Endonezya çok nemli. Yani sıcaktan daha beter nem. İnanılmaz bir nem var. Ama odada klima açmıyoruz. Aynı odada kalıyoruz. Sağ olsun yani terliyor, ofluyor, ofluyor ama hiç bana kızmıyor. Allah razı olsun. Hiç
0: o zaman...
1: sesini çıkartmıyor. Yani hakikaten çok başarılı, kaliteli bir yollar.
0: Tahsin Bey burada sanki tahammül terbiyesine tutulmuş gibi duruyor.
2: O da belki farklı nefis terbiyelerine tutuluyordur.
1: Estağfurullah yok.
2: Yani hakikaten seyahat et, seyahat bul hadisine uygun olarak. Yani biz umreler bir de Peygamber Efendimiz bir insanı nasıl tanırsınız da işte beraber yemek yiyin, ticaret yapın ve seyahat edin diye. Elhamdülillah yani biz epey zamandır beraber seyahat ediyoruz.
0: Umreyle başladı.
2: Umreyle başladı. Sonra Endonezya, Malezya, Katar, sonra batıda Almanya, Hollanda, batı ülkeleri, işte en son Özbekistan, Türkiye içerisinde neredeyse birçok ili beraber seyahat ettik.
1: Evet, evet.
2: Biz dedik ki hem ticarette hem hayırda bir şeyde, hatta ben daha ilerisini dedim inşallah biz böyle bir yol arkadaştı. İnşallah cennette de beni bırakmazsın artık.
1: İyi, sağ ol.
0: Bu dünyada arkadaşlık ve yoldaşlık ettiğine de dikkat etmek gerekiyor.
2: Eyvallah. Tabii yol arkadaşlığı yolculuklarda tanımlıyor. Birçok arkadaşla da seyahat ediyorsun. Birinciden sonra seyahat edilebilecek veya edilemeyecek olan zaten belli oluyor.
0: Tabii sonunda diyorsunuz ki bununla gerçekten yola çıkılmaz. Yani hiç gerek yok. Riske atmaya da gerek yok.
2: Evet.
0: Çoğu zaman insanlar birbiriyle vakit geçirmek istiyor ama bakıyorsunuz ki karşı tarafı kırabilirsiniz. Yani vardır size de ya giderken bizi de çağırın, biz de takılalım diyenler vardır tahmin ediyorum.
1: Zaten bizim umreler genelde böyle oluyor. Şimdi ben umreyi kendim gidiyorum genelde. Giderken de işte bütün organizasyonları kendim yapıyorum. Giderken arkadaşlar

0: Diyor ki ya biz de gelelim mi? Ya tamam buyurun gelin ama biz bir tur olmadığımız için hani sıkıntı yaşayabiliriz. O aksaklıkları göze alıyor musunuz? Alıyoruz diye başlıyoruz. Yani şimdi o yolculuğa da gelme de demek istemiyorum. Dolayısıyla giden sayısı bazen çok şey yani ticari bir şey
1: Yani.
0: yapmıyoruz ama bir kere hatırlıyorum 3 otobüs gitmiştik. Yani
2: Ve
0: 3
2: tekil
0: otobüs.
2: olarak yaptığınız bir
0: Tabii tabii
2: organizasyon.
1: Tabii
0: tabii. Tabii tabii.
1: Kimse bu
2: Bütçe sahibi.
1: organizasyonda başka kimse yok.
0: Evet.
1: Yani
0: Ama baştan söylüyorum diyorum
1: biz
0: bak.
1: başta birkaç kişi işte işi sahipleniyoruz ama hepimiz aslında aynıyız.
2: Sizde de öyle oluyor mu? Mesela yola çıkıyorsunuz, plan program yapılıyor, işte gidecek saatler ama yol insana Allah'ın planlarını çok önüne koyuyor. Yani siz plan
0: Evet.
2: yapabilirsiniz ama Allah'ın planı size hemen önünüze gelebilir. Ona zuhurat mı diyoruz
0: Evet, zuhurata tabi olmak önemli. Bir de biz yolculuğa çıkacağımız zaman arabaya bindik. Arabaya bindik ya da uçağa bindik ya da yola çıktık, buluştuk. Buluştuğumuz andan itibaren hemen kendimize bir emir seçiyoruz. Yani iki kişi de olsak
2: Hemen
0: abi
2: lider.
0: sen mi
2: Evet.
0: ben mi sen ol buyur. Ondan sonra o lidere de hakikaten ciddi manada tabi oluyoruz. O ne derse o olur.
2: Eyvallah
0: Böyle
2: diyorsunuz.
0: olduğu zaman da Allah Teala bizi önümüzü de açıyor, işimizi kolaylaştırıyor, yolumuzu açıyor. Gayet güzel oluyor. Biz çok faydasını, bereketini gördük. Yani yola çıkacak arkadaşlara özellikle tavsiye ederiz.
2: O zaman yola çıkacak olanlar iki kişi dahi olsa aralarında bir tane lider seçecekler.
0: Kesinlikle.
2: O da rahatlatıcı değil mi?
1: Yani
0: tabi ol, rahat ol.
2: Yani evet.
1: Yani kararlar kolay oluyor. Bir de genelde o umrelerde ve işte uzak doğu seyahatlerinde ekibe diyorsun ki yani problemler çıkabilir, şey yapabilir. Bakın yani bunlara hazırlıklı olun. Hani her şeyi güllük gülistanlık beklemeyin diye en kötüye. Ama biz hiçbir tanesinde memnun olmama gibi bir durum olmadı. Herhalde ona hazır olduğundan dolayı insanlar her şeye hazır.
2: En
1: Allah da
2: kötüyü düşününce.
1: Allah da herhalde kolaylaştırıyor. Birçok belki şeyden normal organizasyondan daha kolay seyahatler,
2: Ya
1: daha
2: Allah
1: kolay
2: imtihan
1: şey.
2: etmesin. Çünkü
1: Evet.
2: Allah gerçekten rahmetini esirgemesin. Bir şeyi öğretecekse hani afiyetiyle öğretsin, rahmetiyle
1: Tamam.
2: öğretsin. Yoksa
1: Evet.
2: zahmetiyle öğretebilir yani
1: Tabii.
2: öğretme yöntemi açısından.
1: En son Endonezya'dan gelirken normalde 17 saat, 18 saatlik bir uçak yolculuğumuz oldu. Yani uçak
0: Hiç
1: Katar'a
0: uçaktan
1: inemedi.
0: inmeden.
1: Uçak Katar'a inemedi. Kum fırtınası varmış. Havada 1,5 saat dolaştı. Sonra
0: Maskat 2 saat
1: Maskat
0: geri döndü.
1: havalimanına geri döndü. Havalimanında bizi uçaktan indirmiyorlar. Diyorlar ki siz buraya gelmediniz. Yaklaşık bir 4 saat uçağın içerisinde kaldık. Uçakta her şey bitti. Yiyecekler bitti.
0: Tuvaletler
1: Lavabolar
0: doldu.
1: doldu filan. Uçağın içerisi şey ve çalışan görevliler var işte hepsi yorgun, argın, ayakta bayılacak gibiler, insanlar stres altında filan. Ama elhamdülillah orada bizim ekip yine bir 8-10 kişiydik biz. İşte arkadan bir Arap ekip böyle gitar filan çalmaya başladı. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesinin de sesi o kadar güzel, gür ki
2: Eşlik etti.
1: dedik sen bir şey söylesene. Şey söyledi.
0: Çırpınırdı Karadeniz bir başladı.
1: O
0: O
1: hepsi
0: herkes koştu.
1: sustular. Sonra ilahi istiyorlar filan. Uçak oldu şey. Sonra oradan hostes geldi. Dedi ki ya teşekkür ederiz siz uçağın dedi. Milletin şeyini aldınız.
2: Havasını değiştirdiniz.
1: Değiştirdiniz. Hani millet eğlenmeye başladı orada şey yaparken.
2: Ama o da can kurtarıcı olmuş aslında. Panik atağı olan olsa,
1: Tabii.
2: psikolojik rahatsızlığı olsa.
0: Ve orada şunu dedik. Yani Umman'da yiyeceğimiz rızkımız varmış. Uçakta her şey bitti. Yani gıda tükendi. Düşünün yani 7-8 saat biz Malezya'dan Katar'a gelmişiz. Katar'da havada dönüyoruz. Havada inemiyoruz. Tekrar Maskat'a dönüyoruz. Maskat'ta 3-4 saat uçağın içinde bekliyoruz. Tabii gıda hiçbir şey yok. Dışarıdan sandviç aldılar. Geldiler. Dedim ki Aslı abi dedim Maskat'ta yiyecek ekmeğimiz varmış dedi.
2: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Siz onları yemeye gitmişsiniz.
0: Aynen yedik. Sonra tam döneceğiz tamam her şey düzeldi derken pilot anons etti. Dedi ki benim dedi resmi olarak uçuş sürem dolduğu için dedi ben dedi uçamam. Ne olacak? Tekrar Katar'dan bir uçak geldi. Ekip getirdi. Kabin ekibi işte pilot falan. Onların hepsi değişti. Yanıma boş bir koltuk vardı. Hostesin bir tanesini oraya oturttular. Hani eski ekip yorulmuş. Oturdu sanki makinenin fişini çekersin. Fişini çekmiş gibi bir anda Böyle hostes bayıldı.
1: Yani, acayip yoruldu.
0: Hatta biz dedik yardım edelim. Hatta gelen sandviçleri, suları falan bizim ekibe biz dağıttık.
2: Yani Allah Allah,
1: Katar'daki Türkiye uçuşumuzu kaçtı. Bizi Katar'da
0: uçuşumuz vardı.
1: Otele aldılar falan. Yani ama böyle ekiple muhabbetli olunca biz mesela hiçbir stres şey, biz eğlendik yani.
2: Peki burada şey çıkıyor mu? Sizin yola çıkış niyetiniz.
1: Yani
2: asıl acaba oraya mı dönüyoruz? Yani siz yola neden çıkıyorsunuz? Yani neden yola revan oldunuz daha doğrusu?
0: Biz bir organizasyon için gitmiştik. Kurban organizasyonu yıllardır yapılıyor. Hatta bu sene de yapılacak diye biliyorum. Bu kurban organizasyonunda oradaki ekibe yardımcı olmak maksadıyla Endonezya'daki Müslüman kardeşlerimize kurban etlerini dağıtmaya gitmiştik. Yani niyet güzeldi, ortam da güzeldi, orası da çok güzeldi. Yani Endonezya, bilmiyorum konu gelir mi? Çok sevdik, çok bayıldık. Harika bir yer. İnsanları
2: mükemmel. Evet, o tarafları anlatan misafirlerimiz geldiği zaman ben geçtiğimiz bir programda Mahmut Esat Tamer Bey'i misafir etmiştik. O da böyle ballandıra ballandıra anlattı Endonezya'yı, işte Singapur'a geçmelerini falan. Ben en fazla Tayland'a kadar gidebildim. Şimdi her gitmediğim bölgeyi anlatan misafirim olduğu zaman ilk yaptığım iş akşam uçuşlara bakmak oluyor. Ondan dolayı sizi can kulağıyla dinliyorum. Çünkü hiç görmediğim bir coğrafya. Tayland biraz daha yakın ama giden arkadaşlarımız çok farklı yönleriyle anlatıyor. Mesela Malezya'da çok yakın, Endonezya yan yana ama Malezyalılar çok farklı, Endonezyalılar çok farklı. Temelde aynı millet aslında, evet. Ama oranın dokusu çok farklı gibi. Böyle ayrım yapan arkadaşlarımız var. Ben de merak ediyorum doğal olarak. İnşallah nasip olur.
0: İnşallah.
2: Peki batıda Avrupa ülkelerinde nereye gittiniz? En kuzey diyelim.
0: Almanya, Belçika, Hollanda. Ondan
2: yukarı
0: sonra,
2: doğru.
0: Evet. Fransa. Buraya gittik. Başka abi aklıma gelmiyor. Yani,
1: Almanya'nın şehirlerinde işte Hamburg.
0: Almanya'nın tamamını gezdik birkaç defa.
1: Aşağıdaki
0: Bremen,
1: şehirleri.
0: Frankfurt, Stuttgart, Köln.
2: Peki doğuda Endonezya, Avustralya var mı?
1: Avustralya yok.
0: Avustralya yok. Amerika var. Amerika'ya gittik.
2: Yani, o kadar.
1: Evet.
2: Giderken plan yapıyor musunuz peki rotalarınızı? İşte biz bu hafta Almanya'ya uçacağız. Orada bir plan çerçevesinde gidiyor mu bu?
0: Yani eğer
2: bir de ticaretle de uğraşıyorsunuz.
0: Tabii iş için,
2: yani
0: iş için gidersek biraz daha planlı oluyor. Ama zaten işimizi bitirir bitirmez vaktimiz var mı, şunu yapalım mı, buradan nereye gidelim, nasıl yapalım, bunları düşünüyoruz, hareket ediyoruz. Yani ana yapmamız gereken işi bitirdikten sonrası bizim.
2: Evet. Peki bir rutininiz var mı? Vardır böyle işte gittiğimiz yerde muhakkak şunu yaparız dediğiniz bir şey.
0: Yani mesela şöyle, biz hem İstanbul'da yaşantımızda şunu yapmaya çok özen gösteriyoruz. Sabah ve yatsı namazlarını camide kılmaya gayret ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Sabah ve yatsı namazlarını camide kılmaya gayret ediyoruz. Şimdi Müslüman ülkelere gittiğimiz zaman çok büyük sıkıntı olmuyor. Yani etrafta cami genellikle oluyor. Evet. Ama buna rağmen bile yine planlıyoruz. Ama batıya gittiğimiz zaman orada camiler bazen 5 kilometre, 10 kilometre, 20 kilometre uzakta. Mümkün olduğunca şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Mesela otel rezervasyonu yaparken önce Google'dan bir bakıyoruz. Diyoruz ki burada en yakın cami nerede? Camiye yakın otel tercihi yapıyoruz. Ve otele girerken de, otele girdik, sabah kalkacağız. Önce caminin yerini tespit ediyoruz. O eşyalarımızı bıraktıktan sonra gidiyoruz.
2: İşaret koyuyorsunuz oraya.
0: Camiye evet. Gidiyoruz. Evet, cami burada. Görüyoruz. Eğer kimse varsa camide sabah namazı kaçta kılınıyor diye onu soruyoruz. Yoksa da tahmini olarak imsak girdiğinde camide olmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz hani kim 40 vakit sabah namazının ilk tekbirine 40 gün yetişirse Allah Teala 3 tane berat veriyor. Biz de yolda niyetlenmiş, daha öncesinde İstanbul'da niyetlenmiştik. 28 miydik, 30 muyduk o arada? Hani kesin kaybetmememiz lazım yani bunu. Elhamdülillah sen niyet edersen Allah Teala da kapıları aynen imkanı açıyor. Hatta birkaç seyahat ettiğimiz arkadaşlardan birkaç tanesi dönüşte mesajlarında şöyle ifade kullanmış. Yani sabah namazında gösterdiğiniz hassasiyet için de özellikle hani size teşekkür ederiz. Çok hoşumuza gitti. Biz de vesile olmuş olduk yani. Güzel oldu. Allah daim etsin.
2: Ne kadar harika bir rutin.
1: Yani bu tabii Endonezya'da sabah namazları böyle seher vaktinde hoparlörlere herhalde kasetten güzel böyle şeyler veriyorlar. Selalar veriyorlar. Kur'anlar veriyorlar. Tüm her yerde hoparlörlerden her yerde bir şeyler okunuyor. Sen çıkıyorsun Endonezya'nın o tropik bir ikliminde sabahleyin her taraftan ezanlar, selalar filan gidiyorsun. Zaten oradaki mescitler neredeyse çoğu üç tarafı açık. ön tarafta bir yer var.
2: Namazgah gibi.
1: Namazgah gibi yani sıcak bölge. Çok garibimize gitmişti. Bizde her yer halıdır ya. Yerler çoğu böyle mermer, seramik filan. Az bir yerde halı olan yer var. Hiç olmayan yerde var. İnsanlar, kadınlar, çocuklar vesaire sabah namazında dahi geldiklerini görüyorsun. Çok güzel bir hava oluyor. Aslında bir Biremen'de mescidi şeyden tespit etmiştik. Ha buraya otelden çıktık ikimiziz. Sabah 4:30 filan erken de oluyor. İnsanlar duraklarda, çok şaşırdık. Ne yapıyor bunlar dedik. İnsanlar işe gidiyorlarmış. Ellerinde sefer tasları Almanya'da. Saat 4:30. Yani toplu taşımaları filan. Biz neyse yürüye namaz kılacağımız yere gittik orada. İmam Almanya'da, Alman mıydı o, Rus muydu, çok sarışın, mavi gözlü filan bir imam denk geldi. Arkasında 3-5 tane Afrikalı var. Ama bize garip garip bakıyorlar. Küçücük bir yer filan. Neyse namaz. Meğer o mescitte olay olmuş. Yani birileri gelmiş, işte Kur'an'ı yere atmış vesaire. Almanya'da haber olmuş, gündem olmuş. Alman hükümeti demiş biz Müslümanların yanındayız filan diye açıklam. Biz o mescide gitmişiz bilmeden.
2: Allah Allah, çok ilginç.
1: Yani biz de bize de yabancıyız diye böyle.
2: Ve meğer, nasıl cesaret gösterdiler de diyebilirler aslında.
1: Yani böyle her yerde değişik şey olabiliyor farklı yerlerde.
2: Ama sanki Endonezya'dan bahsederken yüzünüz ayrı bir tebessüm ediyor.
0: Evet, Endonezya.
2: Yani birçok yeri gezmişsiniz Türkiye içinde, işte batıdaki birçok ülkeyi, ama Endonezya'da sanki haliniz de değişiyor. Ben görüyorum, sevgili dinleyicilerimiz görmüyor ama ben size tarif etmeye çalışayım.
1: Endonezya, şimdi biz mesela umreleri, hakikaten umreye gitmiş olanlar bilir. Gidince tekrar gitme özlüyor insan. Hani gidenler, gitmeyen bilmez. Biz Endonezya seyahatlerini de özlüyoruz. Aynı umreler gibi.
2: Nasıl başladı peki? Kaç kere gittiniz ayrıca?
0: Bir 6-7 kere gitmişizdir.
2: Evet. Maşallah, siz epey bir memleket yapmışsınız. Evet. Ankara'ya o kadar gitmediniz.
0: Ankara'dan daha sık gidiyorum.
2: Bu arada sizin memleket neresi?
1: Kastamonu.
2: Çekme helvasından. Değil mi? Epey bir...
1: Birçok şeyi var.
2: Birçok şeyi var. Aklınıza gelen ilk üç şey ne Kastamonu ile ilgili?
1: Yani Siyez var şu anda, bayağı ünlü oldu. Sarımsağı var.
2: Taşköprü.
1: Tabii Taşköprü, sarımsağı var. Tosya pirinci var. Yani birçok kuyu kebabı...
2: Şeyh Şaban-ı Veli var.
1: Tabii. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri var. Aşıklı Sultan var. Orada Müfessir Alaaddin var. O da Selçuklular döneminden.
2: Çanakkale'de bildiğim kadarıyla en çok şehit veren şehir değil mi?
1: Evet. En çok şehit veren illerden birisi. Kastamonu tabii bir eyaletmiş önceden. Bu eyaletin içerisinde Karabük, Safranbolu vesaire. Hatta Üsküdar bölgesine kadar, evet, Kastamonu eyaletine bağlıymış. Yani belki sadece Kastamonu'dur o şehit verenler. Ya da buraların tümünü mü kapsıyor?
2: Evet, onu kapsıyor değil mi?
1: Bilemiyoruz. Öyle Kastamonu.
0: 2 ay önce de Kastamonu'daydık Tahsin abiyle.
1: Evet. Bayramda bizim köye gittik.
2: Oh, maşallah. Çok keyifli olmuştu değil
0: evet,
2: mi?
0: Çok keyifliydi. Ailecek gittik.
2: Bir de Kastamonu yemyeşil.
1: Yani biz sahilde...
0: Ben bunu anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi halk orada sürekli ayılardan muzdarip. İşte bahçelere giriyorlar. Balları yiyorlar. İşte bostanda ne bulurlarsa yiyorlar.
1: Neyse. Elektrikli teller falan, babam da işte, bahçenin etrafına elektrikli teller çekmiş.
0: Zarar vermiyor. Sadece hani dokunduğu zaman geri çekiliyor. Yani bir
2: voltaj
0: daha
2: düşük.
0: Çok düşük voltaj.
1: Arılara falan zarar vermesin.
0: Hayvana herhangi bir zararı yok. Şimdi aşağıdan başladık. Şimdi Tahsin abilerin köye doğru, ormanın içinden gidiyoruz. Tepelere doğru geldik. Geldik. Bu arada da yollarda anlatıyorlar işte ayılar şöyle, ayılardan böyle muzdarip falan. Ben bir geldim ki ormanın içi kocaman kocaman ağaçlar. İşte her yer yemyeşil. Tahsin abi dedim. Abi dedim. Kusura bakma dedim. Yani siz ayının dedim yaşam alanına müdahale etmişsiniz dedim. Yani nerede yaşasın dedim. Antalya'nın çöllerinde mi yaşasın bu hayvanlar falan.
2: Ya, yani.
0: Aynen yani, dolayısıyla dedim biraz daha aşağıya yapsaydınız evlerinizi. Öyle bir espri yaptık. Ama gerçekten herhalde orada yaşayanlara sıkıntı oluyormuş.
2: Bu son zamanlarda çok artmış değil mi? Bu yıl özellikle.
1: Ya, şu anda öyle söyleniyor da var epeyce herhalde. Onların normalde avlanması falan yasak olduğu için.
2: Tabii.
1: Muhtemelen.
3: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
2: Evet, Endonezya ile devam edelim o zaman. 5-6 kere gittim dediniz, gittiniz. Evet. Bir kurban organizasyonu için. Hı-hı. Çok keyifli. Buradan Türkiye'den kalkıp oradaki dağıtıma mı katıldınız?
0: Evet, dağıtıma katıldık. Çok güzel organizasyon yapıyor arkadaşlar. Yani gerçi takdir ediyoruz maşallah. Avustralya'da kurbanlıkları kesiyorlar. Evet. Avustralya'dan Endonezya'ya gemilerle soğuk hava zincirini koruyarak götürüyorlar. Orada da bizzat ihtiyaç sahiplerini tespit edip birebir direkt kendilerine güzel bir, hatta organizasyon yapıyorlar. Yemek ikram ediyorlar. Hem de kurban etlerinden pişirdikleri işte pilavıdır, tatlısıdır, içecekler, işte çocuklara balonlar. Yani bir şenlik havasında güzel bir organizasyon başlatıyorlar. Orada ondan sonra da köy köy, yani en ulaşılamayacak alanlara kadar bizzat kendileri gidip kurban etlerini dağıtıyorlar ve bunu verirken de o kadar nezaket

0: gayet kibarlıkla yapıyorlar. Neden? Çünkü karşısındakiler çok kibar.
1: Yani değil mi? Halkın kendisi.
0: Tabii mesela bir otobüse bineceksiniz, otobüs bileti aldınız, otobüs biletini iki eliyle hafif eğilerek size öyle uzatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir otobüs bileti yani bu. Halk çok nazik, kibar, tatlı. Yani ben hep Tahsin abiye söylüyorum, geçerken böyle ya karşında geldi bir tane camide bir abi, böyle sarılıp kucağı böyle sıkasın geliyor insan.
1: Bir de biraz minyon tipler değil mi?
0: Minyon, evet evet. Hep gülüyorlar ve en büyük özellikleri, ben onu oradaki arkadaşlardan da öğrendim, bir şeyi kızarak ya da sana ısrar ederek söylemiyor. Senin onun istemediği bir şeyi anlamını bekliyor. Sabır gösteriyor. Bizde olmayan bir şey.
1: İletişimde biraz zor sanki.
0: Evet, evet.
1: Yani o kişinin idraki de olmayabilir.
0: Ama sabrediyor. Yani sabrediyor. Kesinlikle ona, onun kalbini kırmıyor.
1: Güzel ahlak.
0: Güzel ahlaklı. Evet. Evet.
2: Ya, mülayim insanlar. Hakikaten çok mülayim insanlar. O kadar şeyi belki orada 5-10 kişiyle yönetiyorlar. İmkanları dar. Tarladan, bağdan, bahçeden, meyveden ne çıkarsa onunla. Biz Endonezya'ya ilk gittiğimizde yani böyle gidiyoruz farklı bir ülke. Yolun kenarlarında da hani bizde kavun şeyleri olur böyle.
1: Bostan tarlaları.
2: Yani böyle raflar olur. Hani kavunlar satılır, şey yapılır ya. Orada yolun kenarlarında böyle raflar var. Raflarda sarı sarı bir şeyler var böyle. Şişeler, bidonlar var. Açamadırız, bunlar ne suyu? Ne içilir mi bilmem ne filan merak ediyoruz arabada. Bunlar ne acaba? Ne suyu filan?
1: Ülkemize götürebilir miyiz falan?
2: Ondan sonra bir şoföre sorduk. Bunlar ne filan dedik. O da tabii Türkçesi iyi olmayan bir benzin diyormuş. filan onunla. Ne benzini ya? Endonezya'da en çok şaşırdığımız şey şu oldu. Hani bizim burada araba trafiği var. Ya bir motor trafiği var. Yani biz araba kiralıyoruz. Mecburen orayı bilmediğimiz için trafik tam bizim tersimiz. Yani direksiyon bizde solda, onlar da sağda. Bir araba kiralıyoruz. Etrafımızda 1000 tane motor birikiyor. Yani çoluk, çocuk, ailecek, tek başına her yer motor. Bu motorların benzinleri meğer yolda bitince filan hemen oradan duruyor, bidonla alıp dolduruyorlarmış. Böyle mobilet gibi motorlar. Çok şaşırmıştık.
1: Öyle tesisler yok o zaman. Yani.
2: Ya tesisler de bazı yerlerde var da kırsal kesim. Çok. Yolun kenarlarında aslında acayip tehlikeli normalde. Çok garibimize gitmişti.
1: Bayağı ilginç.
2: Evet. İlk Jakarta'ya gittik buradan. 13 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra.
1: Direkt mi uçtunuz?
2: Tabii direkt uçtuk. İlk gittiğimizde direkt uçtuk. İlk gittiğimizde Jakarta'ya uçtuk 13 saat. Neyse bir otelde kaldık. Otellerin birçoğu aslında Çinlilerin, Avustralyalıların, İngilizlerin, Hollandalıların filan, yani otel sahipleri, oraları kim sömürdüyse onlar bir şeyler koymuşlar ve onlar şey yapıyor. Sonra oranın çarşı pazarını gezelim dedik. Garip garip meyveler hiç görmediğimiz, işte değişik dragon diye bir meyve. İşte açıyorsun içinden sarımsak gibi bir şey çıkıyor ama tatlı. Ney bunun ismi? Salak filan diyor bize. İsmi,
1: tuhaf geliyor.
2: Tuhaf geliyor. Neydi bir de durian.
0: Meyvelerin atası.
2: Diye böyle karpuz gibi bir şey var. Açıyorsun meyveler değişik. Tabii ekmek yok. Yani buradan gitmişiz. Sabah kahvaltı diye bir kahvaltı yapmışlar. İşte biraz meyve suyu var. Doğru düzgün hiçbir şey yok. Ekmek zaten yok. Ekmek olmayınca biz bitiyoruz. Yani yarı aç dolan.
1: İlk gittiğinizde bunları yaşadınız ama daha sonra herhalde bunu tecrübe edip.
2: Tabii giderken artık peynir, zeytin. Zeytin yok.
1: Evet, zeytin yok. Evet.
2: Peynir de yok. Hatta biz bir oraya götürürken havaalanında biz bayağı götürdük. Orada ikamet eden arkadaşlara falan da götürelim dedik. Bizi Lombok Havalimanı'nda valizleri durdurdular. Peynire bakıyor. Bu ne falan? İbrahim Bey'in İngilizcesi iyi diyor. İşte peynir, çiz falan. Neyse zeytini anlatamıyor. Bütün. Bu ne diyor? Garip, zeytini görmemiş. Falan sonra dedi ki vettini ve zeytin.
0: Dedim baktım Müslüman.
1: Evet, ortak bir dil. Evet.
0: Ha zeytun dedi. Dedim zeytin içti kardeşim.
2: Yani kahvaltılıklarımızı giderken artık götürmeye sonraki dönemlerde şey yaptık. Sonra çarşı pazara çıktık. Yemek yiyeceğiz. Yani orada evlerde yemek kültürü yokmuş.
1: Evet, Tayland'da da öyleydi.
2: Sokaklarda akşam her yer böyle tabureler, şeyler, çoluk, çocuk filan ama bir şeyler yiyorlar ama biz bilmiyoruz. Garip garip bize değişik kokuyor filan. Neyse bir böyle bize en yakın bir tavuk şiş gibi bir şey yapıyorlar. Ona gittik. Tamam dedik. Bir tane de Malezya'da bir arkadaşımız var bizim. O da biraz Malezya diliyle Endonezya dili yakın olduğu için yani İngilizce de anlamıyor halk. Aşağıdaki halk İngilizce de bilmiyor. Neyse anlatmaya çalışıyor. Tavuğu şiş güzelce kızartıyor. Biz bekliyoruz böyle küçük küçük.

0: Hadi ya, yiyebilirim ama Tahsin abi
1: bu konuda sanki Tahsin Bey biraz daha temkinli gibi.
2: Ben yiyemiyorum yani. Hakikaten bir onların baharatları çok ağır, değişik baharatları var. Farklı şeyler yapıyorlar. Kamış şekerinden filan değişik şeyler yapıyorlar. Her bir şeyin etrafına değişik bir sosları var ve bunlar genelde tatlı ve yağın içerisine batırıyorlar filan böyle değişik.
1: Peki şey, siz de düşünmüşsünüzdür böyle çeşitli insanları, çeşitli ülkeleri gördükçe bu çeşitliliğin vermiş olduğu güzellik. Yani tipler değişiyor, boylar değişiyor, zevkler değişiyor, görüntü değişiyor, kıyafet zevki değişiyor. Oraya gidiyorsunuz, rengarenk bir çeşitlilik. Kıyafetlerde de öyle dikkatinizi çekiyor. Böyle desenli desenli şeyler var giydikleri kumaşlarda. Tayland'da fark etmiştim ben onu. Yani genel böyle giyim tercihleri, renkleri çok canlı.
2: Yani Endonezyalılarda da öyle. Bir düğünlerine rast geldik. Bir videoya çektik. Yani tarihe gitmiş gibi çok garip enstrümanlar, çok garip kıyafetler. Yani
1: ama bize garip geliyor.
0: Yani, evet, işte, aynen. Garip. Aynen. Ya,
1: bizim alışmışlıklarımızla yolun vermiş olduğu belki de en büyük derslerden bir tanesi, öğretilerden bir tanesi bu. Bizim bulunduğumuz noktada aslında başka bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Onların hayatına baktığında o da o şartlarda çok mutlu.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: mesela
0: tabii,
1: Endonezyalıların
0: evet.
1: En büyük şeyi ekonomik olarak günü kurtarıyor. Bir ay sonra şunu alacağım, şu arabayı alacağım, şu televizyonu alacağım veya biriktireceğim kültürü yok.
2: Emin olun gerçekten çok mutlular. Yani her biri işe sıkıntısı yok dediğiniz gibi. Mutlular, gülüyorlar. Her zaman tebessüm, böyle değişik bir şey var. Tabii Endonezya'nın Müslüman olması da belki bize bir sıcaklık getiriyor. Biz mesela Batı ülkeleri çok soğuk. İnsanları gerçekten mesela oradaki insanlar güldüğünde candan, gönülden biliyorsun. Batı'da evet eğitimle öğretilmiş, selam veriyor, şey yapıyor ama çok sünni, böyle zorla gibi olduğunu hissediyorsun.
1: Yani siz oraya gittiğinizde kendinizi ifade etmek için demin Zeytin'i anlatırken ortak değil, selam vermek. Mesela hiç birbirimizi tanımıyoruz ama selamünaleyküm deyince bütün buzlar eriyor gibi geliyor bana. Özbekistan'da siz de fark ettiniz mi?
0: Özbekistan'da selamünaleyküm diyoruz. O da selamünaleyküm diyor.
1: Evet, herkes birbirine
0: enteresan
1: selam veriyor.
0: Hani, yani, selamünaleyküm, aleykümselam yok.
1: Yok, evet. Çocuklar, büyükler,
0: evet,
1: yani
0: evet.
1: Esnaf, herkes de merhaba gibi bir alışkanlık, evet. Yani oturmuş bir kültür olmuş.
0: Kesinlikle. Hem orada hem diğer Müslüman ülkelerde. Yani bizim ailemizden de geldiği için bu yapımız. Okulda bir arkadaş demişti ki bana, ya dedi sen dedi dikkat ediyorum babanla telefonla konuşurken dedi, alo selamünaleyküm diyorsun, tamam anladım dedi. Kapatırken de selamünaleyküm diyorsun.
1: Bu alışkanlıkların da kültürel olarak gelenekle birleşip oturmuş olması. Endonezya'da da o var sanki.
0: Tabii Endonezya'da da o var.
1: Ya yani Endonezya'da insanların güler yüzlü olması, birbirlerine karşı sabırlı olması, yani huzurlu olmaları en büyük etken. Bir arkadaşımız anlatmıştı, Endonezya'da yaşayan. Ölüm haberini bile çok tahammüllü karşılıyorlar demişti. Hiç kimse kendini yere atmıyor. Yasları bile çok sakin karşılıyorlar.
0: Tevekkül ehli. Gerçekten evet, tevekkül ehli. Yani biz orada şimdi yardım götürüyoruz diyelim ama şöyle düşünün. Ömründe ya da senede bir defa oraya et götürdük değil mi? Senede bir defa götürdük. Şimdi 364 gün et yememiş. 365. gün yese ne olur, yemese ne olur?
1: Yani
0: orada şu var aslında, bir hatırlanma var. Yani biz kardeşleriniz geldik. Bunu söylüyoruz. Ve onlar da hani hiçbir ihtiyaçları olmadığı halde, daha doğrusu ihtiyaçları var ama bu ihtiyaçlarını size belli etmiyor, söylemiyor, mutlu. Yani bakıyorsun içeri bir gir, ev demeye bin şahit ister. Ev değil, bir oda, kapısı
2: kulübe.
0: Yok. Kulübe, yani kulübe ama burada mutlu.
2: Bizim fındık bahçelerine yapılan kulübeler ondan daha lükstür gerçekten.
0: Mutsuz değiller, memnunlar, tevekkül etmişler, iman etmişler.
1: Yani bize yakın olmayabilir, coğrafi olarak, fiziksel olarak bizim komşumuz olmayabilir. Ama oradaki sıkıntı çeken, fakirlik gören kardeşlerimizi unutacağımız anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu anlamda.
0: Bizim seyahatlerdeki aslında niyetlerimiz de, Tahsin abiyle onu konuşuruz. Allah-u Teala imkan verdiği müddetçe yani dünyayı gezmek. Ama gittiğimiz yerde mümkünse ticaret yapmak, yani çeşitli ülkelerde dünyanın dört bir yanında ticaret yapmak, yaptığımız ticaretle tebliğ çalışmasını aslında evet. yapmak. Yani orada birilerine bir şey anlatarak değil, tıpkı Endonezya'nın Müslüman oluşundaki o Yemenli tüccarlar gibi. Allah Teala bu imkanı, bu fırsatı inşallah bizlere nasip etsin. Bunu istiyoruz. Hem ticaret yapalım, hem Allah'ın dinine hizmet edelim.
1: Evet.

0: Akramedya'da manşette olan bir haberimiz var. Görmüşsünüzdür evet. Siz de. Dikkatinizi çekti
1: evet,
0: mi?
1: Evet,
0: 9
1: evet.
0: tane Allah dostu. Onların hayatları kısa kısa evet. geçiriyoruz. Buradan sevgili dinleyicilerimize de hatırlatma olsun. Akramedya ana sayfasında Endonezya'yı etkileyen 9 Allah dostu. Hı. Bir tanesi bana çok ilginç geldi. Hepsi çok harika. Tüccarlıkla, insanlarla iletişimleri çok iyi. Kuklaları kullanarak tebliğ etmiş mesela. Çok ilginç geldi bana. Yani evet. o dönem sinemanın içinde olan arkadaşlar daha iyi bilir. Sinemalar kuklalardan başladı biliyorsunuz. Yani görsel sanatlar evet, böyle evet. başladı. Bugün sinema evet. ama o dönemde kukla vardı.
2: Tabii, evet.
0: Yani o dönemin en iyi sineması. Aracını kullandı aslında evet, o kişi. Evet. Etkileyici geldi açıkçası.
2: Niyetler çok önemli. Yani evet. biz ne niyetten hareket ediyoruz? Mesela bu yolculuğa çıkarken tamam gezme niyetimiz var ama ben her seferinde yani Allah biliyor gönlümün bir tarafında hem gezmek hem de insanlığa nasıl faydalı olabiliriz? İyi niyetli insanları nasıl bulabiliriz? İyi niyetli insanlarla nasıl işbirliği yapabiliriz? Müsbet anlamda bunu hep bir şekilde zihnimizin kenarında tutuyoruz ve yapmaya gayret ediyoruz.
0: Peki,
2: bu gezme seyahati olsa bile.
0: Evet şeyi fark ediyor musunuz? Yola çıktıktan sonra mesela siz bu niyete girdiniz ve attınız adımı. Yani sizin yolda karşılaştığınız insanlar da değişiyor. Sonra diyorsunuz ki Allah Allah acaba ben bunun için mi gelmiştim buraya diye söyleyebiliyorsunuz aslında.
2: Tabii tabii karşımızda böyle durumlar oluyor.
1: Yani aslında bu en son Özbekistan seyahatinde bizim oradan ibret alacağımız oralarda yetişmiş bir sürü bilim, ilim insanının olduğunu, müthiş medreselerin ve günümüzdeki karşılığı üniversitelerin olduğunu ve bunun 1000 yıl önce olduğunu gördük ki Anadolu'muza o insanlar bir meslek erbabı olarak gelmişler. Yani bazısı değirmenci, bazısı demirci, bazısı dokumacı. Yani farklı meslek erbabı ama aynı zamanda da çok düzgün, ahlaklı.
0: Örnek olmuşlar.
1: Örnek iyi temsil edip gelmişler, buralara gelmişler. İnsanlara ticaretlerini kurmuşlar ve etrafındaki insanlara faydalı olmuşlar. İyilik etmişler. İyi temsille temsiliyetçi yapmışlar. Yani bizim de gönlümüzden geçen mesleğimizle şeyimizle gidelim ama bir şeyi iyi temsil etmeye evet. çalışıyoruz. Çalışalım diye. Şimdi biz Endonezya'da karşılaşıyoruz Lombok Adası'nda. Çocuklar var böyle bir şeyler satıyorlar. Elle yapılmış bileklikler vesaireler satıyorlar. Bize satmaya çalışıyorlar. Bunu satmaya çalışırken işte bana diyor bir soru sor diyor. Bana başkent sor diyor. Hangi ülkenin başkentini sorursan diyor. İngilizceyi biraz sökmüşler. Bilmece soruyorsun biliyor. Öğrenmiş onu filan. Sonra isminiz ne filan diyorsun. İsmi değişik mesela şoförün ismi Ronnie'di. Veya çocukların ismi İngiliz ismi. Veya bilmem ne ismi Allah Allah garip. Şimdi İbrahim Bey bir tanesine dedi ki ya tamam dedi ben alacağım ama senin ismini dedi mesela Fatma koyalım dedi. Çocuk da dedi ki ama benim Müslüman ismim zaten var dedi.
0: Aa.
1: Niye bu ismi kullanıyorsun? Oraya o kadar çok yabancı turist geliyor ki. Danimarkalılar, Hollandalılar, İngilizler, Avustralyalılar filan. Çocuklar onlara şirin görünmek için veya onlar bizim yaptığımızın tersini belki onlara yaptılar.
0: Evet.
1: Yani biz Müslüman ismi koymaya çalışıyoruz. Belki onlar o ismi onlara verdiler. Ya da onlar onlara iyi görünmek için. Yani adamlar kültürlerini, isimlerini götürüyorlar oralara gidince. Sonra bize o Lombok adasında bir Türkiye'yi de görmüş. Otelin lobisinde bir kızcağız. Aa bizi gördü, Türkiye'den olduğumuzu şey yaptı filan. Ya dedi ben dedi çok sevindim. İlk defa bir Müslüman grubun buraya geldiğini.
0: Allah Allah.
1: Gördüm çok şaşırdım dedi. Buraya hep dedi Batılılar geliyorlar. Onlar için ucuz ama gittikleri yere kültürlerini de götürüyorlar. Yani biz gittiğimiz zaman oradaki insanlarla işte biz bir kurban organizasyonu gidiyoruz ama onun haricindeki günlerde geziyoruz. Halkın içerisine gidiyoruz.
0: Bir de gez bitmeyecek bir ülke.
1: Tabii okullara
2: 17 bin ada.
0: Binlerce adası var. Evet.
1: Okullara gidiyoruz mesela. Okullar çok garip bizim. Yani öğretmenlerini gördük. Bizde eski postacı kıyafetleri gibi başında şapka, sırtında bir çanta öğretmenmiş. Hani eski postacılar gelirdi bize. Öğretmen kıyafeti o şekilde. Çocukların sıraları filan çok derme çatma ama hepsi cıvıl cıvıl. Bir kantinleri var dışarıda bir el arabasının üzerine bir şeyler koymuşlar. Kantin oymuş filan. Bizim arkadaşlar tuttular oradakilerin çoğunu aldılar onlara hediye ettiler filan. Halkın içerisine de gidiyorsun. Halkın içerisini de görüyorsun. Gidildiği zaman o insanlara temas etmiş oluyorsun. Yani
0: aslında temsil de ediyorsun.
1: Temsil de ediyorsun. Yani Müslümanlar gelmiş diyorlar. Dünyanın başka yerindeki Müslüman kardeşlerimiz gelmiş, ziyaret etmiş. Yani oradaki bizim o organizasyonda da zaten aslında o kurban etlerinin üzerinde paketlerde dünya Müslümanlarının size hediyesidir diye bir

0: tabir var. Biz hediyeleri onlara teslim etmiş oluyoruz.
1: Evet, çok harika değil mi?
0: Yani bir yerlere gitmek, orada bulunmak. Şimdi bir kardeşimize, bir büyüğümüz, yani sizin bu yurt dışında, batıda olmanız bile yeterli. Sizin tebessümünüze dahi buradakilerin ihtiyacı var demişlerdi. Evet. Hakikaten. Biz aslında sahabe-i kiram çok gezmiş.
1: Evet.
0: Nasıl? O şartlarda Medine'de olan sahabe sayısına bakın. Dünyanın her tarafında olan sahabe sayısına bakın. O şartlarda gezmişler, gitmişler. Eski dönem Müslümanları, işte Türkistan, o bölge hep gezmişler. Biz bize 100-200 yılda ne olduysa zincirlere bağlanmışız.
1: Oturuyoruz
0: kalmışız yerimizde. Mum olsak ancak dibimizi bile ışıtmıyoruz. Ama bir yerlere gidersek hem bizler bir şeyler kazanıyoruz, hem de oradaki insanları görmüş oluyoruz. Kendimize bir şeyler katıyoruz. O insanlar bizi görmüş oluyor. Maddi manevi aslında gerçekten seyahatte sıhhat olmuş oluyor.

0: çok teşekkür ederim. Aslında konu çok uzun. Endonezya apayrı bir ülke. Evet. Özbekistan apayrı bir ülke. Diğer gezileriniz apayrı bir ülkeler. Paylaşmak istediğiniz hatıralarınız var mı?
1: Yani Endonezya'yı ve o doğudaki ülkeleri, biz Malezya'yı da gezdik. Malezya'da da gerçekten çok güzel şeyler var ama Endonezya biraz daha mütevazi kalıyor. Ve bizim de o daha çok hoşumuza gidiyor. Gidilmesinde, görülmesinde, seyahat edilmesinde fayda var. Özbekistan'ı en son gerçekten çok geç kalmışız diye düşündüm ben. İbret alma açısından ve o bölgedeki diğer yerleri de şimdiden gezelim diye, hatta oradayken bir an önce yukarılara Kazakistan'a gidelim, işte ileride Hindistan'a gidelim, o bölgedeki yerleri de gezelim.
0: Bu arada planlarınızı da alıyoruz.
1: Evet.
0: Ben soracaktım, siz cevabı verdiniz. Bundan sonraki planlarınız nedir diye. Şimdi son olarak, yollar insana haddini bildirir diyorum. Bunu deyince aklınıza gelen bir şey var mı? Gerçekten yollar size haddinizi bildirdi mi?
2: Yani planladığımız gibi olmuyor gerçekten bazen. Hiç ummadığınız şeylerle karşılaşıyorsunuz. Tam uçağa bineceksin. Yani uçağa yetişmek için alelacele koşturuyoruz, ediyoruz. Tam yetiştik, tamam diyoruz. Uçak 5 saat rotar yaptı diyor. Al sana haddini bildirmek. Yani ne yapacağız? İşte orada oyalanıyoruz, kahve içiyoruz. Yani artık sınırları aşmışız. Ben en çok bu rotarlarda ve planlayıp da yapamadığımız şeylerde sıkıntı oluyor. Yani boşuna denmiyor. Yani yolcuya zekat bile düşüyor. Yani ne kadar zengin olursanız olun, yolcuya zekat düşüyor. Yani demek ki bu adamın sıkıntıları olabilir, ihtiyaçları olabilir. Evet. Yani Allah Teala namazları bile müsaade etmiş. Yani 4 rekatlık farz 2 rekata düşürmüş. Evet. Seferilikte. Dolayısıyla tabii ki yolculuk esnasında çok şey öğreniyoruz. Yani belki ifade edemiyoruz ama çok şey öğreniyoruz.
0: Buradan çıkarken çok zenginsiniz, düşünün.
2: Evet.
0: Paralarınız var, cepler dolu. Gittiğiniz ülkede dili bilmiyorsunuz ve cüzdanınız çalındı. Pasaportunuzun gittiğini, cüzdanınızda paranınızın gittiğini. Evet. Gerçekten zekat düşer yani.
2: Evet.
1: Yani yolculuk... yolculukta her şeye hazır olmayı, en kötü olumsuzluğa hazır olmayı öğrenmiş oluyoruz. Aslında yollar haddi böyle bildiriyor.
0: Evet.
1: Hazır olursan sıkıntı olmuyor. Ya yapacak başka işimiz yok diyoruz. Ne yapalım diyoruz.
0: Çok da emin olmamak gerekiyor değil mi? Evet. Hadi aslında onunla birlikte. Çok emin olduğunuzda Allah emin olduğunu zannettiğiniz şeyle de sizi imtihan ediyor.
1: Biz az daha öyle. Şimdi gidiyoruz. İkimiziz sadece. Ticari vizeyle. Gittik, rahatız. İşte bizi ticari vize olduğumuz için önümüzde bir sürü grup vardı. Dediler sizi biznesine. Hemen aldılar. İbrahim Bey orada uçak şeyine baktı. Şu hava yolları falan. Tamam. Gittik. En Atatürk Havalimanı'nın en sağ tarafında bir yerde bekliyoruz ama 3 saat vardı. Bekliyoruz. Bu bizim bir sürü umreci vardı. Onlardan hiçbiri gelmiyor bu tarafa. Sonra bazı Malezyalılar falan filan geliyor vesaire. Bir 45 dakika falan kaldı. Ben biraz daha tedbirliyimdir. Onu anlatacaktır şimdi biraz. Listeye bir baktım ekrana. Ya bizim bu kapı niye açılmıyor? Hani kimse de gelmiyor buraya.
0: Yanlış kapıda mıydı?
1: Ondan sonra bir baktım 3 tane Suudi Hava Yolları yazıyor. Ama bizimki hangisi dedim.

0: Bileti çıkarttım, bir baktım. Bizim kapı bambaşka bir yer. Biz başka bir kapının orada bekliyoruz.
1: Dedim, ama değiştirmişler.
0: Dedim ama üçü de Suudi Hava Yolları. Belki ilk baktığımızda bizim kapı hiç açık değildi. Ondan sonra dedim yok ya değildir filan dedi İbrahim Bey. Sonra bir baktık. Biz koştur hava limanının bir ucundan bizim kapı öbür ucuymuş. Yani son 20 dakika artık anons ediyorlar. Elimizde küçük valizimiz var. Koştur. 3 saat önce geldik. Herkese umreye gidiyoruz diye çıktık. Dedim ki uçağı havada seyredecektik.
2: Şükredeceğiniz bir şey olmuş.
1: Şimdi,
2: evet.
1: Şimdi Tahsin abi biraz bu konulara hassas. Ben de biraz rahatım. Yani ben uçağı
2: onun için birbirinizi tamamlıyorsunuz.
1: Evet. Ben uçağı en son binmeyi tercih ederim her zaman için. Neden? Çünkü şimdi uçağa herkes biner. Bindikten sonra herkes biletteki numarasında koltuğuna oturur. Şimdi ben bakıyorum üçlü boş olan koltuklardan bir tanesine gidiyorum, oturuyorum. Hani derlerse ki kalk buradan, kalkarım yani, sıkıntı yok. Ondan sonra oraya oturuyorum, bekliyorum. Uçak kalktığı zaman da birazcık uzun oturuyorum. Yani rahat olayım diye. Şimdi hani bunu uçağa binip yerine oturduktan sonra da yapabilir misin? Yapabilirim ama her zaman uçakta boş yer olmuyor. Ya da uçak ikaz ışıkları söndükten sonra bir bakıyoruz herkes hurra kalkıyor, yer arıyor. O polemiğe girmiyorum. Bir de ayakta bekliyorsunuz, sıra bekliyorsunuz. Uçağın
2: herkes
1: içinde herkes yerleşmeyle uğraşıyor. O arada ben oturuyorum. Tahsin abi de tam zıttına daha kapı açılıyor dendim mi ön sırada bekler. En önde. Allah razı olsun. Ama beni hiç yalnız da bırakmadı. Bir de şey olmuştu. Fransa aktarmalı Amerika'ya gidiyorduk. Sırada bekliyoruz. Yani uçağın kalkmasına az kaldı neredeyse. Öyle bir sırada bekliyoruz ki ben mi sıraları karıştırdım bilmiyorum. Herkes de rahat. Bir türlü sıra geçmiyor. Öndekine sor. En son dayanamadım. Nereye gidiyorsunuz dedim. Hani biz New York'a gidiyoruz. Dedi ki ben Kanada'ya gidiyorum. Allah Allah. Bir öndekine sordum. O başka bir yere gidiyor. Arkadakine meğersin toplu oradan giriyormuşuz. Oradan dağılacakmışız. Ya koştur en öndekine gittim. Bileti gösterdim. Benim bileti göstermez. Sen de hemen geç. Hani geçtim X-ray'den arattı. Çok fazla böyle aramada kıl payı yetiştim. Yoksa orada boşu boşuna uçak kaçıracaktım havalimanının içinde.
2: Allah muhafaza.
1: İşte oluyor bu tip şeyler.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ayaklarınıza sağlık. Yoğun gündeminiz arasında vakit ayırdınız. Çok keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah bir sonraki rotalarda da misafir etmek isteriz. Tahsin Bey biraz bahsetti ama Hindistan, Kazakistan gibi. Evet. Bundan sonra rotalarınız var mı? Niyetlendiğiniz en azından.
1: Hep niyetimiz var. Evet. Allah nasip etsin. Yola çıkmaktaki engelleri kaldırsın. Yoldaki engelleri de kaldırsın.
2: Evet,
1: yolumuzu açsın hepimiz.
2: İnşallah sizin.
0: Aynen öyle. Allah'ın yarattığı arzın her yerine ulaşmak istiyoruz. Zamanında deve sırtında ulaşmışlar. Biz niye uçaklarla gitmeyelim oralara?
2: Ben sizin bu sabah namazı rutinleri, gittiğiniz yerdeki rutinden şunu anlıyorum. Yeryüzünde her yerde secde etmek istiyorsunuz.
1: Evet. Kesinlikle o niyetimiz çok var gerçekten. Evet. Gittiğimiz her yerde eğer kerahat vakti değilse mutlaka iki rekat namaz kılıyoruz camilerde.
2: Özellikle. Biz de Gez Gör İbret Al programı olarak amin diyelim buna. Eyvallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ederiz.
3: Gez Gör İbret Al.
2: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün iki değerli misafirimiz vardı. Tahsin Tütü ve İbrahim Yüksel bizimle birlikte. Endonezya'yı konuştuk. Genel olarak gezilerinden, yolculuk hatıralarından bahsettiler. Özellikle Endonezya'dan kurban dağıtım organizasyonuna katıldıklarından bahsettiler. Fiziksel olarak bize uzak ama gönlümüze çok yakın olan bir ülkeden, işte Endonezya'dan bahsettiler. Oradaki gözlemlerini, oradaki insan ve kardeşlerimizin güzel hasletlerinden bahsettiler. Yol hatıralarını paylaştılar. Çok teşekkür ettik kendilerine. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
3: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
1: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuh. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
0: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
1: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
0: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım, dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin, dedi. Rabbi, kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
1: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا

0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ

0: تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ اَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Akra Reklam.
3: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: Akra reklam.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün doçent doktor Ahmet Canan Karataş bizler.

0: Sizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hamdolsun, siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle daha önce bir programımız vardı.
1: Huzuru sağlayan etkenler diye konuştuğumu hatırlıyorum başlık olarak.
0: Evet, şimdi ama mutluluğu sağlayan etkenler.
1: Evet.
0: Bunun üzerine konuşalım dedik.
1: Daha güncel sokak dili, mutluluğun etken maddesi nedir? Daha kısa kestirmeden olur.
0: Mutluluğu sağlayan etkenler nelerdir?
1: Evet, mutluluk, hani dedik ya, huzur biraz daha içsel, biraz daha dini ritüellere yakın, onların sonucu daha keskin oluşan bir duygu. Mutluluk da biraz daha neşe, sevinç, somut, soyuta nazaran daha somut. Şimdi mutluluğun etken maddesi, biz tabii ki Müslüman olduğumuz için en başta Kur'an ve sünnete dayalı olarak bunları araştırmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifinde bize şöyle tavsiyesi var: kişinin babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır.
0: Evet, bu benim çok ilgimi çekti.
1: Yani bunda şu var, bir kere netlik var, endişe. Çünkü bazı evlerde baba oğul çatışmaları çok fazla oluyor.
0: Evet.
1: Aslına bakarsanız işin Türkçesi 70'li yıllarda çocukken büyüklerimin, İşte sen çalışmamışsın, mal yapmamışsın, iyi sen çok biliyorsan sen çalış. Dede ticarete meyilliyken, o günün tarzında tarım toplumunda cambazlık derlerdi, hayvan alıp satımı veya işte o tarz ticaret. Nesil bir atlayınca büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız işte tarımı büyütmek istemişler. Dolayısıyla böyle bir çatışma yaşandığına ben şahidim. Bazı evlerde bu huzur hiç yok. Yani baba oğul çatışması sürekli var. Ama bakıyorsun, ben babama çok benziyorum, babamı çok seviyorum, İyi ki onun oğluyum diyen çok da evlat duydum, gördüm de. İşte bu mutluluğun bir vesilesi. Yani aile içerisinde ebeveynle evlat arasında uyumlu bir ilişki, bir sohbet ortamı mutluluğu getiriyor. Evet, babama benziyorum, onun huyundayım.
0: Peki ya babası iyi bir insan değilse?
1: Böyle şuradan durumda ancak tutturabiliriz. Nesep sağlamsa en azından şükür. Yani bu bile mutluluk vesilesi. Çünkü kendi babası olup da ben psikolojiyle uğraştığım için ben de çok hikayeler saklı. Gerçeklerle yüzleşip ona göre tedavi geliştirmek gerekiyor. Kimin imtihanı neyle, biz bunu bilemeyiz. Ama bize hadis-i şerifte bir ışık veriyor. Babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır. Mesela baba ya diyor, gittikçe sana benziyorum diyor. Şükür oğlum, başkasına benzemediğine şükret. Ben de böyle esprili karşılık veriyorum. Evet, bu güzel bir şey. Yani demek ki ben oğluma iyi veya kızıma iyi bir iletişim kurmuşum, iyi bir ortam, sohbet ortamı sağlamışım, yobazlık etmemişim, onları desteklemişim. Bu da çocuk bana benzemekle ilenmiyor. Niye babama benzemiyorum? Yani olmayacak, olmak istemediğim tek adam varsa en son adam babamdır falan. Hani böyle kelli felli iddialı sözler vardır ya. Allah hiçbir babaya bu sözü işittirmesin.
0: Amin.
1: Riskli bir şey aile içinde. Evet, yani vaktimizi tasarruflu kullanmak adına bu mesele anlaşıldı. Bir de huzurda da etken madde olarak mutlulukta da etken madde karşımıza çıkan Tirmizi'nin kader bahsinde 15. hadis olarak, Suyuti'nin Camül Hadis, Camül Sagir'da 8252 nolu hadis, ilgililerin bakıp adreslere ulaşması anlamında bunu söylüyorum. İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Yani biraz önce değindiğimiz şey, eğer razı olmaz da hırsına yenilirse hata yapma oranı yükseliyor. Günaha, harama kayma olasılığı yükseliyor. Faiz giren evde mutluluk yok. Ben bunu makale olarak çalıştım. Yani 500 kişiye sorarak bunu cevapladım. Onun için haramın girdiği evde, ailede huzur yok. Kafada, kalpte huzur yok. Onun için burada çok sebatkar olmak lazım. Evet, borçsuz iş dönmüyor. Haklısınız. Ya mal üzerinden ya altın üzerinden yapmakta fayda var. Sohbetimiz fıkıh dersi değil. İlgili hocalara müracaat edilebilir. Ben bunun sonuçlarıyla ilgileniyorum. Haram giren evde huzur yok. Bereket yok. Dolayısıyla burada kadere rıza,

0: mümini mutluluğa sevk eden şeylerden bir tanesi. Yani Allah'ın verdiği kadarıyla razı olmak, rıza göstermek, sorun bitiyor zaten. O zaman sorun bitiyor. Yani mutluluğu yapmak için, hani eskilerden bir şarkı sözü var, parayla saadet olmaz ki diye. Hı hı. Yani katların yalıların olsun, senin değil mi ki malın sana dert olmuş, bela olmuş, hiçbir faydası yok ne dünyaya ne ahirete. Dolayısıyla nimetlere razı olmak, şükür duygusu içerisinde olmak, şükretmek belki de mutluluğun bir göstergesi. Başka ne yapabiliriz? İnsanlar bugün hakikaten maddiyata önem veriyorlar. Daha fazla kazanayım. Belki zamanın bir problemi. Belki ahir zamanda dünyevileşmek ya da modern tabiriyle sekülerleşmek, maddeye çok önemsemek. Maddenin hükmü olmadığı halde herkes daha fazla para kazanmak ister. Herkes daha fazla parası olsun ister. Tamam, ister, şükrünü eda etmek kaydıyla ben de isterim. Yani parayı sevmeyeni görmedim ben. Dolayısıyla burada yine biz ölçüyü Hazreti Peygamberimizden görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. Duası var. Bak ümmeti için, bizim için duası var. Ahmet bin Hanbel'in hadislerinde 1. cilt 153. hadis olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Rızık sabah namazı vaktinde dağılır. Kalk kardeşim. Sabah namazını kıl sünnetiyle beraber. Uyanık kal, yatma. Kerahat vaktinde uyuma. Bunlar rızkın dağıtıldığı zaman dilimleri. İste, Allah'tan iste. Allah yoktan var eder. Varolunun üstüne katacak kadar fakir değil. Sana hayal edemeyeceğin 200-300 sene 7 nesline yetecek parayı bir anda da verebilir. Ama sen bunu kaldırabilir misin? Sen buna layık mısın? Nice adam paranın sıfırlarına yenilmiş. Nice insan bununla, zenginlikle imtihan olup kaybetmiş. Dolayısıyla Allah kuluna yönetebileceği kadar para veriyor veya kazanç veriyor. Allah zalim değil. Allah kuluna merhametinden ya az ya çok ya vasat veriyor. Allah işini biliyor da biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz, o zaman peygamberimizden öğreneceğiz. Sabah namazı vaktinde uyanık olmak, kerahat vaktinde uyanık olmak. Bazıları şanslı. Niye? İstanbul'un bir yakasından bir yakasına servisle işe gidecek. 8.30'da iş başlıyor, 7'de servise biniyor. Bir saat senin serviste, karşı işe varıncaya kadar dedikodu yapacağımıza tesbihatla meşgul olabiliriz. Ya da gözünü kapat, hayırlı bir şey düşün. Ya da okuduğun Kur'an-ı Kerim bir manasını telefondan bak, hayal et, düşün. Yani uğraşacak çok güzel şeyler var. Ekranın büyüsünden sıyrılıp gerçek hayata dönmenin çok büyük faydaları var. İşte günün bereketine ulaşmak insanı mutlu eder. Hayırlı bir komşuya sahip olmak. Bunu defaatle çok gezen memur olduğum için mecburen, hı hı, işte Ankara, Urfa, Sakarya vesaire çok böyle komşuluklarımız oldu. Elhamdülillah. Hayırlı bir komşu mutluluk vesilesiymiş. Şunu çok net duydum komşumdan. Şimdi belki birbirimize çok sık gelip gitmiyoruz. Aynı binada olmamıza rağmen. Yurt dışına çıkarlarken şunu dediler. Anahtar sizde kalsın. Evet.
1: Onu bekliyordum ben.
0: Evet, anahtar sizde kalsın. İşte yani falan filan falancaya verseydiniz abla yani. Sıkıntı olmasın sizin için. Herkesi evine giderim ama herkese evime sokmam. Anahtar herkese verilmez. Bak bu komşuluk alamet işte, hayırlı bir komşu. Demek ki ben mutluyum. Bahçeye indiğimde yan yana sandalyemi atıp komşum nasılsın, havada pek güzel, hadi çayları demleyelim içelim dediysen, hayırlı bir komşun varsa, dünya görüşü ne olursa olsun komşuluk başka bir şey. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e Yahudiler bile komşu olmuş. Komşunun eziyetine de sabretmiş. Yahudi bir komşusu gelmiş, bir bakmış ki lahım kokuyor. Demiş bu ne ya Ali? Ikına sıkına böyle utanarak söylemiş. Komşumuzun lahımı patlamış, bizim buradan çıkmış diye. Adam utanmış, gidip tamir tadilatını yaptırıp özür dileyip bir de Müslüman olmuş. Bakın yani komşusuna eziyetini, komşusunun eziyetine sabretmek maddi manevi mutluluk getiriyor, selamet getiriyor, hidayet getiriyor. Onun için komşuluk başka bir şey. Yani şucu olsun, bucu olsun, şöyle inansın, böyle inansın değil. Komşun mu? İyi geçineceksin. Sen iyi geçin, o eziyet etsin. Kazanan sen olacaksın. Ne demişler? Yani kötü komşu adam mal sahibi yapar. Onun için sabredeceksin, şükredeceksin. Gerçekten Allah sana her şeyi yaşatıyor, tadına vara vara. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Bununla beraber bu çok önemli. Yani hayat rastgele yaşanmaması gerekiyor. Uzun ya da kısa vadeli hedeflerin var mı? Çocukların üzerinde, işin üzerinde. Tabii bunu tuğli emelle karıştırmak istemiyorum.
1: Tuğli ne demek?
0: Tul, taleye tul, uzun olmak. Tavil, yani uzun adam demek, uzun ağaç. Tuğli emel, yani işte 50 sene sonra 100 dönüm arazi yapacağım. Dur bakayım ya, ömrüm var mı? Ne oluyor? Bir fitesi küçült bakayım.
1: Kim öyle kim kala.
0: Kim kala. Aynen öyle. Onun için tuğli emel değil ama maddi manevi anlamda şeyler var mı? Yani bu hedefleri mesela ben bir yol kastettim ve bugünü ajandaladım. Program yapıyorum şimdi. Bunu eve gittikten sonra elhamdülillah böyle bir başarılı program yaptık deyip bir katkı sunduk deyip kafam rahat mı? Rahat. Bir hizmet daha üretebildim mi? Ürettim. Şükür vesilesi mi? Şükür vesilesi. Benim için en azından şükür vesile. Elhamdülillah. Mutlu muyum? Evet, küçük bir şeyden mutlu oldum. Evet. Güzel. Niye? Hedeflerde başarılı olmak mutlu ediyor. Ne yapıyorum? Evet. Memur oldum, tamam. 3 sene sonra görevde yükselme sınavına girdim, tamam. Şef oldum. Aferin sana. Mutlu musun? Mutluyum tabii hocam. Maaşım %20 daha da arttı. Rütbem arttı, tamam. Eskiden yüzüne bakan yoktu. Şimdi kurumsal davetlere çağırıyorlar. Doğru mu? Takım elbiseyle gidiyorsun. Harika. Mesela bazısı buna değer veriyor. 5 sene sonra bir yükselme sınavı daha hakkı doğdu. Bir baktım müdür, Hasan Efendi müdür olmuşsun. Elhamdülillah hocam, çalıştık olduk, boşa çalışmadık falan filan. Kendine pay çıkarmalar. Mutlu musun? Evet. Çünkü uzun, orta, kısa vadeli sonuçlarla hedefleri var adamın. Kendine göre bir iş gelişimi planlamış ve bu plan tıkır tıkır yürüyor, gayret ediyor, çabalıyor ve yükseliyor. Neden mutlu olmasın ki? Yani dünya Müslümana hep eziyet değil ki. İstiğfar çekin diyor. En son onunla bağlayayım. Allah-u Teala istiğfar edin diyor. Hud suresi 3'e bakın. Hud suresi 52'ye bakın. Nuh suresi 11-12'ye bakın. Burada ne var? İstiğfar edin. Allah'a yönelin ki işte yağmur yağdırayım, malınızı çoğaltayım, evlatlarınızı çoğaltayım, mutlu mesut yaşatayım. Yani Hud suresi 3. ayete bir baksın, mutlu mesut ölünceye kadar mutlu yaşatayım. Mutlu yaşamanın bir sırrı ne? Dertsiz yaşamak. Dertleri azaltamıyorsan bile derdin çilesini azaltmak, gönlünden atıp derdi dert kadar değer vermek istiğfarla mümkün. Ama yani 3 gün 100 defa istiğfar edip hocam bir şey eksiklik olmadı demekle değil bu. İstiğfarı alışkanlık haline getirirsen diyor. Men lezmel istiğfara diye Ebu Davud'un Sünen'inde Vitir babında 26 nolu hadis. Kim istiğfarı mülazamet ederse, alışkanlık haline getirirse, sürekli devam ederse Allah üzüntüsünü giderir. Sıkıntısına kapı açar, olmadığı yerden rızıklandırır. Buyurun, mutluluk böyle kazanılır ama biraz çaba, biraz sebat sonunda mutlaka geliyor, dileyin. Ve bütün ümmeti Muhammed'e huzur ve mutluluk dolu bir ömür ihsan etsin duasıyla konuşmamı sonlandırayım.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, programımız burada sonlanıyor. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim o

Oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan ve inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Sebbihillâhe mi'ete tesbihâ fe innehe ta'dülillekim mi'ete rakabetin tu'dikîhâ min vüldi İsmail min veledi İsmail İlâ âhiril hadis. Baş tarafını okuduğum hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tesbihlerin faziletleri hakkında bizi irşad ediyor. Bu hadisi şerifi Ümmühani radıyallahu anha rivayet eylemiş. Ravisi, raviyesi o. Ümmühani Hazretleri Hazreti Ali Kerremallahu Vecihe Hazretlerinin kız kardeşidir. Ve bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irad buyurmasının sebebi şu olmuş ki bir gün demiş ki Kultu ya Resulallah kebüre sinni ey Allah'ın elçisi ey Allah'ın Resulü yaşım büyüdü İhtiyarladım. Varakka azmi. Kemiklerim ihtiyarlıktan eridi, inceldi. Fedülleni ala amelin. Yudhilinil cenne. Bana bir amel yapılacak bir iş tavsiye eyle. Ben onu yaptığım zaman o amel beni cennete soksun. Benim cennete girmeme sebep olacak bir şey bana tavsiye buyur. Ya Resulallah demiş, onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tavsiyede bulunmuş. Bakalım bu tavsiye ne imiş? Sebbihillâhe mi'ete tesbihatin. Allahu Teala Hazretlerine 100 defa tesbih eylersin. Tesbih demek, Subhanallah demek. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, Subhanallah, Subhanallahi ve bihamdihi. İçinde Subhanallah sözü geçen, efendim sözlerin hepsi uzun cümle, kısa cümle birer tesbihtir. Ya Rabbi sen her türlü noksandan münezzehsin. Her vasfın en kamil, en tam. Senin noksanın, kusurun, eksiğin yok. Yaptığın işlerin hepsi çok güzel. Her şeyin en güzel, en olgun, en yüksek, en çok derecede sende mevcut ya Rabbi demek. Yani sende hiçbir kusur görmek mümkün değil. Hiçbir eksiklik mümkün değil görmek. Seni her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan, kudretsizlikten, güçsüzlükten, bilmezlikten tenzih eylerim. Sen böyle şeylerden beri ve münezzehsin ya Rabbi demek. Bu cümle, kısa cümle bu kadar güzel manaları ihtiva ediyor. Tabii dillerin özellikleri bu. Her dilin kendine göre tabirleri var. Nasıl bizde de bir küçücük söz büyük manalar ihtiva ederse, bazen bir atasözünün, bir halk tabirinin bir iki cümlesi, bir iki kelimesi satırlarla, sayfalarla söylenecek sözü bize anlatıyor, bitiyor iş. Subhanallah da böyle güzel bir şey. İşte ihtiyarladım artık kemiklerim inceldi bana cennete sokacak bir amel öğret dediği zaman Peygamber Efendimiz o akrabası olan amcazadesi olan Hazreti Ali Efendimizin kız kardeşi olan Ümmühaniye demiş ki 100 defa

tesbih çekersin. Yani Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diye 100 defa söylersin. Fe inneha, zira bu tesbihat ta'dülündeki mi'ete rakabetin tu'tikiha min veledi İsmail. Çünkü bu senin çekmiş olduğun tesbihler senin için Hazreti İsmail'in soyundan, onun evladından 100 tane köleyi azat etmek kadar sevap kazandırır. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın malum meşhur oğlu ve peygamberlerden ve nasıl şey ki, ne kadar itaat, ne kadar güzel huyu sahibi ki, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, oğulcum, rüyamda seni kesiyor gördüm. Seni kestiğimi gördüm diyor. Rüyamda bana böyle bildirdiler. Kale ya ebetif alma tübmeru. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Yani kesmen gerekiyorsa kes. Seteciduni inşaallahu mines sabirin. İnşallah sen beni sabredicilerden göreceksin. Sabredeceğim, sana itiraz etmeyeceğim. Yani feryat figan da etmeyeceğim, karşına gelmeyeceğim diyor. İtaate bak. Allahu Teala Hazretleri karşısında can neymiş? Boyun veriyor yani. Babacığım nasıl emrolunmuşsan öyle yap. Vur boynuma bıçağı diyor yani. Öyle bir zat-ı celil. Tabii Peygamber Efendimiz'in dedelerinden yani. Peygamber Efendimiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Onun için işte Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya biz. O zamandan töre olmuş. Allahu Teala Hazretleri imtihan ediyor. Kesmeye kalkıştı. Ötekisi itaat etti, birikisi kesmeye kalktı. Şu itaatin yüksekliğine bak ki Allahu Teala Hazretleri emrediyor, sevgili oğlunu kesiyor. Tabii onun da nice nice hikmetleri var. Hazreti İsmail Aleyhisselam öyle kıymetliydi ki sonradan doğdu, sonradan oldu. Çocuğu olmadı İbrahim Aleyhisselam'ın, olmadı, olmadı, olmadı. Ondan sonra oldu uzun hikayeler. Öyle kıymetli oğul. Allah-u Teala Hazretleri kendi sevgisinin önüne hiçbir sevginin geçmesini istemez. Sadece Allah-u Teala Hazretleri sevilecek. İmtihan ediyor. Bakalım bu Hazreti İsmail doğduğu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona çok büyük sevgi duyuyor, itaatkar, tertemiz bir genç yavru. Bakalım bu evladından da vazgeçecek mi benim için? İmtihanın büyüklüğüne bak, Allah korusun. Yani insanlar çok zayıf mahluklarız. Küçük küçük imtihanlar olur malımızdan, efendim hastalık olur, malımıza bazı arızalar gelir, başımıza bazı sıkıntılar gelir. Bazı insanlar feryadu figan ediyor, hemen isyana yöneliyor. Halbuki sabredecek. Bak peygamberler Allah'ın en sevgili kulları olduğu halde nasıl imtihanlar geçiriyorlar. Ondan büyük oluyor onlar. O imtihanlara karşı takındıkları tavırların büyüklüğünden büyük insan oluyorlar. İnsan durup dururken büyük olmaz. Hazreti İsmail Aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazmış. Allah sevgisinden, Allah korkusundan gözü daima yaşlıymış. Evvahun halim. Çok ahu figan eden, gözü yaşlı, rakik, hassas, zarif, nazik bir kimseymiş İbrahim Aleyhisselam. O da davası için, o da canını feda etti. O da ateşe atılmaya razı oldu. O da ateşlerden döndürdü Allah-u Teala Hazretleri. Ateşe yaktırmadı İbrahim Aleyhisselam'ı. Onun da nice imtihanları var. Koca bir şehir bir tarafa, koskoca bir şehir, koskoca bir belde ahalisi bir tarafa, İbrahim Aleyhisselam bir tarafa. Ailesi puta tapıyor, efendim ötekiler, çevresindeki yakınları, halk, ahali hepsi puta tapıyor. O tapmadı puta. Putlara boyun eğmedi. Uzun mücadeleler sonunda onlar bir gün şehirden uzaklaştığı zaman puthanelerine girdi, hepsinin putlarını parçaladı. Baltayı da götürdü, büyük putun başına astı. Döndüler geldiler, baktılar ki putlar perişan olmuş. Kim yaptı bunu? Men fa'ale hâzâ bi âlihetina. Bizim putlarımıza, bizim tapındığımız mabutlara, ilahlara bu işi kim yaptı? Dediler ki İbrahim denilen bir yiğit delikanlı var. O hep aleyhinde konuşup duruyordu. Yapsa yapsa o yapmıştır. Yiğit, feten, feta, delikanlı.
Yapsa yapsa o yapmıştır. Getirdiler insanların huzurunda, sorguya çektiler. Bunu sen mi yaptın ey İbrahim, bizim putlarımız?

Sorun büyüğünü eğer konuşursa sorunu o söylesin dedi. Dediler ki biliyorsun ki konuşmaz bunlar. Madem konuşmaz, madem kendisini müdafaa edemez, madem başına gelen zararı def edemez, kendisine bir fayda sağlayamaz, ne diye taparsınız be adamlar demek istediği, tabii cevap yok. Böyle makul söze cevap mı olur? Cevap yok. Cevap olmayınca ne olur? O zaman zorbalık olur. Mantık bittiği yerde karşı tarafın karşısında mağlup olursa o zaman hasım başlar şeye, kaba kuvvete, zorbalığa. Hadi bakalım bunu yakın, yakında mabutlarınıza yardım edin dediler. Ama Allahu Teala Hazretleri ateşin de sahibi, her şeyin sahibi. Ateşe yaktırmadı İbrahim Aleyhisselam'ı. Ya naru kûni derden ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam için soğuk ol ve selametlik ol ey ateş dedi. Nasıl şekilde olduysa, bir arkadaşımız var mühendis, izah ediyor. Diyor ki birden tutuşturursan diyor böyle dağlar gibi odunları, dumanı çöker. Dumanı çöktüğü zaman efendim oksijensizlikten şey yanmaz, ateş yanmaz. Böylece işte kurtulur filan ama nasıl kurtulursa kurtulsun. Biz onun inceliğini şeyini bilmiyoruz. Allah-u Teala Hazretleri o kadar ateşi yaktılar, mancınıkla attılar ama yaktırmadı işte. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardı ya. Netice itibariyle mühim olan o. Sevdiği kulunu nasıl korudu, kurtardı? Bak o da canıyla, canını ortaya koyarak Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığını şey yapıyor. Halilullah, Allah'ın samimi dostu manasına. Halil, samimi dost demek. Allah dostu, İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı Halilullah. Efendim, İsmail Aleyhisselam'ın vasfı Zebihullah. O da Allah'ın kurbanı. O da kurban olacak diye sonradan Allah-u Teala Hazretleri şey yapmadı. Melekler rivayete göre bir kitapta okudum, sormuşlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam hakkında sormuşlar. Ya Rabbi neden bu zatı kendine halil ittihaz eyledin, samimi dost eyledin bu kimseyi? Gidin sorun bakalım demiş. Melekler insan suretine girmişler, gitmişler. İbrahim Aleyhisselam sürülerin başında sürüleri otlatmaktaymış. Ama o kadar çok sürüsü varmış. İşte uzun tasvir ediliyor kitapta. Bunlar kimin diye soruyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Allah'ın ama diyor ben bekçisiyim diyor. Bir sen de Allah de diyor sana üçte birini vereyim diyor. Allah diyor üçte birini bağışladım diyor. Efendim bir daha Allah dersen üçte birini daha veririm diyor. Koca sürüler yani böyle her tarafı dağ taşı tutmuş sürüler. Bir kere daha Allah diyor öteki üçte birini de verdim diyor. Bir kere daha dersen hepsinin tamamını veririm diyor. Bir kere daha Allah diyor o zaman hepsini bütün sürüleri sana verdim. Bir daha Allah dersen diyor kendimi de sana bağışlarım. Kendim de senin kölen olurum diyor. Allah dedi diye. Melekler geliyorlar ya Rabbi dostunmuş hakikaten. Neden dostun olduğunu anladık diyorlar. İşte İsmail Aleyhisselam böyle kıymetli bir zat. İsmail Aleyhisselam'ın evladı da öyle kıymetli. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek o sülaleden. Öyle kıymetli bir sülale. O sülaleden bir insan herhangi bir şekilde bir yere köle olduysa, o kölelikten kurtarılması onun daha kıymetli bir şey oluyor. Lanet daim bir insan değil. Allah yanında makbul olan bir aileden, asaletli bir aileden, ondan 100 tane köleyi azat etmiş gibi sana sevap verilir diyor. Ümmü Hani radıyallahu anhaya Peygamber Efendimiz. Vahmedillâhe mi'ete tahmîdetin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa da hamd eyle. Elhamdülillah demek. Ya Rabbi her türlü övgüler, medihler, senalar sana layıktır, sana şayestedir, sana racidir, sana gider. Ben neyi methetsem Halık'ı sensin, sonunda seni methetmiş olurum. Her şeyi, her türlü övmeler sana layıktır demek hamd. Sübhan olunca Allah, noksandan münezzeh olunca elbette hamd de edilecek kendine. Çünkü kusursuz olan, her bakımdan tam olan methedilir. 100 defa da hamd et Allah'a diye tavsiye ediyor. Fe innaha ta'dilu leki mi'ete feresin müserreceten mülcemeten tahmiline aleyha. Üzerine bindiğin fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmek üzere üzerine bindiğin efendim

dizginlenmiş, eğerlenmiş 100 tane ata bedeldir bu hamdler. Allah yolunda insanın harp malzemesi, cihat malzemesi hazırlaması, savaşmaya hazır malzeme. At o zaman en kıymetli şey. Atlı oldu mu insan, hem de böyle eğerlenmiş, dizginlenmiş, harbe hazırlanmış oldu mu gayet kıymetli oluyor. 100 tane at yerine geçer. Harpte kullanılmak üzere hazırlanmış at yerine geçer. Senin bu 100 defa hamd etmen diyor. Devam ediyor. Ve kebbirillâhe miyete tekbir etin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa tekbir getir. Tekbir de Allahu Ekber demek. Allahu Ekber'in manası da Allahu Teala Hazretleri sonsuz azamet, celal, kibriya sahibi demek. Yani sonsuz derecede ulu ve büyük zat-ı celil demek. Allahu Ekber demek. Hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek kadar Allahu Teala Hazretleri azamet sahibidir. Uludur, yücedir, yüksektir, büyüktür demek. Böyle 100 defa Allahu Ekber dersen fe inneha ta'dülüle ki bu senin için muadil olur. Mi'ete bedenetin mukalledetin mütekabbeletin. 100 tane kurbanlık boyunlarına böyle süsler takılmış ve makbul, Allah tarafından kabul olunmuş 100 kurbanlığa muadildir. Benim bu Allahu Ekber demem. Ve helli lillâhe mi'ete tehlîletin ve Allahu Teala Hazretlerine 100 defa da tehlil getir. Tehlil de la ilahe illallah demek. Allah'tan başka mabut yok. Tapılacak, sevilecek, gönül bağlanacak, ibadet edilecek varlık yok. Sadece Allahu Teala Hazretleri var demek. Bunu da 100 defa söylersem fe innaha temle uma beyne sema'i vel ard. Bu sema ile arzın arasını doldurur. O kadar azametli, o kadar sevap bakımından yüksektir ki sema ile arzın arasını doldurur bunun sevabı. Ve la yurfa'u yevme izin li ahadin amelun efdalu minha illa en yati bi misli ma eteyti. Ve o gün, hangi gün kastediliyor? Kıyamet günü. İnsanların hesaplarının görüldüğü, amellerinin tartıldığı, muhasebelerinin yapıldığı, bahtiyarların cennete, mücrimlerin, kusurluların, suçluların, kabahatlilerin cehenneme sevk edildiği o gün hiçbir kimse için daha faziletli bir amel yükseltilmez, getirilmez o mizanın olduğu yere. İlla en ye'tiye bi misli ma eteydi. Ancak senin yaptığın gibi yapanın durumu müstesna. Yani senin yaptığın şeyi aynen yapmışsa ne ala, yapmamışsa bu kadar bunun derecesine yükselecek bir şeyi kimse yapamamış olur. Mizanda en çok ağır çekecek bir ibadettir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Bak sevgili akrabasından sevdiği bir kimseye Peygamber Efendimiz neler tavsiye ediyor. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları böyle tavsiye buyurmuş. Demek ki insan her gün 100 defa efendim Subhanallah dese, 100 defa Elhamdülillah dese, 100 defa Allahu Ekber dese, 100 defa La ilahe illallah dese, bir rivayette de şey var. Ve lebbillâhe mi'ete telbiyetin. Lebbillâhe mi'ete telbiyetin. 100 defa da Allah'a telbiye getir diyor. Telbiye de hacca gidenlerin bildiği bir ibaredir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek diye bütün hacılar buradan yola çıktığı andan o yere varıncaya kadar her vadiye inişte, her yokuşu çıkışta, her toplulukla karşılaştıkça bu sözleri söylerler. Ya Rabbi ben senin emrindeyim, senin fermanının karşısında epeyce divan durmuşum, bel bağlamışım. Sen emir buyur, ben senin emrini yerine getirmeye amadeyim manasına geliyor. Bunu da ilave etmiş bir rivayette de bu varmış. Yani bunları böyle söylerse insan demek ki çok büyük ecirlere mazhar oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretlerini zikretmeyi,
tesbih, tahmid etmeyi, tekbir getirmeyi, la ilahe illallah demeyi, Allah demeyi kimse hor görmesin, küçük görmesin. Geçen gün elime bir el yazması kitabın fotoğrafları geçti.

0: 40 tane hadis toplamış, hepsini de alimane bir şekilde izah etmiş. Hepsi de Allah-u Teala Hazretlerini zikretmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından nasıl tavsiye edildiğini, ne kadar mühim olduğunu, ne kadar büyük neticeler hasıl ettiğini, ne kadar büyük sevaplar kazandırdığını ifade ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, ilmi kimden aldığınıza bakın. Çünkü bu ilim dindir. Onun için bilgiyi kimden aldığınıza bakın. Size bir laf söylediği zaman birisi neye dayanarak söylüyor? Bu hususta konuşmaya hakkı, selahiyeti var mı? Mesleği müsait mi? Bilgisi müsait mi? Takvası müsait mi? Art niyeti yok mu? Hakikati mi söylüyor? Yoksa kandırmaya mı çalışıyor? Buna dikkat edin. Çünkü Allah'ın hikmeti, imtihan dünyası olduğu için çatlak ses de çıkıyor, doğru ses de çıkıyor, eğri söz de çıkıyor, yalan da çıkıyor, doğru da çıkıyor. Bir sürü kendini bilen de söylüyor, bilmeyen de söylüyor. O halde bize ne düşüyor? Allah'a sığınıp, Allah-u Teala Hazretlerine iltica edip, hakkı çok titiz bir şekilde aramak. Her şeyin aslını sormak, her şeyin kaynağını öğrenip, hadis-i şerife, ayet-i kerimeye dayandırmak dini bilgimizi. Hurafeye dayandırmamak, onun bunun ileri geri sözüne dayandırmamak. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, hadis-i şerifi öğrenmek. Aksi takdirde yanıltırlar, şaşıltırlar. Şimdi burada bir şeye işaret etmişim, onu da size izah edeyim. Tahmin ediyorum ilginizi çekecek bir şey. Bazı hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miktar söylemiş. Mesela 33 Sübhanallah de, 33 Elhamdülillah de demiş. Ne olacak? O rakamdan biraz fazla yaparsam ne olur acaba? Bu Hatmi Hacegen var malum. 7 Fatiha, efendim 100 Salavat-ı Şerife, 79 Elemle Şurahleke, 1001 İhlas-ı Şerif, 7 Fatiha, 100 Salavat-ı Şerife. Bu da öyle. Daha başka tavsiyeleri de var Peygamber Efendimizin. Adet zikrettiği zaman durum ne olur? Burada iki çeşit kanaati Gümüşhaneli Rahmetullahi Aleyh zikretmiş. Bazı alimler demişler ki, nasıl her anahtar her kapıyı açmazsa ille dişlerinin sayısı uyması lazım, girintisi çıkıntısı uyması lazım geliyorsa, ne demişse Resulullah Efendimiz o rakam aynen tatbik edilmeli ki kapı açılsın. Yani anahtarın kilide uyduğu gibi böyle benzetme yapmış. Hoşuma gitti benim. Miftah gibidir, anahtar gibidir. Ancak o adede çok riayet edilmesi lazım demiş. Bir kısım ulema da demiş ki, o miktarı yaptıktan sonra aynı cinsten olan fazlalık ziyan etmez. Çünkü hayır değil mi söylenen sözler? Hayır. O hayır birazcık daha fazla oluverse asıl rakam, yapılması gereken rakam tamamlandığı için üstündeki de onun fazileti olur, ilavesi olur, ziyan etmez demiş ve diyor ki ve huve esahhu, daha sahih olan kanaat budur. Yani doğru olan kanaat budur diyor. Demek ki insan böyle rakam zikredilmiş olan zikirlerde, tesbihatta o rakamları tutturmaya çalışmalı ama fazla olursa ziyan etmez dedikleri daha sahihtir ulemanın. Bunu da bilgi olarak size nakletmiş olalım.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. İyiliği

0: Aylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhane zil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrif el-kulub sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işlere artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'nın İslam'la tanışmasına dair notları aktaracağız. Endonezya asırlar boyunca Asya, Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden tüccarların uğradığı ve yerleştiği stratejik bir konuma sahip. Binlerce adadan oluşan,

Yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Endonezya, Güneydoğu Asya'da bir takım adalar ülkesi. Toprak ve nüfus bakımından dünyanın en büyük İslam ülkesi Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 270 milyon ve ülkenin %90'a yakını Müslüman. Kaynaklar İslamiyet'in Hicri 1. asırdan itibaren Müslüman deniz tüccarları vasıtasıyla Güneydoğu Asya'ya ulaştığını haber veriyor. Sahabe ve Tabiyon döneminde Çin'in Kanton Limanı bölgesinde yayılmaya başlayan İslam, miladi 9. yüzyıla tekabül eden Tang Hanedanlığı döneminde binlerce tüccar tarafından benimsenmiş. Çin ile İslam dünyası arasında sık temaslar, öncelikle Endonezya sularından geçen deniz yolları aracılığıyla sürdürülmüştür. Güneydoğu Asya ve İslam dünyası arasındaki en erken karşılaşmalar, Çin ticaretine dahil olan Müslüman tüccarlara dayanıyor. Bu tarihlerde Sumatra ve Java'da Kanton, Hint ve Araplardan oluşan bir Müslüman topluluğu oluşmuş. İslam'ın Hindistan alt kıtasında pekiştirilmesinden sonra mutasavvıf tüccarlar bölgeyi ziyaret ederek İslamiyet'i tebliğ etmeye başlamışlar. 13. yüzyılda Güneydoğu Asya, Çin, Bengal, Gujarat, İran, Yemen ve Güney Arabistan Müslümanlarıyla temas halinde. Tarihi vakalar İslami etkilerin ana kaynağı olarak Güney Hindistan'a doğruluyor. Orta Çağ'ın en kapsamlı kaşifi olan Faslı Seyyah İbni Battuta 1345-46 yıllarında Çin'e gidip gelirken Sumatra'dan geçmiş ve hükümdarın bir Müslüman olduğunu, halk içinde Arap ve Çin ırkından Müslümanlar bulunduğunu, yerli Malayların ise Budist olduğunu yazıyor. Çin'in Yunan bölgesinden Müslüman Amiral Cenko'nun Ming Hanedanlığı döneminde Endonezya'ya ilk yolculuğu sırasında Orta Asya ve Çin'deki Moğol istilasından kaçarak bölgeye gelen Çin asıllı Hui Müslümanları var. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Cenko'nun seyahatleri ve görevlendirdiği yerli Hui'ler İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasına katkıda bulunmuş. İslam'ın kitlelere yayılmasının Endonezya 1258 civarında Moğolların Bağdat'a saldırmasının ardından gelen mutasavvıf Müslüman tüccarlar vesilesiyle olduğu da söylenir. 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır ve Orta Asya'dan Java'ya gelen Sufi tüccarlar bölgeye yerleşerek İslam'ın takım adalarda akın halinde yayılmasına vesile olmuşlar. Hicri 597 yılında miladi 13. yüzyılda Sumatra adası Aluazamat Hanı olarak bilinen soyu Hazreti Hüseyin'e dayanan kişilerce İslami hükümlerle yönetilmiş. 13. ve 14. yüzyıllarda takım adaların çeşitli yerlerinde gerek yazılı mahalli kaynaklarda gerekse sözlü geleneklerde fakir, veli gibi doğrudan tasavvufla alakalı teknik terim ve ünvanlar bulunuyor. Şeyh İsmail adındaki bir velinin faaliyetleri sonucunda Sumatra adasındaki Perlak ve Samenrafasai şehir devletleri Müslüman olmuş. Hükümdarı Merah Silahı Müslüman olduktan sonra Melike Salih adını almış. Mezar taşı İslam'ın bölgede ne zaman yayılmaya başladığının tarihsel bir işareti olarak gösteriliyor. Java Adası ve Jakarta'da çoğunlukla Hadramet'ten, bir kısmı Mısır'dan, Orta Asya ve Çin'den gelerek buralarda yaşamış ve vefat etmiş önemli şahsiyetlerin türbeleri bulunuyor. Bu kimselerin bölgenin dini ve sosyal kültürel alanlarında etkisi var. Arap dili ve belagası, buna bağlı da Arap şiir edebiyatı oralarda tesis edilmiş. Yetikleri bölgenin dilini öğrenmiş, İslamiyet'le bağdaşan örf ve adetlerini benimsemiş, onlarla evlilik yoluyla akrabalık kurmuş, İslam, ilim ve felsefesini bölgede yaygınlaştırmışlardır. Hatta temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan köleleri satın alarak onlara insani muamelelerde bulunmuş, şahsiyet ve onuru koruma altına almışlardır. Endonezya takım adalarında İslamiyet'in yayılması barışçıl yollarla gönüller fethedilerek kardeşlik köprüsü kurmak suretiyle icra edilmiş. Böylece bölge halkının İslam'a rağbeti artmış, mescit, medrese ve kütüphaneler tesis edilmişti. Halk tarafından tasavvuf kültürü benimsenmiş, adet, kültür ve ananeler yaygınlaşmış, zikirler okunur hale gelmişti. Bütün bu gelişmeler bölgede önemli bir kültür sentezi inşa edildiğini, dini, sosyal ve kültürel alanlarda müesseseler kurulduğunu, neticede de bölgenin maddi manevi açıdan kalkınmasında muhacirlerin önemli rol üstlendiklerini gösteriyor.
Gördükleri muamele ve tavırlara güven duyan yerli halk, mutasavvıf tüccarlara saygı duymuş, hatta yönetim tarafından vatandaşlık dahi verilmiş onlara. Bir asırlık süreçte İslamiyet'i seçenlerin sayısı milyonları geçiyor. Dağlık ve ormanın derinlikleri gibi ulaşılması zor yerler hariç günümüzde İslamiyet Endonezya'nın her tarafına yayılmış durumda. Endonezya'ya göç eden velilerin uyguladığı davet yöntemlerinden biri de kabile reisleri ve yöneticilere İslam'ı anlatmaları. Kabile hayatı yaşayan toplumlar liderlerine bağlıdırlar. Müslümanlığı benimseyen lider beraberinde halkının da İslam'a girmesine öncülük eder. Devlet reisleriyle kurulan yakın temas ve evlilik yoluyla kurulan akrabalıklar netice vermiş, mescit ve medreselerin kurulmasına zemin hazırlamış. İslam'a girenlerin sayısını artırmış. Dini sahiplerle hareket eden veliler, böylece kabile reisleriyle ilişkiler, kabileler arası anlaşmazlıkları çözme girişimleri ve benzeri siyasi etkinliklerde rol oynamaya başlamışlar. Bunlara bir örnek olarak Müslüman Mataram Kralı Sultan Agong döneminde ulemanın yönetimde aktif rol almasına izin verildiği görülüyor. Onun teşviğiyle yerel takvim olan Saka takvimine Hicri takvim de eklenmiş, eski dönemlere ait eserler İslami kavramlar eklenerek yeniden neşredilmiş, böylelikle İslami Cava Edebiyatı adı verilen yeni bir literatür oluşmuştur. Bu kimseler bir cemiyet veya bir dernek çatısı altında değil, tamamen ferdi ve kendi imkanlarıyla hasbir bir şekilde çalışmışlar. Kendilerine has tebliğ yöntemleri uygulamışlar. Zira bulundukları yerin iklim şartları, bölge halkının dini ve sosyal hayat düzeyleri farklı farklı. Allah inancının benimsenmediği bölgelerde Allah inancı üzerinde çok durulmuş, gönüllerde tevhid inancının yer etmesi hedeflenmişti. İçine İslami unsur ve ilkelerin serpiştirildiği güzel sanatlar tatbik edilmiş, bölgede söylenen yaygın türkülerin dizelerine İslami kavramlar eklenerek ibadete ve Allah sevgisine yaklaşmaları sağlanmıştı. Mesela Seyyid İshak bin İbrahim tedavi ve ilaç yöntemini kullanmış, hekimlik vasfı taşıyan bu zat teknesiyle bölgedeki en ücra adalara ulaşarak tedavi işlemlerini uygularken inşaat vazifesini de icra etmişti. Kullanılan metotlarda başarı sağlandığı vakit bunu daha sistemsel hale getirmek amacıyla medrese ve mescitlerde inşa edilmişti. El emeğiyle helal para kazanıp iaşelerini temin etmeye önem verdiklerinden ticaretle meşgul olmuşlardı. Hicret sebepleri arasında ilk etapta ticaret ve maddi kazanç izlenimi görünse de ana gayeleri İslamiyet'i yaymaktı. Akaid ve fıkhın yanı sıra ahlak kaidelerini ön plana çıkararak Kur'an ve sünneti sevgi yoluyla ve hal ilmiyle anlatmışlardı. Nefis tezkiyesini, ahiret hayatına yönelmeyi, takva ve sünnet-i seniyeye uyma gibi konulara önem vermişlerdi. İslami ilimlerin yanı sıra pozitif ilimlerin öğretilmesi, sahih akidenin yaygınlaşması ve manevi ıslah hareketlerine büyük önem verdiler. 15 ve 16. asırlarda da İslamiyet hızla yayılırken, putperest bir toplum olan Cava halkı içerisinde İslamiyet'in yayılmasını da 9 mutasavvıfın sağladığı kaydedilir. Cava adasında 9 evliya lakabıyla anılan bu zatlar farklı dönemlerde yaşamış olan, kimi zaman aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerdi. Endonezya'nın birçok bölgesinde irşat faaliyetleri sürdürdüler. İslam medeniyetinin tüm Endonezya'ya yayıldığı ve takım adaların ilim ağını oluşturan merkezler oldular. Yerli halkın kitleler halinde İslam'la şereflenmesi 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır, Orta Asya ve Çin'den Cava'ya gelen Sufi tüccarlar vesilesiyle oldu. Bilhassa 15. yüzyılda Cava adasında 9 veli olarak bilinen bu şahısların faaliyetleri de dikkat çekiciydi. Kendilerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala hürmet ve muhabbetle söz ediliyor, türbe ve makamları ziyaret ediliyor. Bu 9 veli Mevlana Melik İbrahim, Ahmet Rahmetullah, İbrahim bin Ahmet, Sultan Abdülfakih, Haşim bin Ahmet, Muhammed Eşşehid, Cafer Sadık, Mevlana Radin Ömer Said bin Cafer Sadık ve Mevlana Şerif Hidayetullah isimleriyle biliniyor. Kabirleri Cava'da sık ziyaret edilen ve Müslümanların çoğu tarafından halen hürmet gösterilen ve tanınan mekanlar aynı zamanda. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın geçmişinden bugüne İslam'la tanışmasına dair tarihsel notlarla birlikte
Burada oldukça etkili olan, Endonezya'yı etkileyen 9 Allah

0: dostunun isimlerini de zikretmiş olduk. Bir kısmını paylaştığımız bu iki dosyanın detaylarının tamamına akra.media sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra, yol arkadaşım.

0: yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir kez daha sizlerle birlikteyiz Esma'dan Yansımalar programında ve stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun.
1: Allah iyilik versin. Bugün En-Nasir ismini göreceğiz inşallah. En-Nasir ismi ne manaya geliyor? Bunu nasıl algılamamız gerekiyor ve bize bakan yönüyle nasıl değerlendirebiliriz hocam?
2: Nasr, yardım eden, destekleyen, yardım ve desteğin sahibi anlam taşır. Zaten yardım et duasının şeyi hep fensurner deriz ya, hani bize yardım et. Yardımı ama şöyle algılamak lazım En-Nasir'de. Eşsiz benzersiz ve mutlak yardım eden ama sonucu garantili yardım demektir Nasir. Yani her yardım bizim kendi hayatımız içerisinde yardıma yüklediğimiz anlam noktasında, hani şöyle tanımlayalım isterseniz. Geçen hafta veli ismini işlerken de söylemiştim. Biz yardıma hangi durumda ihtiyaç duyarız?
1: En aciz olduğumuz zamanda.
2: Ya da bir sorun yaşadığımız, evet, ya da kendimiz kendi imkanlarımızla çözemediğimizde.
1: Baş edemediğimiz durumda.
2: Tıkandığımızda. Yani artık başka çare kalmadığında. Öyle bir derdim var ki doktorlar çare bulamıyor. Araştırıyorum, bununla ilgili bilgi bulamamışım. Bir sancım var diyelim bedenimde. Çare bulamamışız. Ne yaparız? Elmedet deriz değil mi?
1: Evet.
2: Allah'ım yardım et. Şimdi dolayısıyla Nasir, En-Nasir sadece Allah. Ve Allah'ın yardımı sonuç veren yardımdır. Mesela bir toprağa yardım yağmur demektir. Toprağa yağmur gelmezse toprak ürün veremez. Ve Allah her daim, her zaman En-Nasir'dir. Ama daha önce de söyledim, Allah'ın En-Nasirliğinin şartları vardır ya da yardımı getiren noktalar vardır. Onun koyduğu bir grubun helakı da var ama. Dolayısıyla şöyle yapmalıyız diye.
1: Doğru olan nedir?
2: Önce bir gayretimiz olmalı. Biz çabasız yardım isteyemeyiz. Gayretimiz bir kere işin içinde, ben bana zalimlik yapan birisi olsa bile ben onun için yardım isterim ama ben bu konuda ne yapıyorum? Bunun gayreti içinde olmalıyım. Ondan bir kere korkmamalıyım. Karşı gruptan korkarak onları yenilmesini istemek olmaz. Hani veli isminde işlemiştik. Biz karşımızdakini Allah'tan daha büyük hale getiremeyiz.
1: Korku ümitsizliği getiriyor ve mümine de hiç ümitsizlik yakışmayacağı
2: için. Biz Allah'ın sevgisini dostluğunu kaybetmekten korkmalıyız. Allah'ın rızasını kaybetmekten korkmalıyız. Haşiyetimiz olmalı ve başkasından haşiyet edemeyiz. Dolayısıyla yardım isterken onun için çaba içinde olmak durumundayız. Çabamızın içinde emek, irade ve aklımız olmalı. Bunu yaparken mutlaka dua, biliyorsunuz, davetten gelir.
1: Evet.
2: Çağrı demektir. Artık çağırabilirsiniz. Ya da zaten o gayretiniz bir tür duadır da aynı zamanda. Neden?
1: Fiili dua.
2: Tabii ki, yani gayret içinde diyorsun ki sen kimsin, ya da hayır, burada adaletsizlik var, bunu yanlış yapıyorsun. Allah'tan kork. Uyarırken ve bu anlamda bir mücadele yürütürken o mücadelede Allah'ın yardımının garantisini hissetmek En-Nasir ismi.
1: o zahmeti çekmek bile, o davet etmek belki bir
2: tabii
1: anlamda.
2: Ki fiili dua dediğiniz o. İşte orada Rabbimiz bize isimlerini öğreterek mesela duayı Allah'ın isimleriyle yapın der. En güzel isimleriyle davetinizi yapın, duanızı yapın.
1: Burada da hep başa dönüyoruz, tanımak, bilmek, bildiğimiz kadar, aynen tanıdığımız öyle kadar davet edeceğiz ya da el açacağız.
2: Zaten mesela Mevla ismiyle iki yerde gelir. Veli ismiyle 13 yerde gelir. Yani şeyi ne malum

0: Mevlana-i Nasır derken, o ne güzel bir dosttur, o ne güzel bir yardımcıdır. Yani Allah'ın yardımı garantidir. Zaten Allah dualara icabet eder. Ama o yardım bizim istediğimiz tarzda olmayabilir. Allah'ım onu döv döv, Allah'ım onu öldür ya da Allah'ım onu yok et. Yani böyle değil. Ne diyoruz? Fensırna alel kavmil kafirin. Fensırna alel kavmil zalimin. Yani bize zalimler grubuna karşı bize yardım et derken, ben savaş halindeyim zaten. Evet. Savaşmadan nasıl yardım edecek?
1: Nusret,
0: ben tabii, aynen öyle. Nusret zaten şey, zafer demektir. Yani o yardım gelmeden sonuç olmaz. Bizim bu anlamda bununla ilgili Allah'ın istediği dirayete, zaten Müslümanın sahip olduğu şey vasıfların başında, zaten o vasıfları sağlayan pencereler Esma, biliyorsunuz.
1: Eyvallah.
0: Yani onu görmediğim için davranamam, ama gördüğüm zaman, bildiğim zaman, yani bilirim ki yani Allah'tan yardım gelecek. Allah söz verdi mi tutar, vaadinden dönmez. Peki kimlere yardım ediyor? Ötekilere yardım ediyor. Mücahitlere yardım ediyor.
1: Kimin velisiyse ona yardım geliyor.
0: Aynen öyle. Bizim bu noktada En-Nasır isminin sıkıntımız olduğu anda yardım isteyeceğimiz tek merci. Bir de bize düşen tezahür var. Allah hangi durumda kimlere yardım ediyor dikkate alarak biz de ensar olabilir miyiz acaba? Buna bakmalıyız. Yani biz Allah'ın isimlerinin bizdeki yansıması nasıl olacak? Evet. Nasir isminin.
1: Genellikle ensar isminden yola çıkarsak o dönemde yaşandı bitti gibi. Oysa belki her insanın hayatının bir döneminde o ensarlık vasfını üstleneceği durumlarla karşı karşıya gelebilir.
0: Macir kardeşlerimize ne yapıyoruz?
1: Evet.
0: Yani ensar olmak bakış hiçbir açımız zaman bitmez ki, yardım etmek.
1: Evet.
0: Akrabama ensar olabilirim. Bir güruhtan kaçıp gelmişlere ensar olabilirim. Zalim bir kocanın elinden kurtulmuş çoluk çocuk kadına ensar olabilirim.
1: Yani ya, güç sahibi bir güruhun elinde ezilen bir vatandaş.
0: Aynen. Yani ve de ensar olduğunuzda elinizden geleni, gerçek nasiri Allah olduğunu bilerek, ben sadece kapımı açabilirim, yardım edebilirim ve bu yardımı yaparken de onun hayat tutunması adına ona çevre sağlamak, onun kalifiyesini artırmak, onun tutunulabilirliğini, kendi başına kalabilirliğini sağlayacak koşullar sunmak demektir ensar olmak. Onu kendine bağımlı kılmak demek değildir. Bunu batılı insan bakar böyle.
1: Evet, modern.
0: Yani tabii sana para verir ama asla senin kendi başına yetkin ve yeterli olmaman için de her türlü koşulu sağlamaya çalışır. Bizim ensarlığımız ise tam tersi. Biz tıpkı toprağa yağmur gibi
1: infak etmeyi,
0: onun imkanını düzeltinceye kadar ona destek olmak, ona yardım etmek. Burada tabii şöyle bir şey var. Çocuk eğitiminden sosyal ilişkilere kadar, devlet ilişkilerine kadar şeyleri var, yansıması var Nasir isminin. Biz mesela genellikle tersten yaptığımız bir şeydir. Çocukların kendi başına yapmalarına asla izin vermeden her bir şeylerine yardım ederiz. Türkçe'de de bak yardım ederiz diyoruz. Halbuki dua olmadan, yani talep olmadan yardım olmaz. Yani
1: orada belki kendi nefsimizden yapıyoruz ve adını yardım koyuyoruz. Çocuk talep etmiyor böyle bir şeyi.
0: Bravo. Aynen öyle. Gerçek yardım. Anne bunu yapamadım. Bu nasıl oluyor? Bak böyle oluyor. Hadi bir dene. Yap. Sen yapamazsın. Getir ben yapayım demek yardım değil. Onun kendi başına yapabilmesini sağlama takviyesidir yardım.
1: Fırsat tanımak.
0: Aynen öyle.
1: Destek olmak. Aynen yapmak öyle değil. Onun yerine yapmak
0: aynen
1: değil.
0: Aynen öyle. Bu bir yani çocuk, bu bir akraba, eş olabilir. Veya bu bir mahallede komşu olabilir. Ya da iki grup olabilir. Şucular bucular diyorlar ya. İşte ötekileştiriyor. Halbuki biz bizim yolumuza engel olunmadığı sürece biz hiçbir farklılık hale almayız Müslümanlar olarak. Benim Allah'a kulluk vazifeme engel olunmadığı sürece. Çünkü ha ben uyarımı zaten fiilimle yaparım.
1: Davetimle yaparım.
0: Evet. Onun uyup uymaması çok önemli. Yeter ki bana engel ol. Engel olduğu an benim
1: sınırını aşmış oluyor. Aynen. Benim müdahale etmem gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bana verilen görev bu çünkü. Bana verilen emir bu. Dolayısıyla ben birisine, bir kimseye yardım etmek demek, bir kere orada o yardımı gerekli kılacak sorun yaşanıyor olması ve bu sorun için çaba gösteren bir grup olması gerekiyor ki ben yardım edebileyim, ensar olabileyim. Bu anlamda şeyi hani devlet ilişkilerinde de böyle bir şey yapmamışsanız, bir ittifak, bir anlaşmanız yoksa, o devlet, iki devlet birbiriyle kavga ediyorsa, savaşıyorsa, siz ıslah edin diyor ayet. Yani aralarını bulun, ama birisi hakikaten haddi aşıyorsa, o haddi aşanla ta ki kabul edinceye kadar siz de savaşın. Ya da işte o hicret edememiş mazlumlar yardım isterlerse onlara yardıma gidin, ama o devletle bir anlaşmanız yoksa. Şimdi bütün bunlardan çıkarttığımız şöyle bir şey: yardım etmenin ilkeleri

0: karşılayabilme imkanı olmalı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu anlamda En-Nasir ismi hayatımızda bizim için az da olsa yaşadığımızda bize yardımın garantisi olduğunu bildiğimiz, en azından bizim çabamıza karşılık vereceğini bildiğimiz, ki bize böyle söylüyor. Kafirler gururuna boyun eğmeyin diyor, zalimler gururuna boyun eğmeyin diyor. Onlarla mücadele edin, eğer size engel yapıyorlarsa, sizi yurtlarınızdan çıkartmaya çalışıyorlarsa, sizi bir şekilde kendi ilahlarına döndürmeye çalışıyorlarsa, bunlara uymayın ve gücünüz yettiğince mücadele edin. Bu mücadelede kesinlikle ben size yardım edeceğim. Garanti yardım. Bu mücadelede.
1: Evet.
0: Ama bunun için bu mücadeleyi göstermek gerekiyor.
1: Burada bir müminin bir müminden yardım talep etmesi ya da onun yardımına koşması bir anlamda bu ismin tezahürüdür diyebilir miyiz?
0: Tabii. Yani zaten yardımlaşma, yardım etme mesela öyle bir şeydir ki, bakın işte Nuh kavminin, işte Lut kavmine bakın. Yardım isteyen kimler diye baktığınızda Nuh'un kendisi diyor ki, neden yardım istiyor? Bu kavim artık haddi o kadar aştı ki, ve ben yetmiyorum Allah'ım. 1000 seneden 50 yıl eksik. 950 sene çalışmış. Daha ilk yıldan miyaklamamış. Daha ilk yıldan başlamamış yardım dilenmeye. Çalışmış. Çalışmış. Ya da Lut kavminin, yani bir sürü seçenek sunmuş. Yeter ki bunu yapmayın. Yani bakın, bu yaptığınız bir haddi aşmaktır. Bu yaptığınız kötü bir şeydir. Bunu yapmayın şeklinde şeyleri olmuş.
1: Sürekli ama, mücadelesi var.
0: Evet. Ona rağmen ama bir şey, dolayısıyla En-Nasir isminin şeyini bilmeliyiz. Garantisinin nerede olduğunu bilmeliyiz. Bu anlamda biz ölümden korkmayız, değil mi müminler? Evet. Çünkü ölüm hak ve herkes bir şekilde. Ama dünyada olacak ve yükümüzü kaldıramayacağımız yükler üstlenmekten korkarız. Allah'ın razı olacağı fiilleri yapmada, yanlış yapmada korkabiliriz. Allah'ın gazabından korkarız, saf ederiz ve Allah'ın merhametine umut ederiz. Biz bu korku ve ümit arasında gider geliriz. Dünyalık çalışmalarda, dünyalık işlerde korku ve ümit dünya kökeninden gelmez. Onlar bizim sınavımızdır. Bize bir darlık oluyorsa sınavımızdır. Bolluk oluyorsa da sınavımızdır. Bolluk olması bize bir ödül değildir. Şuna şuna yaptım da onun için bana bu kadar şey geldi. Yani ben çok çalıştım, çok okudum, onun için ben bu makamda oturuyorum diyenler haddini aşıyor. Allah korusun, kendi adıma söylüyorum. Yani bir yere gelmiş olmak sizin emeğinizin karşılığı değildir. Her o emeği gösteren oraya gelmez. Gelmiş olmak da bir ödül değildir. Tam tersine.
1: Sorumluluk.
0: Bir imtihan. Yani imtihan. Sonuçta dünyada ödül ve ceza, yani karşılık ahirette olacak. Ha, dünyadaki olanlar da bir eğitim amaçlıdır. Hani daha iyi kaliteleştirmek için. Bazen yaptıkların sonucu tattırılır ki ders çıkartıp belki yapmaktan vazgeçerler. Dolayısıyla bizim başımıza gelen her tür sıkıntı, isabet etmiş sıkıntılar, musibetler, hepsi imtihandır. Şey de öyledir, çocuklar, evlatlar fitnedir, imtihandır. Evet. Sınanmak üzere, bakalım ben yaptım bu çocukları, bu mallar bütün benim ilmimle oldu diyen Karun gibi mi olacağız, yoksa Allah'ım bu bütün bu verdiklerini bana verdin, ben bunun hakkıyla bunun emanetini yerine getirebilir miyim, bunun hesabını verebilir miyim diye tir tir titreyerek ona da bakmak. Bazen hatta öyle tersine çevirir ki, aman ben bir şey istemiyorum şekline kadar bile gelebilirsiniz.
1: Gönlümüzü soğutur dünyadan, metadan, bazen de o yaptıklarıyla.
0: Yani dünyanın kendi tabii meşgalesi, uğraşısı, yaşamak güzel bir şey. Bu noktada ölümü de temenni etmek değil. Tam tersine ölümü olabildiğince geciktirerek daha çok amel toplamak gayretimiz olmalı. O noktada çalışmalıyız. Ama bunu çalışırken de dünya

0: bizi peşine takmamalı. Dünya bizim peşimizden gelir zaten biz takılmazsak.
1: Dünyayı sadece vesile edineceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Onu
0: aynen
1: amaç öyle. Edinmeyeceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Ve genellikle çocuklarımız için de bir sahibiymişiz gibi davranıyoruz. O noktada da asıl sahibi unutmadan
0: evet.
1: davranırsak onun, doğru yolu bulacağız.
0: Yardımını sağlamada talebini ve onun gayretinde. Mesela sizden yardım istedi ama hiçbir gayret yapmıyor. Mesela diyor ki yani sen şunları bana yapar mısın? Peki bu konuda sen ne yaptın? Neden bu konuda benden yardım istiyorsun? Gayretin nerede? Yani anlıyor musunuz? Kendisinin yapma gayreti içinde olduğu şeylere dokunuş
1: eyvallah.
0: Demektir.
1: Atalar nasıl? Dede himmet, oğul gayret demişler. Bunu özetlemişler bir anlamda.
0: Evet.
1: Önce gayret
0: yani,
1: lazım.
0: Atalarımız evet.
1: Bugün En-Nasir ismini gördük, öğrendik. Allah razı olsun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık hocam. Tekrar teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızla birlikteydik. En-Nasir ismi şerifini gördük. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar Esma'dan yansımalarda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka 6 fakire

fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galübela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin, ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail, Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından ve Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ve biz de Şehri İstanbul'da her ne kadar İstanbul'un geçmiş tarihi notlarına bakıyor olsak da günümüzde de bu şehrin gezilebilecek mekanlarını aktarırken değişen mevsimlere göre İstanbul'da zamanı tazeliyor ve bu doğrultuda bölümlerimizi sizlere sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da Erguvan zamanı diyeceğiz. İstanbul'un baharlarına ve hatıralarına bakacağız ve son olarak bir Suriye alayına çıkacağız hep birlikte. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.

Efendim, İstanbul'da lale mevsiminin ardından sıra erguvan mevsimine geliyor. Şimdi erguvan vaktidir İstanbul'da. Efendim, erguvan mevsimini en güzel yaşamak için erguvan ağaçlarının bol olduğu yerleri gezmek ve bunun en kolay yolu olarak da Boğaziçi'nde bir vapur yolculuğuna çıkarak her iki yakayı da gözünüzün önünden akıp giden İstanbul'u seyrederek erguvanları gözlemektir. Diyor ki Haluk Dursun, erguvan denince akla önce İstanbul ve hasreten Boğaziçi gelir. Fetih'ten önce, milattan sonra 330 yılında bu şehir kurulduğunda, başka bir deyişle surlar bitirilip şehrin açılışı yapıldığında mevsim erguvan mevsimiymiş. Tabii bir dekor halinde şehri süslediği mevsim. Zaman zaman Osmanlı padişahları payitahttaki erguvan ağacı sayısını yeterli bulmayarak taşradan Dersaadet'e erguvan getirilmesi yönünde talimatlar vermişler. Her dönemin ilgi gören ağaçlarından, çiçeklerinden olmuş erguvan. İstanbul aşığı Süheyl Ünver, Erguvan ve Boğaziçi başlıklı bir yazısında, biz İstanbul ve Boğaz'ı ihmal edenlerin, tabiatın Boğaziçi'ni pembeleştiren erguvanlarından haberi yoktur diyerek şöyle sorar. Neden İstanbul'da Mayıs'a erguvan demezler? Neden Boğaziçi'ne erguvan boğazı demezler? Ünver, İstanbulluların Boğaziçi'nde erguvanın tadını çıkaramadığını, erguvan seyretmek için gayret sarf etmediklerini ileri sürer ve erguvanı boğazda görmeli, karadan geçip gitmek hem boğaza hem de erguvanı hakarettir şeklinde düşünmekte, İstanbulluların Boğaziçi vapurlarında her iki sahili görecek bir yerde oturup erguvanları boğazda böyle seyretmeleri gerektiğini söylemektedir. Bir başka yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar ise Beşşehir'de gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa onun erguvan olduğunu yazıyor. Bahar oldu evde durulmaz, bu mevsimde erguvana doyulmaz deyip biz de düşüyoruz yollara. Günümüzde de erguvan seyri için Boğaziçi'nde tekne yolculukları yapanlar var. Bu yolculuklardan birindeymiş gibi biz de anlatmaya çalışırız şimdi yine Haluk Dursun'un kaleminde. Rumeli yakasında Topkapı Sarayı'nın önünde Gülhane Parkı'nda ilk olarak saraylı bir erguvan karşılar bizi. Sonra Fındıklı'da, Dolmabahçe'de, Gümüşsuyu'nda başka erguvanlar birer ikişer kendilerini gösterirler. Ama arkasından esas cemaat Yıldız Park'a girişinde ve Yahya Efendi dergahında öbek öbek saf tutarlar. Bu toplu gösteri Kuruçeşme'de Ali Sahip Efendi korusu, Enver Paşa yalısı ve Şeyhülislam Cemalettin Efendi korusunda yoğunlaşır. Arnavutköy girişinde ise gösteriye mor salkımlar da karışır. Rumeli Hisarı'na gelindiğinde Yılanlı Yalı'dan başlamak üzere Aşıyan'da ve Şehitlik'te takım takım alay alay orduları hazır olda dururlar. Sonra birer ikişer kişilik nöbetlerle İstinye Korusu'ndaki ikinci bir gruba kadar bize refakat ederler. Karadeniz'e doğru açıldıkça erguvanlar azaldı. Nisan yağmurunun getirdiği bereketle manzara daha bir yeşillendi. Erguvanlar yerlerini yeşil bir ağaç denizine bıraktı. At kestaneleri, diş budaklar, ıhlamurlar, defne ağaçları arasında koyu koyu serviler belirdi. Kavaklarda ise boğaz tepeleri iyice dumanlandı. Erguvanlar artık görünmez oldu. Anadolu yakasından kıyı kıyı gezerek çıktığımız dönüş yolunda Çubuklu Hidiv Korusu'nda, Kanlıca Tepelerinde, Mihrabat Korusu'nda, Küçüksu'da, Kandilli Cemile Sultan Korusu'nda öbek öbek beliren erguvanlar, Vaniköy'le Kuzguncuk Fethi Paşa korularında küçük gruplardan toplu gösterilere geçerek değişik renk tonlarıyla Boğaz'ın Anadolu yakasını yine Süheyl Ünver'in deyimiyle erguvan nuruna dönüştürdüler.
Pembe ağaçların bir kısmı yağmurun ve rüzgarın hışmıyla çiçeklerini dökse de o yine de o güzel rengiyle karşınızda durmaktadır. Dediğimiz gibi lalelerden sonra şimdi İstanbul'da vakit Erguvan vaktidir ve doyumsuz manzaralarıyla sizi beklemektedir.

Efendim, Boğaz'da erguvanların bulunduğu noktaları kısaca hatırlattıktan sonra şimdi İstanbul'u hatıralarına göz atalım. İstanbul'un öyledir baharı diyor Orhan Okay. Ve bakın hatıratında neleri kaleme almış. İstanbul'un nasıldır baharı? Çocukluğumu yaşadığım 1940'lara doğru İstanbul'un nüfusu 850 bin civarındaydı. Türkiye'nin nüfusu da 17 milyon olduğuna göre demek ki bunun 20'de biri İstanbul'da yaşamaktaydı. Bu nispet korunabilseydi bugün İstanbul nüfusunun 3 milyon olması gerekirdi. O kadar uzaklara gitmeye de gerek yok. 1965'te yayınlanmakta olan epey popüler olmuş bir tarih dergisinde 1995 yılında Türkiye'nin nüfusunun 72 milyon, İstanbul'unsa 4 milyon olacağı tahmininde bulunuluyordu. O yıl bunu okuyan kim bilir kaç kişi inanılmaz diye dudak bükmüş, kaç kişi de o 4 milyonluk yani 2,5 katına ulaşmış bir şehirde nasıl yaşanılacağının kabusuyla terlemişti. Bugünün insanını daha iyi hissettirmek için 40 milyonluk bir İstanbul'u tasavvur ettirmek kafidir. Demografi ilminin kitabını paçavraya çeviren bu hadise 4 milyon yerine 17 milyon gibi cüz'i bir yanlışlık galiba meteoroloji, klimatoloji gibi ilimlere de yansımaya başladı. İstanbul'da mevsimlerin azaldığının, adeta yaz ve kıştan ibaret iki mevsim kaldığının herhalde benim gibi birçokları da farkında. Rabbin bütün güzellikleriyle cömertçe lütfettiği bahar bu şehre pek uğramıyor. Mehmet Akif'in Dirvas'a söylettiği gibi, "Zannım bize münfail ki Mevla, İstanbul'da baharın çiçekleri, kuşları, böcekleri, göğün mavisi, suyun berraklığı, toprağın uyanış dumanları artık yok." Baharı getiren takvim değil ki. Hiç şaşmayan bir saat gibi işler tabiat, uyarak kalbimize. Mevsimler boğum boğum zamanın ipliğinde. Başı görünmez doğum, sonu ölçülmez hayat. Hayvan, nebat ve cemaat. Hepsi ilk gençliğinde. Şairin hepsi ilk gençliğinde dediği sonu ölçülmez hayatı, hayvanı, nebatı şu şehirde arayalım mı? Yarım asır önce nüfusu 8

250 bin olan, atlı arabaları ve bir miktar otomobili, çoğu Osmanlı'dan kalmış taş ve ahşap evleriyle belki şimdikinden daha fakir, fakat eminim daha bahtiyar insanlar, İstanbul'da tabiatla, bugünün insanın tasavvur edemeyeceği kadar baş başa, iç içe yaşıyordu. Hayvansaray, Eğri Kapı, Edirne Kapı, Topkapı, Mevlana Kapı, Yedi Kule gibi sur kapılarından çıkar çıkmaz zaten alabildiğine ekili bir arazi uzanırdı. Başta marul ve baklı olmak üzere çeşitli sebzeler, gözleri bağlı merkeplerin bir daire etrafında gıcırtılı bir sesle döndürdükleri dönme dolaplarla çıkan suyla beslenen bu topraklardan yetişirdi. Boğaz'ın iki yakası, Çengelköy, Vaniköy, Arnavutköy, Yeniköy gibi yalnız adları değil, kendileri de o zamanlar birer köy olan küçük yerleşme alanlarıydı. Kadıköy'ün arkası geniş bahçeler içine yerleşmiş, birkaç ahşap köşkün dışında yine göz alabildiğine tabiat. Bu anlattıklarım şehrin dışı. Ama asıl eski İstanbul, yani Osmanlı'nın da şehir olarak iskan ettiği sur içi, İstanbul'da buraları kadar tabiat içinde yaşamaktaydı. En kalabalık ve sıkışık bölgeler, Beyoğlu, Eminönü, Beyazıt, Haliç kıyılarında bile hemen her evin evden daha büyük bahçesi olduğu gibi, evler arasında ekili bahçeler, bostanlar da çoktu. Bugün bile bir şehir rehberine bakacak olursanız, pek çok sokak adında bahçe, bostan, kuyu gibi kendileri kaybolup adları yadigar kalan zavallı kelimelere rastlarsınız. Toprakla, tabiatla beraber bitkiler, kuşlar, böcekler de bitti. Balat'taki evimizin hemen karşısında gündüzleri çocukların oynadığı, kuzu otlattığı kırlık tepeleri Mayıs gecelerinde rüyalı parıltılarla aydınlatan ateş böceklerini görmeyeli bilmiyorum kaç yıl geçti. Renk renk kelebeklere, çekirgelere, duvar diplerinde dolaşan kertenkelelere ne oldu? Tepedeki mezarlık içinde bulunan bir selvi ağacına yuva edinen, ta yukarılarda tiz çığlıklarla dönen çaylaklar hala var mı? İstanbul şimdi sadece serçe, güvercin, karga ve vaktiyle hemen hiç görmediğimiz sığırcıklara kaldı. Bir de denizi unutup çöp ve pislik yığınlarını mekan edinen martılar. Adlarını bile unutmaya başladığım baştan kara, saka, kuyruk saklayan, arı kuşu, ispinoz, yolunu şaşırmış ağaç kakan, hatta haksız yere uğursuz diye bilinen baykuşları artık hemen hiç gören olmuyor. Eyüp bahçelerine bülbül dinlemeye giden İstanbulluya inanılmaz bile. Plastik naylon denen nesnenin hayatımıza sokulmasından önce toprak saksılarda, olmazsa konserve kutularında yetiştirilen çiçeklerimiz de yok. Gerçi çiçekçilik eskisinden daha yaygın bir ticaret metaı oldu. Hatta bir çiçekçilik sanayi doğdu da denilebilir. Ama çoğunun adlarına bile alışamadığım alafranga veya Latince isimli çiçekler eski şarkın klasik nebatlarına hayat hakkı tanımadılar. Böylece kafesli, yukarıya doğru sürgülü pencerelerimizi süsleyen ıtır, küpe, aslan ağzı, sardunya, sakız sardunyası, bahçelerden o pencerelere tırmanan hanimeli, kahkaha gibi sarmaşıklar da rağbet edilmeyen nesneler arasına girdi. Hatta yapışkan, ısırgan, pisi pisi, yılan yastığı, deve dikeni, kuzu kulağı gibi yabani otlar bile şehrin semtlerinden uzaklaştıkça uzaklaştılar. Sur dışında orta halli ailelerin meseleleri olan dut bağları, üzüm bağları vardı. Parmak, rezaki, çavuş, pembe çavuş, misket gibi lezzetleriyle beraber kokularıyla da tanılan İstanbul'un yerli üzümleri de asli vatanlarını terk etmişe benziyorlar. Bir medeniyet dalgası tabiatı gittikçe yutuyor, geriletiyor. Bu şehre bahar nasıl gelecek? İstanbul'un nasıldır baharı? Yahya Kemal'le başladığımızı yine onunla tamamlayalım diyor Orhan Okay. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir bahar. Efendim Sayın Orhan Okay bir başka İstanbul isimli eserinde İstanbul'un Öyledir Baharı başlıklı yazısında hatıralarıyla bu acı sonuçları da
hatırlatıyor bizlere. İstanbul'un

Her yer yeni yeni yaşam, tırnak içi, yaşam merkezleriyle donatılırken, yeşile yer kalmayınca apartman katlarında küçük küçük bahçeler oluşturulmaya çalışıldığı modern şehirlerdeyiz artık. Birkaç metrekarelik ya da birkaç parçalık yeşille avunmaya çalışıyoruz. Akıbetimiz hayrola diyelim.

İstanbul'dan yola çıkan tarihin en büyük yardım ve toplumsal hareketi. Modern çağın en büyük sorunlarından birini oluşturan ekonomik yardım tarihin her döneminde yer almış. Fakat İstanbul merkezli ve Surre Alayı denen bir oluşum dünya tarihindeki en büyük ekonomik ve kültürel hareket. Şimdi sizinle bir Surre Alayı'na çıkalım. Efendim kelime olarak surre para kesesi, para çıkını anlamına geliyor. Bizim bahsettiğimiz surre ise Kabe örtüsünün her yıl birlikte gönderildiği, ayrıca padişahın haremeyne yani Mekke ve Medine'ye gönderdiği para, hediye ve erzakın adı. Surre-i Hümayun ya da Surre-i Şahane denilen padişah hediyesi bu malzemeler zengin fakir ayrımı yapılmaksızın bölge halkına dağıtılırdı. Surre'nin gönderilmesi nedeniyle yapılan törene Surre Alayı denirdi. İstanbul'un en renkli törenlerinden biri olan Surre Alayı, Recep ayının 12. günü, eğer denizden gönderilecekse Şaban ayının 16. günü, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde padişah huzurunda yapılan törenle başlar. Töreni Darüssaade Ağası hazırlar ve yönetirdi. Alay Darüssaade Ağası önderliğinde orta kapıdan çıkar. Oradan ağa geri dönerken konvoy Alay Köşkü Bahçe Kapısı yoluyla Sirkeci'ye kireç iskelesine iner. Burada seher vaktinden itibaren hazır bekletilen gemiye bindirilerek Üsküdar'a geçirilir. 1864'e kadar Topkapı Sarayı'ndan yola çıkan Surre, o tarihten itibaren Dolmabahçe, daha sonra da Yıldız Sarayı'ndan çıkarılır olmuştur. İster Topkapı Sarayı'ndan, ister Dolmabahçe veya Yıldız'dan olsun konvoy, Üsküdar'a geçtiğinde İbrahim Ağa Çayırı'nda konaklar. Burada sefer eksiklerini tamamlayan ve katılımlarla kalabalıklaşan konvoy, hareket için padişah müsaadesini bekler. İzin gelince yola çıkar. Hacı adayları da en son Üsküdar Ayrılık Çeşmesi'nde yakınlarıyla vedalaşır. Kafile karayoluyla Gebze, İznik, Eskişehir, Akhisar, Konya, Adana, Hama, Halep, Şam şehrinden Medine ve Mekke'ye ulaşır. Mekke, Medine halkının hayatlarının temelini oluşturan Surre, bir yıl boyunca bölge ekonomisini de belirlerdi. İstanbul'dan gönderilen Surre için Mısır'da birçok köy padişahlar tarafından satın alınarak bu işe vakfedilmişti. Gönderilen surre alayıyla haremeynin zahire ihtiyacının dışında Hicaz'a ulaşana kadar bütün medrese, tekke, darüşşifa ve alimlere maddi yardım yapılırdı. Bu amaç için İstanbul'da bazı valide sultanlar ve hayırseverler de aynı amaçla vakfiyeler düzenlemişlerdir. Ayrıca İstanbul'dan gönderilen surre ile Kabe'nin tamiri yapılıp yeni Kabe örtüsü eskisiyle değiştirilir ve tezyini de gerçekleştirilirdi. İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye kadar gidip gelen surre, dini anlamlarının yanı sıra siyasi, kültürel ve bilimsel etkinlik sağlama işlevine de sahipti. Alimlerin çalışmaları, fikir ve düşünce disiplinlerinin şehirler ve büyük coğrafyalar arasında ilişkiler kurmaları yanında haberleşmelerinin oluşmasını sağlardı. İstanbul'dan yola çıkan ilk surre, Sultan Yıldırım Bayezid'le başlar ve Yavuz Sultan Selim'e kadar düzensiz devam eder. Yavuz'un 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı almasından ve Mekke emirinin haremeyn anahtarlarını burada kendisine teslim etmesinden sonra aksatılmadan her yıl gönderilir.

0: edilerek sistemleştirilmiştir. Surre, İslam tarihinde ilk değildi ama en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı olarak Osmanlı İstanbul'unda devam ettirildi. 1516'da Mercidabık Savaşı ile birlikte ilk defa Hadimül Harameyn olarak anılmaya başlayan Osmanlı sultanları düzenli surre göndermeyi 1918 yılına kadar sürdürür. Ne kadar zorluk içinde olunursa olunsun, devlet halinin hiçbir döneminde bu iş aksatılmaz. 1915 yılında İstanbul'dan yola çıkarılan surre alayı o yıl Mekke emirinin isyanı sebebiyle sadece Medine'de dağıtılabilir. 1916'da Medine'ye, 1917 ve 18'de ancak Şam'a kadar gönderilebilmiştir. İstanbul'dan gönderilen son surre alayı Şam'a kadar varabilen surre alayıdır. 1919'da orası da elden çıkınca artık hiç gönderilemez olur. Fakat yine de 1919, 20 ve 21'de Sultan Vahdettin Mekke-Medine fakirlerine sadaka gönderip dağıttırır, surrenin eskisi gibi devam etmesine irade verir. Osmanlı İstanbul'unda sistemleşmiş surrenin ilk emini ise Emir Muslihettin'dir. Gönderilen 200 bin florya altınla 7 bin irdep zahireyi kendisine verilen deftere göre Mekke, Medine'de dağıtmış, hediye alanların padişaha dua etmeleri tavsiye edilmişti. Kanuni döneminde İstanbul'dan gönderilen surre alayı görkeminin zirvesine ulaşmıştı. Tarihte İstanbul'dan surre olarak Kanuni kadar çok miktarda para, hediye ve erzak gönderebilen bir başka kişi daha olmamış. İstanbul'dan yola çıkan tarihin en büyük yardım ve toplumsal hareketi. Sadece bir yardım değil, önemli bir toplumsal hareket. Bu satırlardan da hatırladığımız kadarıyla tekrar surre alayları hem kutsal topraklara gitmek isteyenler için kafileye katılma fırsatı, hem yenilenen Kabe örtüsünün gönderilmesi, hem aynı ve nakdi yardımların ulaştırılması, hem de geçiş güzergahı üzerindeki bütün topraklara haberlerin, yeniliklerin ulaştırılmış olması ve böylesi önemli bir gayeye hizmet ediyor tarih boyunca surre alayları.
1: Geçtiğiniz yollara bizden selam götürün. Hak dost diyen dillere bizden selam götürün. Kutlu Hicaz çölüne, Hakk'ın solmaz gülüne, o müminler seline bizden selam götürün. Girenler dostun bağına, düşmez küfrün ağına, mübarek nur dağına bizden selam götürün.

0: Efendim İstanbul'da Erguvan vaktini, kaybolan bahar güzelliklerini, Suri alaylarını aktardığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yeni bir programda birlikte olmak temennisiyle hoşça kalın efendim. Şehri İstanbul'u siz de keşfedin.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا جلست المرأة في الصلاة kadının namaz kılışını Cenab-ı Peygamber tarif ediyor. Namaza oturduğu vakitte kadın وضعت فخذها على فخذها. Bizim gibi ayaklarına ayrı ayrı koymazlar. İki ayağını biri biri üzerine ekleyerek sol uyluğu üzerine oturur. Oturduktan sonra فَإِذَا سَجَدَتْ secdeye vardığı vakitte biz böyle kollarımızı açarız, karnımızı da kaldırırız, yerden uzak, bacaklarımızdan da uzak, kollarımızda da dayanaraktan böyle namaz kılarız. Kadın ise kollarını yapıştırır, karnını da bacaklarına yapıştırır. Açmaz. Bu da onun tesettüre riayetinin bir alameti oluyor da kessettir ma yekun liha fe innallaha teala yanzuru liha. Çünkü o haldeyken Cenab-ı Hak ona nazar ediyor. Diyor ki yekul ya melaiketi, ey meleklerim, üş

Şidüküm, siz şahit olunuz, ben size şahit diyorum. Enni gad gafertü leha, ben bu kadını mağfiret ettim. Niçin? Bana karşı bir ibadet, bize de böyle de. Ama burada kadını bahsederken, kadın tesettüre daha ziyade mecbur olduğundan böyle büzülerekten kılıyor namazını. Büzülerekten, kendisini örterekten yani, kendisini kapayaraktan namazı kılıyor. Ve bundan dolayı mağfiret-i ilahiye, mazhar oluşuna melekleri şahit oluyor Cenab-ı Hak. İzâ celestum ilel muallim. Ders dinleyeceksiniz. Bir hoca efendinin karşısında oturdunuz. Gerek vaaz meclisi, gerek ders meclisi. Ev fi mecalisil ilim. Ya ilim meclisinde oturduğunuz nokta. Fednû vel yeclis ba'dukum halfe ba'd. Toplu oturunuz. Biriniz burada, diğeri orada, bu orada. Dağınık olmayın. Toplu olarak oturunuz. Ve la teclisü müteferrikîn. Ayrı ayrı oturmayınız. Bizim biliyorsunuz ki eskiden babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz evlerimizde herkes minderlerin üzerine yan yana sıkışa sıkışa oturur. Gelen olursa o da sıkışır aramıza, gelen olursa o da sıkışır aramıza. Namaz kılarken ayakta dikiliyoruz ya, dikildiğimiz vakitte birbirimize yanaşmak mecburiyetindeyiz. Bu yanaşmanın favaidi çok da bunun için sıkışın, arada boşluk bırakmayın, araya şeytanın girmesine meydan vermeyin. Sıkışın. Bu sıkışıklıkla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti imamın üzerine iner. İmamdan da imamın arkasındaki cemaate dağılır. Aradaki boşluk bu nasıl ki tel koptuğu vakitte cereyan kesiliyorsa, tel koptuğu vakitte cereyan nasıl kesiliyorsa aradaki boşluk gelen feyizin mani olur. Saflar ne kadar büyük, cemaat ne kadar çok olursa adetlilik tersisi orada birbirlerimize geçiyor. Birbirlerimize geçiyor. Onun için safları sık tutacaksınız. Arada boşluk bırakmayacaksınız ki o rahmet-i ilahi birbirimizden geçerek de içlerimiz de düzeldi, dışlarımız da düzeldi. İçimizin de düzelmesi, dışımızın da düzelmesine yegane sebep bu namazdır. Onun için namazı kılmanın fadaili kadar büyük fadail yok. Her gün imdad-ı ilahiyeye mazul oluyor. Günde beş vakit imdad-ı ilahiyeye mazul oluyor. Ne demek bu yahu? Abdest alırken günahlarımız dökülüyor. Camiye girerken günahsız olarak giriyoruz. Namazı kıldıktan sonra günahsız olarak camiden çıkıyoruz. Aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın feyizlerine nail olunca bu gönüllerimiz parıldıyor. Yalnız şu kadar var ki bu gönüllerimiz nurdur. Gönül nurdan ibarettir. Gönül kalp dediğimiz bu vücuttaki makine değil. Vücudu işleten makine değil. Gönül dediğimiz makine bir nurdan ibarettir. Bu nur işte insanların zekasında, tedbirlerinde, işlerinde, her şeyinde buna yardımcı olur. Çünkü Allah-u Teala insanı nurdan yaratmıştır. Yanzur bi nurillah. Halk bulunduğu nurdan nazar eder insan. O nazarıyla hakikate doğru yürür. Bu nurdan mahrum olan insan karaya ak diye yürür. Karaya bu beyaz diyor. Beyaz da kara diyor. Niçin? Bu nur yok kendisine. Hakikati göremiyor. Kör bir adamın hakikati göremediği gibi insanın yalnız gözü kafi değil. Göz maddeyi görür. Duvarın arkasını görebilir miyiz? Göremeyiz. Çünkü imkanımız değil. Ama nur olunca duvarın arkasını değil, kainatı da görür. Nura mani yok. Yalnız şu kadar ki bu gönlümüzdeki nur levhası, nur havzu. Nur havzının 5 tane kanalı var. Göz 1, burun 2, ağız 3, el 4, ayak 5. Bu 5 azanın titirdikleri müzakrafat da gönle dökülür. Onun için gönülün etrafına, yani gönül kuyusunun etrafına bir çember yapacağız ki dışarıdan gelen sular o gönle akmasın. Eğer bu çemberi yapamazsak dışarıdan yağmurlar vasıtasıyla, rüzgarlar, fırtınalar vasıtasıyla akıntıların pis suları kuyuya dökülür. İşte bu bizim gönlümüze dökülen, bu gözden gelen bakışlar ki harama bakışlar. Harama bakışlar gönüle irin indirir. Cife indirir. Güzel su berbat hale gelir. Kulak kötü şeyleri dinliyor, gönle iner, gönül bozulur. Lokma haram gidiyor, gönül bozulur, unur kalkar. El fena iş yapar, gönle gider, gönül bozulur. Ayak fena yere gider, gönle gider, o da akıntısı, gönlü bozar. Bu güzel nur kaybolur gider ortadan. Onun mesulü o zaman, onun sahibi olur. Onun için bunları men etmek için Cenab-ı Hak diyor ki, kutlu
ebsarekum. Gözlerinizi kapayın da haram olan

Şeylerin hiçbirisine bakmayın. Kulağınla kötü şeylerin hiçbirisini dinleme. Ağzından kötü söz çıkmasın ve katiyen haram lokmayı ağzından aşağı indirme. Çünkü o senin nur olan gönlün, nur olan gönlün mülevvet bir hale gelecek. Ne yazık. İnsan evini boyatır da o boyanan evine birisi ufacık bir leke sürse üzülür insan. Vah vah. Kimin çocuğu geldi de bunu yaptı diyerekten darılır. Ne oldu ya? İşte bir boya daha vurursun üzerine. Senin gönlün ondan da mı aşağı? Binaenle gönlün muhafızı, her şeyin muhafızının daha güçlüdür. Onun için Allah'a çok yalvaralım da o gönlümüzü bize verdiği o nur gönlünü nur olaraktan ahirete kadar muhafaza edip öyle geçmek Cenab-ı Hak cümlemiz nasip etsin. İşte tevhid ile ölebilmek budur. İslam yolunda yaşayabilmedikçe olmaz bu iş. وَلَا تَجْلِسُ مُتَفَرِّقِينَ كَمَا يَجْلِسُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet devrindeki insanların yaptıkları gibi siz de ayrı ayrı oturmayın diyor. Gecenin karanlığında yapılanları da biliyor. Geleceği de biliyor. İleride yapacağımızı da biliyor. Her şeyi biliyor. مَا فِي الصُّدُورِ يَعْلِمْ مَا فِي الصُّدُورِ Gönüllerdeki her şeyi biliyor. Ya Allah böyle anla. Esma-i Hüsna'sını okusanız da 99 tane Esma-i Hüsna'sı ne güzeldir. Her sabah okuyoruz elhamdülillah ama onun manalarını da bilirse insan o Allah o Allah ki varlıkların sahibi işte bize bu güzel saltanatı vermiş. Elhamdülillah. İşte bu kıyamet günde bizi topladığı vakitte herkesin, her zalimin, her büyüğün bir bayrağı olacak. Her büyüğün, her kötünün de bir bayrağı var. Mesela Nemrud'un elinde bir bayrak, Firavun'un elinde bir bayrak ve bunlara benzeyenlerin de ellerinde birer bayrak. Bunlara uyanlar, gelin bakalım arkamızdan diyecekler. Sürüklenip gidecekler. Peygamberlerin de hepsinin ayrı ayrı bayrakları var. Bizim peygamberimizin bayrağı da Livva-ül Hamd. Allah onun altına toplanmak cümlemizi nasip etsin. Bu şefaat bayrağıdır. Peygamberin vekilleri olan zatların da bayrakları var ellerde. Onlar da peygamberin bayrağının altına cemaatlerini toplayaraktan giderler. İşte o gittikleri günde derler ki hâzi gadr-ı filan, filan ibn-i filan. Bu filanın bayrağı. Hadi bakalım toplanın. Bu da peygamberlerin bayrağı. Onun altına da iman edenler toplanacak. Nereden tanıyacaksın ya Resulallah? Yüzlerinin beyazlığı, kollarının beyazlığı, o abdest azalları parıl parıl, ay gibi böyle vurunca yani yabancının girmesine imkan yok. Ancak o yüzü parlayan, kolları parlayan abdestliler girecek oraya. Onun için kafirler de diyecekler ki biz de girelim buraya ya. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا diyerekten o nur ile gidiyorlar cennete. Komşusu diyecek ya Ahmet dur bakalım senin nurundan ışığından istifade edelim. Biz de arkandan gelelim. Yok. Siz dünyada kazandık biz onu. Siz de dönün dünyaya kazanın da öyle gelin diyecekler. Onun için o nur burada kazanılacak. Evamir-i ilahiye imtisal edenler bu nur ile gidecekler cennette. Allah onun için hepsimizi affetsin. Bu iman bayrağı altında şefaat-i Resulullah'ın bayrağına, liva-ül hamd bayrağının altına girebilmek devlet şerefine cümlemizi nail etsin. Yine buyuruyor ki اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Ta Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bir anda toplanan bir gün ki kıyamet günü o gün لِيَوْمِنْ لَا غَيْبَ فِيهِ şeyimizin başında da elhamdan sonra gelen Sure-i Bekara'nın başında da اَلِفْ لَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا غَيْبَ فِيهِ şüphesiz şüphe yok yani bu kitabın Allah'tan olduğuna şüphe yok. Binaenle o kıyametin de olduğuna olacağına şüphe yok hiç. Yani acaba olur mu diye bir şüphe gelmesin size. Muhakkak o olacak o gün. Boşuna yaratılmamıştır bu mahlukat. Onun için bugün geldi mi ne adâ münadin bir münadi nida edecek o kıyamet günü de men kâne eşreke fî amelihi amilehu lillâh ehadem felletul sevâbuhu min indihî gösteriş için namaz kılıyor. Beğensinler diye namaz kılıyor. Bir maksat ve bir gaye için gelmiş. Kendisini camide gösteriyor, namaz kılıyormuş gibi. Ama gayesi başka, maksadı başka, işi başka. Onun için o ondan bir sevap almak imkanı yok. Ona diyecekler sen hangi maksatla, kimin için yaptığı zamanı git ondan iste sevabını. فَلْيَطْلُمْ سَوَابُهُ بِنْ اِنْدِ فَاِنَّهُ اَغْنَ الشُّرَكَاءَ عَنْ شِرْكِ çünkü Allah şerik kabul eder. Onun için şirk en büyük günah. Ahmed ibn Hanbel'in, Macih'in, Nese'inin, Tabrani'nin, Beyhek'inin, Begavi'nin ve İbn-i Seyyid'in an Ebi Seyyid ibn-i Ebi Fudale'den rivayetidir. Yine buyuruyor ki اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cenab-ı Hak kıyamet gününde tüm mahlukatını topladığı zamanda

اَذِنَ لِاُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فِي السُّجُودِ Ümmet-i Muhammed'e secde ile izin verilecek. Hadi secde edin bakalım. Bu namaz kılmayanların, bunlar da istedikler secde etmek. Bugün mecbur, korku var. Fakat belini bükemeyecek ve secdeye inemeyecek. Çünkü dünyadayken secde etmemiş ki, bugün etsin. Bu beli tutulacak, bükülme imkanını bulup da secdeye kapanmayacak. Binaen ehl-i secde, secdeye kapanacaklar. Teyessüdûne lehû tavîlen. Ama bir secde. Bugünkü secde bir secdedir. Ama çok uzun olacak bu secdede duracaklar. Tavîlen. Sümme yukâlûhûm. Buna denecekler ki bu zamanına. İrfe'û râûseküm. Kalkın artık. Kaldırın başlarınızı. قَدْ جَعَلْنَا اِدَّتْكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فِدَاءً لَكُمْ Sizin de kabahatleriniz var idi, kusurlarınız var idi. Fakat bu secdeniz dolayısıyla hepsi affolmuştur. Çünkü cennette de yerimiz var, cehennemde de yerimiz var. Yaratılış itibariyle Cenab-ı Hak bir cennette, bir de cehennemde iki yer bırakmış bize. Burada hangi yeri kazanırsak o yere gideceğiz, öteki yer boş kalacak. Bu boş kalan yerde işte imansızlara verilecek. İmansızların yeri iki olacak. İmanların da yeri iki olacak. Bir kendini hakkı, bir de küffarın kazanamadığı hakkı. Onun için orada iki nimete mahsur olacağız. Teyessüdüne lehu tavilen, sümme yukallum irfe'u ru'useküm, gacci'anna iddetüküm minel küffar, fidâen leküm minel nâr. İbn-i Macih'le Behekî'le Tabarani'nin Hazreti Ebu Musa'dan rivayetleridir bunlar. Şimdi buyuruyor ki, izâ haccâ racûl. Bir adam, şimdi hacca kolla gidiyor ya, herkes boyuna açı gidiyoruz. اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ اَنْ وَالِدَيْهِ Anası babası ihtiyar gidememiş yahut ölmüşler de haccı edememişler fakirlik halleriyle. Gidememişler. اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ اَنْ وَالِدَيْهِ Oğlu anlama babama bir hac yapayım diyerekten gitti hacca. İki hac yapması lazım. Birisini anası için, birisini de babası için yapması lazım. تُقَدِّلُ مِنْهُ وَمِنْهُمَا Bu hacılık hem o çocuktan hem de anasından babasından kabul olunur. Çocuğa sevap verilir, anası babası da hac etmiş cesine, hac yapmamak şeysinden kurtulmuş olurlar. Ve peşere bihi ervâhuhâ fissemâ. Bunların ruhları sevinirler. Oğlum benim için hac yapıverdi. Elhamdülillah ben de hacılık nimetine mazhar oldum diyerekten sevinirler. Yine buyuruyor ki, İzâ haccer racül bimâlin min gayrihilli. Halal olmayan parayla hac etmiş. Kazancında fila var. Haram parayla kazanmış. Böyle gidiyor. Fekale lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Oradaki en güzel duamız budur. Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk. La şerike leke. Lebbeyk mana itibarla çok güzeldir. Lebbeyk demek ya Rabbi fermanın, emrin başım üzerinde. Tekrar tekrar söz veriyorum ya Rabbi. Senin sözünü kırmam, bozmam. Sözünü tat tutacağım. Lebbeyk. Emret. Ferman senin ya Rabbi. Ben de sana minkadım. Birçok manaları taşıyan. Bunu böyle orada diyoruz da orada bile bu sözü tutamıyoruz. Çok hacılar vardır ki gelince oradan gelir gelmez daha yolda hacılıklarını kaybederler. Çünkü ağızlardan çıkan bir kötü söz haccın fesadına sebep olur. Bunun için diline hakim olup Allah'ın razı olmadığı sözü ağızdan çıkarmamak lazım. Allah kusurlarımızı affetsin de haramlardan gönlümüzün muhafızı için, bu haram başka şey için değil. Gönüllerimizi ki unur gönüldür, unur gönüllerimizi berbat etmemek için haramlardan sakınmak mecburiyetindir. Onun için günah kitabını yazarken orada diyor ki en büyük fazilet terkü zerreti min maharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn. Bir parçacık haramın, günahın terki yer gök sevabına muadildir ya. Yer gök peki insin, cinnin, meleklerin ibadetine muadildir. Hayrın diyor, hayırlıdır. İmam bir gibi diyor bunu hadis olarak nakletmiş. Binaenaleyh, el muhacir ma hecere mahaneha Allah. El muhacir, muhacir kimdir? İşte Bulgarya'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Kür'den gelmiş. Bu adamlara biz muhacir deriz. Bu hakiki muhacir değil. Hakiki muhacir ma hecere mahaneha Allah. Allah'ın yasaklarından kaçan insandır. Memleketten kaçan Allah. Buradan biz Mekke'ye gitsek, Medine'ye gitsek yine buyuz biz. Huyumuz neyse yine orada da onu icra edeceğiz. Asıl kötü huyları terk edebilmektir hicret. Onun için Allah Celle ve Ala bu kötü huylardan cümlemizi muhafaza etsin. Bizi nur olarak yaratmıştır. O nur ile bizi yaşamak ve o nur ile ahirete geçmek nasip etsin inşallah. Onun için bir, iki tane kaldı şimdi şey. İzâ haccet sabî. Çocukları getirirler bazı hacılar evlatlarına.

0: Bu evlatlarında hac yaptırırlar. İhram giydirirler. Omzunda taşır babası. Anası arkasında taşır, kucağında taşır. Bu çocuk da hacıdır. Sevabı da anasının babasının defterine yazılır. Yazılır. Fakat çocuğun hacılığı bülüğe erinceye kadardır. Bülüğe erdi miydi bu hacılık biter. Bundan sonra yeniden bir hacca gitmesi borçtur çocuğa. Bu farz olan hacılık olmadı. Nafile bir hacılıktır. Onun için اِذَا حَجَّ الصَّب۪ي فِيهِيَ لَهُ حَجَّ حَتَّى يَاكِلَ Akıl bülüğe erinceye kadar. فِيهِذَا اَقَلَ عَلِهِ فِكَّتُنْ اُخْرَى Bundan sonra tekrar bir hac bunun üzerine borç alırsın. Bir tanecik daha kalmış. اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَد۪يثِ سُمَّ الْتَفَتَ فِهِ اَمَانَةِ Ravileri, Tabarani, Ahmet ibn Hanbel, Davud, Ebu Yala, Beyhakî, Ziya-i Makdisi, Tirmizi, Hasenün Ancabir ve Ebu Yala ve İbn-i Asagir an Enes. Uzunca bir ravilerle beraber. Diyor ki bir adamla konuşuyorsunuz, adam size bir şeyler söylüyor. Söylerken iki tarafına bakınıyor şöyle ki, duymasın kimse bizim konuştuğumuzu. Bizim konuştuğumuzu başkası duymasın diye iki tarafına böyle iltifat ediyor, kimse olmasın. Bu söz emanettir diyor. Bu adam böyle iki tarafına bakınarak sana söylediği söz sana emanettir. Sakın bu sözü başkasına duyurma. Filan yerde filan bir kez bana böyle dedi desen seni hıyanetlik etmiş olursun. Hainlik kişisin içerisinde.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam. Sağduyunun sesi Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibadi hatta iza nezelu bil menzil ellezi la yubalune ma nakasa min dinihim iza selimet lehum dünyahum fekalu inde zalike kalallahu lehum kezeptüm. Enes radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Müminin başına bazen bela geliyor. Bela gelmesinin, üzüntü gelmesinin iki hikmeti vardır. Hikmetlerden birisi imtihandır. Belaya sabrederse Müslüman ecir kazansın diyedir. Peygamberlere ondan geliyor. Evliyaullah'a ondan geliyor belalar. O belalara sabrediyorlar, imtihanları kazanıyorlar, yüksek dereceleri elde ediyorlar. Allah'ın sevgili kulu, evliyası oluyorlar. İkinci bir sebep de kul azdığı zaman, günah işlediği zaman Allah onu cezalandırır. O da bir bela olarak karşısına gelir. Şimdi başına gelen bela insanın azgınlığından, kusurundan, dindeki ihmalinden bir ceza mıdır? Yoksa kaderin bir cilvesi, derecesi artsın diye Allah'ın bir efendim gönderdiği imtihan mıdır? İkisi de olabilir. Ama ben düşünüyorum ki bazen Müslümanlar çok kusurlu. Çok kusurlu oldukları için mesela namaz kılmıyor çoğu. Müslümanım diyor, namaz kılmıyor işte. Tamam Müslümanız ama Allah affetsin ibadetlerimizi yapamıyoruz. Cuma'ya gitmiyor, Ramazan'da oruç tutmuyor, sigara tüttürüyor. Doktor müsaade etmedi diyor. Peki doktor sigaraya müsaade etti mi? Onu niye içiyorsun? İçiyor. Yani işine geldiği zaman doktoru dinliyor, işine gelmediği zaman veya işine gelse bile anlamadığı zaman o zaman doktoru falan dinlemiyor. Yani kusurlu. Günah işliyor, kumar oynuyor, yalan söylüyor. Efendim Allah'ın yasakladığı bütün işleri yapıyor. Rüşvet alıyor, rüşvet veriyor. Kaytarıyor. Efendim beleşten bedavadan geçimin yollarına kayıyor. Efendim helalini aramıyor, düşünmüyor. Tabii o zaman ne olur? Öyle haram yiyen, günah işleyen insanlara da Allah ceza gönderir, bela gönderir. Mesela bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki emri maruf nehi münker yapın. Yani kötülükleri engellemeye çalışın, iyilikleri yaygınlaştırma, icra etmeye çalışın. Efendim bunu yapmadığınız zaman Allah başınıza öyle bir bela musallat eder ki içinizdeki salih evliya kullar dua etseler bile o bela kalkmaz. Çünkü emr-i maruf nehy-i münker yapmak bir içtimai görev, topluma karşı bir görevi insanı kötülüğü yaptırmayacak, iyiliği yaptıracak, iyiliklerin yapılmasına çalışacak, kötülüklerin engellenmesine çalışacak. Efendim la ilahe illallah sözüyle ilgili bir hadis-i şerifi okudum. Bunun açıklanmasını yapmak için insana gelen bela bazen derecesi artsın diye, imtihan diye gelir. Bazen de işlediği bir suçtan dolayı gelir diye. Onun için bu hadis-i şerifin iyi anlaşılması için bu açıklamayı yaptım. Şimdi kelimelerini izah edeyim. La yezalu kavlu la ilahe illallah yedfa'u sahatallahi anil ibad. Kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını la ilahe illallah demek def eder. Yani kullar la ilahe illallah dedikleri için korunurlar. Allah la ilahe illallah diyenlere gazap etmez. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabından kulları korur. Allah'ın gazabını kullarına üzerine gelmekten def eder diyor Peygamber Efendimiz. La yezalü yani daima def eder durur. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının kullara gelmesini def eder durur. Daima def eder durur. Allah'ın gazabı gelirse ne olur? İşte Pompei, Vezüv yanardağı patladı. Lavların altında kaldı. Bütün şehir mahvoldu. İşte Allah'ın gazabı. Çünkü onlar kötü işler yapıyorlardı. Müstehcen işler yapıyorlardı. Allah bir anda mahvetti. Allah'ın gazabı geldi mi fena. Allah'ın gazabını la ilahe illallah def eder durur, engeller durur, mani olur. Allah'ın gazabı gelmez. Efendim hatta İza nezelü bil menzilillezi la yubalüne ma nekasa min dinihim iza selimet lehum dünyahum. Hangi noktaya gelinceye kadar la ilahe illallah kulları korur, şu noktaya gelinceye kadar kullar dinlerinden kayıplara uğradıkları zaman aldırmıyorlar da dünyalıkları yerindeyse hiç oralı olmuyorlar o noktaya gelinceye kadar. Dinleri gidiyor, dindarlıkları zarara uğruyor, efendim ibadetlerini yapmaz oluyorlar. Paraları yerindeyse, maddiyatları tıkırında ise, efendim dünyalıkları iyi durumdaysa dinlerinin gerilemesine aldırmayacak duruma geldikleri zamana kadar la ilahe illallah sözü kulları korur korur korur. Ama o duruma geldiler mi artık korumaz demek yani. Fekalu inde zalike. Yani o duruma geldikleri zaman gene la ilahe illallah derler. Hangi duruma geldikleri zaman? Dinlerinde gerileme olduğuna aldırmadıkları zaman. Dünyalıkları yerindeyse, keyifleri tıkırındaysa, mutlulukları yerindeyse, efendim başları şen ve esense, dinlerindeki gerilemeye aldırmadıkları zamana kadar. O zaman o duruma düştüler mi? O zaman fekalu inde zalike, o zaman da la ilahe illallah derler ama kâlallahu lehum, Allah onlara der ki kezebtüm, yalancılar, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. La ilahe illallah diyorsunuz ama dininizin elden gitmesine aldırmıyorsunuz. Dindarlığınızın gerilemesinden, ibrenin böyle tehlikeli kırmızı noktaya gelmesinden hiç endişe etmiyorsunuz. Yalancılar, yalan söylüyorsunuz. Siz la ilahe illallah'ı içten söylemiyorsunuz. İçten söyleseydiniz dinlerinizin gerilemesine karşı tedbir alır, derlenir, toparlanırdınız demek yani bu. Muhterem kardeşlerim, şimdi Tito zamanını düşünelim. Bosna'yı, Herse'yi, Yugoslavya'yı düşünelim. O zamanlar harp yoktu. Tito işte biraz çeşitli ırklar arasında dengeyi kurdurmuş filan. Bir rahatlık devresi olmuş. Şimdi o zaman Müslümanların Müslümanlığı ne kadardı? İslam'a bağlılıkları ne kadardı? O suh ve sükun zamanında ibadetlerini yapıyorlar mıydı? Oruçlarını tutuyorlar mıydı? Zekatlarını veriyorlar mıydı? Dinlerini öğreniyorlar mıydı? Kur'an'ı okuyorlar mıydı? Çocuklarını Müslüman yetiştiriyorlar mıydı? Hayır. O zaman gevşemişlerdi. Efendim, ondan sonra bela geldi. Türkiye'de de öyle. Şimdi geniş bir zaman, büyük imkanlar, efendim dini vazifeleri yapacak, hizmetleri, çocukları efendim güzel yetiştirecek imkanlar. Türkiye gelişti, ilerledi, yükseldi, zenginledi herkes. Millet köşkü olunca, arabası olunca, parası olunca, fabrikası olunca dindarlığı geriye attı. Namazı boşladı, orucu boşladı. Efendim sosyetede böyle şeyler olur mu filan demeye başladı. Biz zenginledik filan demeye başladı. Olmaz. O zaman Allah-u Teala Hazretleri yalan söylüyorsunuz der. Ve tabi la ilahe illallah ne yapıyordu? Gazabı ilahinin gelmesini engelliyordu. Kahri ilahinin gelmesini engelliyordu. Yalan söylüyorsunuz diye kabul etmeyince Allah onların la ilahe illallahlarını, gazabı ilahi gelecek demektir. Onun için fırsatların geniş olduğu, imkanların çok olduğu zamanlarda efendim o zamanların kıymetini bilmek lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, ne yapacağız? La ilahe illallah'ı söylerken daima efendim Allah'ın evet gazabını reddettiğini, def ettiğini biliyoruz ama dinimizin de iyi durumda olmasına dikkat edeceğiz. Dünyamız iyi, dinimiz de iyi durumda olmalı. Dinimizde gevşeme gördük mü aman iş tehlikeli, kendimizi toparlayalım diyeceğiz. Sabah namazına kalkmamaya başladık mı, namaz kılmamaya başladık mı, fukaraya aldırmamaya, zekat vermemeye başladık mı, hayır işlerine koşmamaya başladık mı, İbre tehlike noktasına gelmiş, tehlike işareti efendim sinyali bip bip bip efendim vermeye başlamış demektir. Onun için Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret edelim aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim. Efendim Zeyd ibn Sabit ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. La yezalullahu teala fi hacetil abdi madamel abdu fi haceti ahihi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri kulun ihtiyacını görmek için efendim ikram eder, lütfeder, bahşeder, durur. Ne zaman? Madamel abdu fi haceti ahihi. Kul Müslüman kardeşinin, mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için koşturdukça, yani kul mümin kardeşinin ihtiyacını görmek, ona yardımcı olmak, ona destek olmak, ona iyilik yapmak için koşturdukça Allah da ona destek olur, Allah da ona iyilikler verir, Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. El açıyoruz, Allah'tan istiyoruz. Tabi duada ibadettir, isteyeceğiz. Yasak değil, tavsiye edilen bir şey. Elbette isteyelim. Şimdi bu sözle yapılan dua. Ya Rabbi benim hacetimi reva eyle, benim ihtiyacımı karşıla, benim borcumu ödettir vesaire vesaire dua ediyoruz. Şimdi bu elle, el açıp dille söyleyip yapılan dua. Ama bir de fiili dua var. O da neymiş? Burada görüyoruz. Müslüman kardeşinin ihtiyacına koşmak imiş. Müslüman kardeşimizin ihtiyacına koşarsak, onun gönlünü hoş etmeye çalışırsak, ona yardımcı olmaya çalışırsak ne olacakmış? Allah bizim işlerimizi rast getirip, bizim ihtiyacımızı görüp bize ikram edecekmiş. İşte bu da fiili dua. Ben kardeşime koşarım, Müslüman kardeşime iyilik yaparım, Allah da bana iyilik yapar. Koşturduğu için Allah da öbür taraftan yardımcı oluyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hayat kısadır, fanidir, ölüm ne zaman gelecek bilinmez. Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin diye temenni ediyoruz. Ama fırsat geçmeden, ecel gelmeden, vade yetmeden, iş sona ulaşmadan şu hayatı değerlendirip, hayırlı işler yapıp, iyi işler yapıp, sevaplı işler yapıp, insanları mutlu edecek, efendim hem Allah'ı hem kulları efendim razı edecek, kulların duasını alacak işler yapmaya çalışın. Allah'ın gazabını çekecek, kulların lanetine efendim sebep olacak, bedduasına sebep olacak kötü işler yapmayın. Hiç kimse kötü işler yapmasın. Kimsenin ahını, mazlumun ahını almasın. Kimseye gadir ve zulüm etmesin kimse. Herkes iyilik yapmaya çalışsın. Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmeye efendim hepimiz muvaffak eylesin. Tevfikini hepimize refik eylesin. Sonunda rızasını kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Hepinizi sevdiklerinizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin dünyada ve ahirette. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse bu durumda

0: kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var, dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler efendim, geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Ebubekir Errazi ve Kimya. Tıptaki ilkleriyle ünlü alimlerden Razi, yaklaşık 866 yılında Rey şehrinde doğdu. 932 senesinde vefat etti. Batıda Razes, doğuda ise Ebubekir Errazi veya kısaca Razi adıyla tanınır. Küçük yaşta matematik dersleri alıyor, bir taraftan da musikiyle uğraşıyor. 30 yaşlarına kadar bu şekilde devam ettikten sonra geçimini de sarraflıkla temin ediyordu. Daha sonra Bağdat'a giderek kendisini tıp öğrenimine verdi. Burada Huneyn bin İshak'tan İran, Hint ve İslam tıbbını öğrendi. Sahasında söz sahibi olduktan sonra Rey'e döndü. Oradaki hastanenin baş tabipliğine getirildi. Daha sonra tekrar Bağdat'a dönerek buradaki Adudüt Devle Hastanesi'nin başhekimi ve halifenin özel doktoru oldu. Ünlü tıp alimlerinden Razi, büyük bir doktor olduğu kadar büyük bir kimyagerdi de. E.J. Holmyard'a göre Razi, modern kimyanın kurucusudur. Kimyayı sistematize ederek deneye dayalı kimyanın temellerini attı ve kimyayı tıbbın hizmetine soktu. Onun açtığı bu çığır batıda ancak 600 yıl sonra Paracelsus ile gerçekleştirildi. O, yüzyıllar önce organik ve inorganik kimya ayrımını yaptı. Birçok deneyler ve çalışmalar yaptı.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hacca gelemeyen kardeşlerimiz ne yapacak? Efendim böyle ziyafet çekilen yerde güzel yemekleri yiyenleri camekanın dışından görüp de yutkunanlar gibi yutkunup duracak mı? Hayır. Onların da mükafatları var. Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namaz cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir efendim diyelim ki deniz kenarında efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap. Cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap. Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan

0: namaz Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimizin bu Medine'deki mescidinde kılınan namaz efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100.000 misli.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

görünen sıfatındır, anı gören zatındır, gayri ne hacetindir, sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müstarak oldu, tevhid-i zatı buldu, sen seni bil, sen seni. Tevhid-i zatı.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi. La

0: Plak.
1: Yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi.

Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. "Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle."

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

0: Saiye bin Selam'ın sıkıştırılınca gerçeği söylemesi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kinane bin Ebil Hukayk'tan sonra Saiye bin Selam bin Ebil Hukayk'a da Huyey ve Ahtab'ın tulum içinde saklanan hazinesi nerededir diye sordu. Saiye, savaşlar ve geçimler onu giderdi, eritti dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Saiye'yi sıkıştırması için Zübeyir bin Avvam'a havale etti. Zübeyir bin Avvam onu sıkıştırdı. Saiye, zayıf, hafif akıllı bir adamdı. Sıkıştırılınca eliyle bir harabeye işaret ederek, ''Ben Kinane'nin her sabah şu harabede dolaştığını görüyordum. Benim bu hususta bundan başka bilgim yok. Eğer o oraya bir şeyler gömmüşse o oradadır.'' dedi. Gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselam, Natat kalelerini fethetmeye başladığı ve Natat halkının kalplerine korku düştüğü sırada, Kinane bin Ebil Hukayk tehlikeyi sezmiş, deve tulumu içindeki hazineyi, ziynet eşyasını geceleyin Ketibe'ye götürüp kazdığı bir çukura kimse görmeden gömmüş ve üzerini toprakla kapatmıştı. Saiye de Kinane'nin her sabah o harabede dolaştığını görmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam Saiye'yi Zübeyir bin Avvam ve Müslümanlardan bazılarıyla birlikte o harabeye gönderdi. Saiye de onlara Kinane'nin dolaştığı yeri gösterdi. Orası kazıldı. Hazinenin bir kısmı oradan çıkarıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam hazinenin geri kalan kısmının da nerede olduğunu Kinane bin Ebil Hukayk'tan sordu. Kinane onları da teslime yanaşmadı. Peygamberimiz Aleyhisselam hazinenin geri kalanını getirip teslim etmesi için Kinane bin Ebil Hukayk'ı sıkıştırmasını Zübeyir bin Avvam'a emretti. O da Kinane'yi söyletmeye zorladıysa da söyletemedi. Yüce Allah Yahudilerin bu hazineyi nerede sakladıklarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'dan bir zatı çağırıp ona ''Şu tarlaya doğru şöyle bir git, sonra hurma ağaçlarına doğru var, sağındaki ve solundaki hurma ağaçlarına bak, orada göreceğin yüksek hurma ağacının dibinde bulacağın şeyleri çıkar bana getir.'' buyurdu. Ensari gitti, oradaki hazine tulumunu da bulup getirdi. Çıkan hazinenin cinsi ve miktarı. İçinde hazine bulunan tulum Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne getirilip açıldı. Bunlar altın bilezikler, altın pazubantlar, altın halhallar ayak bilekleri için, altın küpeler, mücevher gerdanlıklar, zümrüt gerdanlıklar, kaşlı altın yüzükler, kaşsız halka yüzükler, bunlar bir hayvan çulunu dolduracak kadardı. Altınlı Yemen göz boncuğundan gerdanlıklar, İnci gerdanlıklar vesaireden ibaretti. Yahudi cemaati tarafından ayrıca nakit olarak 10 bin dinar altın getirilip teslim edildi. Uyeyne bin Hısn'la Fezarelerin Hayber ganimetinden pay istemeye gelmeleri. Uyeyne bin Hısn, Gatafan askerleriyle birlikte Hayfa'ya gidip ev halkıyla görüştükten sonra tekrar Hayber'e geldi. Hayber yakınındaki Hatam mevkiinde gecenin bir kısmını geçirdi. Askerlerine size müjdelerim, bu gece düşümde Zürru Kaybe'nin bana verildiğini gördüm. Vallahi Muhammed'in boynundan yakasından tutacağım dedi. Uyeyne bin Hısn Hayber'e geldiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'i fethetmiş ve ganimetleri toplamış bulunuyordu. Uyeyne bin Hısn, ya Muhammed, müttefiklerimden aldığın ganimetlerden bana da pay ver. Çünkü ben senden ve seninle çarpışmaktan vazgeçtim. Müttefiklerimi yalnız bıraktım. Senin üzerine askerlerimi yığmadım. 4000 savaş eriyle geri dönüp gittim dedi. Resulullah Aleyhisselam, yalan söylüyorsun. Seni ancak işitmiş olduğun o bağırıcı, ürkütüp ev halkının yanına kadar götürdü buyurdu. Uyeyne bin Hısn, öyleyse bana bir ihsanda bulun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hadi Zürru Kaybe senin olsun buyurdu. Uyeyne bin Hısn, Zürru Kaybe nedir diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, o bir dağdır ki onu uykuda gördüğün düşünde almıştın buyurunca, Uyeyne eli boş olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrıldı. Gatafanların bir kolu olan Beni Fezareler de Hayberlilere yardıma gelmişlerdi. Yahudilere yardımdan vazgeçtikleri, yurtlarına dönüp gittikleri takdirde onlara da Hayber'in hurma mahsulünden verileceği hakkında haber salınmış fakat Beni Fezareler bu teklifi kabul etmekten kaçınmışlardı. Uyeyne'den sonra Beni Fezarelerden bazı kişiler de Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelerek bize vaat etmiş olduğun payımızı ver dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara da sizin payınız Hayber dağlarından Zürrükaybe dağıdır. Hadi Zürrükaybe sizin olsun buyurdu. Beni Fezariler öyleyse biz de seninle çarpışırız dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam bizimle çarpışmak için buluşma yeriniz Cenefa olsun buyurdu. Fezariler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bunu işitir işitmez kaçıp gittiler. Cenefa, Beni Fezarelerin yurtlarından bir yer, sularından da bir sudur. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Haç deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı, ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak.

Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: about knowledge and guidance, even though his life was at risk many times. May Allah be pleased with him.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

kulum tutup yolga salgıl entel hadi. Yırklak kadri yığlap geldim bargenge. Kulum tutup yolga salgıl entel hadi. Geçer taat konça yatmak işim. Sahar turup raz aytmadı mınlı başım. Ne damat da akar mükün kuzda yaşım. Kulum tutup yolga salgıl entel hadi. Yolsuz yolga kirdim dostlar halim harap. Halik'ten sorsam hiç kim bilmez bana cevap. Halikimsin.

0: zat-ı uluk parvardigir ilahimdin. Nida kildin umid koymay dargahimdin. Kolum tutup yolga salgıl entel hadi. Baştin ayak buldu güna kayda baray. Yol adaşkan itlik bulup kimnin suray. Bu kalbir lan didarini kaydan kuray. Kolum tutup yolga salgıl
1: entel hadi.
0: Güna dardı bimar kıldı tabibimsin. Mahbubimsin, darmanimsin, habibimsin. Yolda kaldım halim sorar rafikimsin. Kolum tutup

Senin yolunda baş binmedim Kadir Huda, baş ne bulgay garip canım yüz mün fida. Dert hem uzun, darman uzun, lütfun da var, kolum tutup

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Dün Hazreti Ömer'in hicretini, İslam'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr'in Medine'ye gönderilişini ve İstanbul elçilerini okuduk. Elçiler Bizans sarayında büyük bir şaşkınlık ve bu şaşkınlığa denk bir ikramla karşılandı.

25. Bölüm. İstanbul elçileri anlatmaya devam ediyorlar. Akşam vakti Kayser bizi çağırdı. Hemen yanına gittik. İçeride kendisinden başka hiç kimse yoktu. Biraz sonra odamıza bir adam geldi. Elinde dört köşe bir sandık tutuyordu. Altında kaplanmıştı. Üzerinde de hepsi kilitli olan birçok çekmece vardı. Kayser onların birinden siyah bir bez çıkarttı. Bu ipek bez üzerinde akbenizli, ayın 14'ü gibi parlak yüzlü, uzun boylu, saçları iki bölük halinde örgülü,

diyerek ağlamaya başladık. Kayser, ne oldu size böyle, onu tanıyor musunuz diye sorunca, evet, bu bizim peygamberimizin resmidir dedik. Çünkü onu defalarca görmüştük. Kayser ayağa kalktıktan sonra tekrar oturup, Allah aşkına bu resim gerçekten onun mu dedi. Evet, Allah ve dinimiz adına yemin ederiz ki bu resim ona aittir. Kendisini görür gibiyiz dedik. Ben de dininiz ve Allah adına yemin ederim ki bu sizin peygamberinizin resmidir. Bu resim en son resimdi. Fakat ben tepkinizi ölçmek ve sizi sınamak için sıraya uymadan gösterdim dedi. Daha sonra diğer çekmecelerden Hazreti Musa, Harun, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Süleyman ve İsa peygamberlerin resimlerini çıkarttı. İstanbul elçileri anlatıyor. Resimlere tek tek baktıktan sonra bu resimler nereden geldi diye sorduk. Kayser, Hazreti Adem kendi neslinden gelecek peygamberleri görmek için Allah'a dua etmişti. Allah da ona bütün peygamberlerin resimlerini indirdi. Hazreti Adem'in özenle sakladığı bu resimler önce Zülkarneyn'e, daha sonra da Hazreti Danyal'a ulaştı. Hazreti Danyal da onları ipek bezler üzerine geçirdi. Bu resimler onlardır ve kraldan krala geçip bana ulaşmıştır dedi. Konuşmamızın sonunda kendisini İslam dinine davet ettik. Mülk ve saltanatı bırakmak zor gelmeseydi Müslüman olmayı arzu ederdim dedi. Ülkemize Kayser'in verdiği kıymetli hediyelerle döndük ve yaşadığımız olayları anlattık. Hazreti Ebubekir çok hassas bir insandı. Kayser'in büyük bir fırsat kaçırdığını ve peygamberimizi tanımasına rağmen mal ve mülkü tercih ettiğini söyleyerek ağlamaya başladı. Hristiyan ve Yahudi bilginleri ellerinde bulunan kitaplardan Allah Resulü'nü tanıyorlardı. Yahudi alimlerinden biriyken Müslüman olan Abdullah bin Selam, ''Ben Allah Resulü'nü daha onu görmeden kendi oğlumdan bile iyi tanırdım. Çünkü onun özelliklerini kitaplarda bulmuştum.'' dediğinde Hazreti Ömer, ''Ey Abdullah, Allah seni doğru yola ulaştırmış.'' diyerek onun başını öptü. Allah Resulü nasıl görünürdü? Sahabiler putlardan olduğu kadar bir şeyi putlaştırmaktan da kaçınırlardı. Bu yüzden Allah Resulü'nün resmini çizmekten çekinmiş ve onu sözle anlatmayı istemişlerdi. Zaten onun güzelliğini ve yüceliğini hiçbir resmin anlatması mümkün değildi. Hazreti Ali, Hazreti Enes ve Hint bin Ebi Hale gibi her an onun yanında bulunanlar Efendimiz'e ait bazı özellikleri şöyle anlatmışlardı. Peygamberimiz uzuna yakın orta boyluydu ama yanındaki insanlardan hep uzun görünürdü. Ne zayıf ne de şişmandı. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı. Bütün vücudu, hatta teri bile gül kokardı. Şair Hakani'nin dediği gibi terlediği zaman üzerine çiğ taneleri konmuş bir gülü andırırdı. Onun geçtiği yollardan geçen kişiler sokaktaki gül kokusunu duyup Allah Resulü biraz önce buradan geçmiş derlerdi. Bir çocuğun başını okşayınca onun başı günler boyu misler gibi kokardı. Boynu uzundu, gümüş gibi beyazdı ve parlıyordu. Yüzü her insanınkinden güzeldi, uzuncaydı, ayın 14'ü gibi ışıldardı. Burnunun uç kısmı sivriceydi, son derece güzeldi ve üstündeki parlaklık yüzünden de fazla göze çarpardı. Gözleri iriceydi, siyahı çok siyahtı, sürmeli şekilde yaratılmıştı. Gözlerinin beyazında bir kırmızılık vardı. Kirpikleri sık ve uzundu. İki kaşı arasında tüy yoktu ve bembeyaz görünürdü. Saçı ne kıvırcık ne de düzdü. Sakalı sıktı. Alnı açık ve genişti. Her dişi bir inciyi andırırdı. Sesi de çok güzeldi. El ve ayak parmakları kalıncaydı. Omuzları, dizleri ve bilekleri kuvvetli ve kemikliydi. İki kürek kemiği arasında bütün Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından bilinen peygamberlik mührü bulunuyordu. Vefat edip peygamberlik görevi bittiğinde bu mühür gözden kayboldu. Onu Allah terbiye ettiğinden her haliyle güzeldi. Kendisiyle ilk defa görüşenler onun heybetinden, hürmetle beraber korku hissi uyandıran halinde

0: görmekten ürker, yakından tanıyınca derin bir sevgiyle bağlanırlardı. Bu kişiler ben onun bir benzerini görmedim derdi. Dünya işleri için hiç kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenince yerinde duramazdı. Onu düzeltmek için uğraşırdı. Bir şeye hayır dediği duyulmamıştı. Kendisinden bir şey istendiğinde eğer onu yapacaksa olur buyurur, aksi halde susardı. Bir işi yapamayacağı ya da yapmak istemediği susmasından anlaşılırdı. Sustuğu zamanlarda kendisinde bir vakar ve ağırbaşlılık göze çarpar, konuştuğundaysa sürekli bir güler yüz görünürdü. En fazla gülmesi gülümsemekti. Bütün ömrü boyunca kahkahayla gülmedi. Çok gülmeyiniz, zira gülmenin fazlası kalbi öldürür derdi. Bir şeye sevinince ya da neşelenince gözlerini yumardı. Konuşurken kısa ve özlü cümleler kullanırdı. Bu sırada sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağına vurup durdururdu. Birisiyle karşılaştığı zaman selamı ilk önce o vermekteydi. Bir yere baktığında vücudunu oraya döndürürdü. Giydiği elbisede en çok beyazı sever, daha sonra yeşil rengi tercih ederdi. Bütün ömrü boyunca aynı anda iki elbisesi olmadı. Buna rağmen çok güzel giyinirdi. Bu şekilde giyinmeyi ümmetine tavsiye ediyordu. Güzel giyinmenin gurur sayılmayacağını, esas gururun Allah'ın verdiği nimetler karşısında şımarmak ve insanlara tepeden bakmak olduğunu söylüyordu. Yemesinden içmesine, yürümesinden yatmasına kadar her hareketi Allah'ın istediği şekildeydi. Sol eliyle kesinlikle yemek yemezdi. Solak olanlara bile sağ eliyle yemelerini söylüyordu. Ayakta ve sol eliyle bir şey içmezdi. Yemeklerini bir ya da iki dizinin üstüne oturmuş vaziyette yere serdiği bir meşin üzerinde yer. Bu sırada herhangi bir yere yaslanmazdı. Bu oturuş kul oturuşudur derdi. Acelesi varmış gibi hızlı yürürdü. Yürürken önüne bakar, çevresini süzmezdi. Adımlarını atarken ayaklarını sert vurmazdı. Bu nedenle tozlu yerde yürüse bile toz kalkmıyordu. Ayakkabılarını giymesi bile tesadüfi değildi. Sizden biriniz ayakkabısını giyerken giymeye sağdan başlasın. İlk önce de sol tekini çıkartsın derdi. Ayaklarını başkasına doğru uzattığı asla görülmemişti. Yattığında sağ tarafına yatar, sağ elini başının altına alırdı. Karın üstü yatan bir kişi gördüğünde bu Allah'ın hiç sevmediği bir yatıştır derdi. Allah Resulü genel olarak sünnet adı altında toplanan bu hareketleri şuurlu olarak yapan ümmeti için fesad-ı ümmetim zamanında, yani Müslümanların dünyaya dalıp Allah yolundan uzaklaştığı dönemlerde ve özellikle içinde bulunduğumuz ahir zamanda kim benim sünnetime uyar, yapmış olduğum şeyleri yaparsa o kişi 100 şehit sevabı kazanabilir diyerek bizlere büyük bir müjde vermişti. Peygamberimiz tembellikten ve başkalarına yük olmaktan nefret ederdi. Bir gün koyun kesmek gerektiğinde sahabilerinden biri onu kesmeyi, diğeri derisini yüzmeyi, bir başka sahabi de pişirme işini üstüne aldı. Allah Resulü ise ben de odun toplarım diye işe koyuldu. Sahabiler ya Resulallah siz oturun biz toplarız dediklerinde o işi de yapabileceğinizi elbette biliyorum ama sizden farklı ve üstün bir durumda bulunmak istemiyorum dedi. Peygamberimiz bir kavmin efendisi ona hizmet edendir buyururken bu gerçeğe işaret etmekteydi. Bir gün bazı sahabiler yanına gelip ya Resulallah bu sene hacca gidince çok dindar bir adamla karşılaştık. Hac boyunca gece gündüz ibadet etti, yol boyunca hep Allah'ı andı dediler. Peki ona kim yemek hazırladı, hayvanının bakımını kim yaptı dediğinde ya Resulallah böyle bir adama kim hizmet etmez? Neye ihtiyaç duyduysa hemen yerine getirdik dediler. Peygamberimiz demek ki sizler o adamdan daha hayırlısınız dedi. Allah Resulü sağlıkları yerinde olup da başkasına zahmet veren kişileri sevmezdi. Peygamberimiz kibir adı verilen kendini beğenmişliğin insanlar için en büyük felaketlerden biri olduğunu söyler ve kalbinde zerre kadar gurur ve kibir bulunanlar cennete giremezler buyururdu. Bir gün yemek yemekteyken küçük bir tümsek üstüne oturmuş, sırtını bir duvara yaslamıştı. O sırada Hazreti Cebrail gelerek, "Ya Resulallah, demek sen krallar gibi yemek yiyorsun," deyince hemen yere çömeldi ve bütün ömrü boyunca yemek yerken bir yere yaslanmadı. Peygamberimiz hiçbir yemeği beğenmezlik etmezdi. Mekke'nin fethi sırasında amca kızı Ümmü Hani'nin evine gidince "Yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Ümmü Hani, "Ya Resulallah, evde sadece kurumuş ekmekle biraz da sirke mevcut. Bunları size yedirmekten utanırım," deyince Peygamberimiz, "Ey Ümmü Hani, sirke ne güzel katıktır. Sirke bulunan bir ev katıktan mahrum değildir," dedi. Daha sonra da kuru ekmekleri sirkenin içine ufalayarak tuzla birlikte yedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: El Haris El Muhasibi'ye geldik. El Haris İbni Esed El Muhasibi. Tabakat-ı Sofiye'de 6. sırada bulunan El Haris Peltekse ile El Harif El Muhasibi sinle. El Haris El Muhasibi. Ve minhumul Haris İbni Esed'inil Muhasibiyyü. Yani bu Tabakat-ı Sofiye'de teracimi ahvalini zikretmek istediğim büyük zatlardan birisi de, minhum, onlardan birisi de El Haris İbni Esed'inil Muhasibi'dir. İsmini tahlil edelim. İsmi El Haris Peltekse ile, babasının ismi Esed. Esed arslan manasına geliyor. Haris, El Haris İbni Esed. El Muhasibi de nisvesi oluyor. Harisi Muhasibi derler Farsça olarak kısaca, yani ismiyle künyesini, nisbesini birleştirip. Ve künyetuhu Ebu Abdillah. Bir de künye var isimde. Kendi ismi var, baba ismi var, nisbesi var, bir de künyesi var. Künyesi Ebu Abdullah'mış. Min ulemai meşaihil kavm. Kavmin alimlerinden idi. Kavm dediği Sofiye taifesi demek istiyor. Yani bunlar dikkati çeken, takvasıyla tanınmış bir grup teşkil ediyorlar Müslümanların arasında. Ötekiler gibi gevşek değiller. İslam'ı tam yaşamaya çalışıyorlar. Dikkat çekici bir grup. Bunlara el kavim diyor. Yani malum zümre demek istiyor. Yani bu zümrenin meşayih, yani ulu kimseleri, yani başkanları, ama ulema-i meşayihil kavim, yani bu zümrenin alimlerinden, derece derece bunların da bilgileri, bu Haris el-Muhasibi alimlerinden, bilgililerinden, bilgi bakımından da böyle yüksek mertebelere çıkmış olanlarındandır demek istiyor. Bi ulûm-i zahir, yani ulema bi ulûm-i zahir, yani zahir ilimlerini de biliyor. Ve ulûm-ül muamelat vel işarat, muameleler ilimli ilimlerini ve işaretler ilimlerini de biliyor. Şimdi ulûm-ül zahir, yani zahirin ilimleri nelerdir? Arabiyattır, efendim hadistir, tefsirdir, siyerdir, fıkıhtır vesairedir. Muamelat, yani nasıl muamele edecek kul, Rabbine karşı nasıl muamele, kulluk edecek, ihvanına karşı nasıl muamele edecek, öbür insanlarla, ailesiyle, ticaret erbabıysa çarşıdaki, pazardaki insanlarla muamele, yani icraat, ibadet ve taat. Allah'a karşı muamelesi kullukları, ibadetleri. Öteki insanlara karşı muamelesi mutasavvifane, ahlak-ı hamideye uygun, dikkat çekici, böyle güzel. Bu muamele ilimlerini de bilen ve işarat, yani işaret edilen böyle remizler, sırlar, efendim manevi bir takım hakikatleri de bilen. Yani hem zahir ilmini hem batın ilmini biliyormuş. Hem efendim hadis, tefsir, fıkıh vesaireyi biliyormuş. Hem tasavvufun efendim gerektirdiği manevi ilimleri biliyormuş. Güzel huyları biliyormuş. İbadetlerin sevaplı olanları nelerdir? Efendim ahlakın güzel olanları nelerdir? Onları biliyormuş. Hem de bu yolun, bu tasavvuf yolunun efendim ince zevklerine efendim ait işaretleri anlayabilen, tecellileri anlayabilen, onları yorumlayabilen böyle ileri bir kimseymiş. Bu kelimeleri yavaş yavaş zihnimize yerleştirmemiz lazım. Bu tabirleri neler kastedildiğini anlamak için ileride de. Lehut tasanihul meşhure. Yani bu El-Haris İbni Esed'in el-Muhasibi'nin lehu, onun et-tasanihul meşhure. Şöhret kazanmış kitapları vardır. Yani kitapları yazmış, kitapları da şöhret bulmuştur, yayılmıştır. İslam aleminde herkesin bildiği alimlerden ve kitapları da herkesin yazdığı, okuduğu, bildiği kitaplar. Meşhur kitapların sahibidir. Minha bu kitaplardan bazılarını sayacak şimdi. Kitabur riayeti li hukukillah. Kitabur riaye. Kitabur riayeti li hukukillah. Manası ne? Allah'ın hukukuna riayeti, riayet edebilmeyi anlatan kitap. Yani Allah'ın hukuku nedir? Kulun Allah'a karşı yapması gereken kulluk vazifeleri. Ona karşı borcudur. Allah'ın da kulu üzerinde hukukudur bunlar. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, haram yemeyecek, günahlardan kaçınacak, kötü huyları terk edecek. Allah'ın hukukudur bunlar kulu üzerinde. İşte Allah'ın hukukuna riayeti anlatan kitabı. Demek ki tasavvuf konusunda önemli bir kitap. Yani araştıralım, efendim tercüme edilmişse, tercümesi yapılıyormuş, alalım okumaya gayret edelim. Ve gayruhu, başkalarını saymadı. Yani en meşhuru Kitab-ı Riaye, ötekileri saymadı. Ve hüve üstazü ekseril Bağdadiyyin. Bu Haris el-Muhasibi birçok Bağdatlıların üstazıdır. Yani bu tasavvuflar Sofiye taifesi, zümresi içinde grup grup ayrılan önemli gruplar var. Mesela Bağdat ekolü var, Horasan ekolü var, belki Mısır ekolü var, belki Hicaz ekolü var. Yani böyle çeşitli ekoller var. Bu ekseriyetle Bağdatlıların üstadıdır. Yani biliyorsunuz efendim Cüneydi Bağdadi de, o da Bağdatlı. Maruf-u Kerhi de Bağdatlı. Bu da Bağdatlıların üstadıymış. Bağdatlı olan mutasavvufinin üstadıymış. Ve hüve min ehlil Basra. Bu Basra ehlinden idi. Yani ehil demek Basralı, Basra ahalisinden idi. Basra biliyorsunuz Körfez'de, yani şeyde efendim şu harbin cereyan ettiği Körfez'de şey kıyısı olan şehir. Mate bi Bağdat. Haris el-Haris el-Muhasibi Bağdat'ta öldü. Basralıymış, Bağdat'ta vefat etmiş. Senete felasim ve erbaine ve miyeteyn. 243 senesinde. Onlar rakamları böyle şey olarak söylerler. Yazıyla yazarlar. Karışıklık da olmaz. Gayet net olarak anlaşılır. 243 senesinde Bağdat'ta vefat etmiş Haris-i Muhasibi. Ve esneder hadis, hadis rivayetiyle de meşgul olmuştur. Kendisine gelen hadisleri toplamış. Kendisinden sonrakilerle de hadis yazdırmış. Hadis zincirinde ismi olan bir kimse. Bir hadisini verecek, biliyorsunuz müellifin adeti sadece şerefini göstermek için hadisle de meşgul olmuştur, hadisle rivayet etmiştir deyip bir hadisini verir. Ondan sonra hepsini sıralamaz yani. Bir tanesini verecek, geçecek. Bakalım hangi hadis-i şerif veriyor. Haddesena Ali ibn Ömer el Ömer ibn Ahmed el Hafız. Kale haddesena Ahmed ibn el Kasım. Ehu ebilleys. Haddesena el Harisu Harisu ibn Esed'in el Aneziyil Muhasibi. Ya buradan da Aneze kabilesinden olduğu anlaşıldı. Efendim, haddesena Yezid ibn Harun. Bu Yezid ibn Harun'dan öğrenmiş. Tabii bunların hepsinin aşağıda gayet güzel izahları var. Ne zaman öldüğüne dair filan ve hangi kaynaktan alındığına dair geniş bilgiler var. Bu Arapçasını yazan, hazırlayan şahıs güzel hazırlamış. Allah rahmet eylesin. Haddesena Şube. Şube'yi okuyalım mesela. Şube ibnül Haccac ibnül Vert. Mevlahum Ebu Bistam el Hafız el Vasıtı. Ebu Bistam'mış künyesi. Vasıtlıymış. Ehadü e'immetil İslam, İslam'ın büyük alimlerinden. Nezelel Basra, Basra'ya geldi, yerleşti. Kale Sufyanü Sevriyyü, Sufyanü Sevri dedi ki, mat el hadis bi mevti Şube. Şube ölünce bu zat hadis ilmi öldü demiş yani. Sufyanü Sevri böyle. Vulide senete 80, 80 yılında doğdu. Vemate senete sittine ve mi'e, 160 senesinde öldü. İmam-ı Azam'la beraber aynı senede doğmuş. 80 senesinde doğmuştu İmam-ı Azam Hazretleri de. Ama 150 de bu, 160'da vefat etmiş. Demek ki Şube'den gelen, rahmetullahi aleyh, ondan gelen hadisi rivayet etmiş. Anil Kasim İbni Ebi Bezze, An Ata El Keyharani, An Ümmit Derda, An Ebit Derda, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eskalu ma yuda'u fil mizani husnul huluki. Ebu Derda radıyallahu anh'a kadar rivayet zincirini okumuş olduk. Ebu Derda sahabeden olduğu için onun da hayatını burada yazdıysa okuyalım. Ümmit Derda Es-Sura İsmuha Hüceyme binti Huyey Avsabiye ve yukali Vasabiye Tervi an zevciha Ebu Derda ve Selman ve Yervi anha Salim ibni Ebil Hek ve Zeyd ibn Eslem ve Mekhul ve Halkun ve kânet fakihetun alime zahidetun lebibe. Ümmü Derda'yı anlatıyor. Yani bu Ebu Derda'nın hanımı hadis rivayet etmiş. Ekseriyetle efendim kendisinden şu alimler, Selman-ı Farisi'den ve Ebu Derda'dan rivayet etmiş. Kendisinden de şu şahıslar almışlar diye kaydediyor ve fakih bir kadındı diyor. Yani fıkıh bilgisi, din bilgisi kuvvetli bir hanımdı diyor. Fakihetün alimetün, zahidetün lebibetün. Yani zühdü takva sahibiydi. Lebib de yürekli demek. Yürekli bir kadındı yani. Osmanlı diyoruz ya biz, yani anlaşılan öyle, böyle alim, zahit ve yürekli, böyle değerli bir kimseymiş. Allah şefaatine erdirsin. Bizim evlatlarımızı da öyle, kızlarımızı da öyle alime eylesin hepsini. Kâle Meymun ibn-i Mihran, mâ dehaltu aleyhâ kattu illâ vecettuhâ musalliyetler. Ne zaman yanına girsem bu kadının, bir şey sormak için, daima namaz kılar vaziyette görürdüm. Böyle yani zahide sözünü boşuna almamış yani. İbadet ehli bir kimse. Makiyet ilama ba'des semanin, 80 yılından sonralara kadar kalmış. Ebu Derda'nın hayatını okuyalım. Üveymir ibn-i Zeyd. İsmi Ebu Derda, künyesi oluyor biliyorsunuz Ebu ile başladığı için. Asıl ismini aramak lazım. İsmi Üveymir imiş. Üveymir, babasının adı Zeyd imiş. Üveymir ibn-i Zeyd. Ev İbn-i Amir veyahut babası Amir de olabilir diyorlar. Ev İbn-i Malik veya Malik de olabilir. Şüphe var yani. İbn-i Abdillah, İbn-i Kays, İbn-i Aişe, İbn-i Ümeyye. Bu kadar bilgi vermiş. Yok. İbn-i Malik, İbn-i Amir, İbn-i Adi, İbn-i Kâb, İbn-i Hazreç, İbn-i Haris, İbn-i Hazreç. El Ensari, El Hazreci. Yani Medine'nin Ensar dan olan Hazreç kabilesine mensupmuş. Ebu Derda radıyallahu anh, Üveymir adı. Efendim, Yervi anhu ibnuhu Bilal. Bunun hadisi şeriflerini oğlu Bilal bize rivayet etmiş. Ve zevcuhu Ümmit Derda, hanımı Ümmit Derda rivayet etmiş. Ve halkun, yani birçok kimseler rivayet etmiş. Esleme yevme Bedir'in, Bedir savaşı gününde Müslüman oldu Ebu Derda. Ve şehide Uhud'en ve

0: Uhud Savaşı'nı yaşadı, orada bulundu ve elhakahu Ömer'u bil Bedriyin, Ömer radıyallahu anh onu Bedir'e iştirak eden sahabe arasına kattı. Bedir'de Müslüman olduğu için. Cema'al Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i cem etti, topladı. Ve vella kada'e Dimeşk, Dimeşk şehrinde, yani şimdi bizim Şam dediğimiz şehirde kadılık yaptı. Mate senetesine teyni ve selasin, 32 senesinde vefat etti. Hicretten sonra 32. senede vefat etti. Bu da sahabeden meşhur, efendim herkesin sevdiği mübarek bir sahabi. İşte ondan gelen rivayeti bu Haris-i Muhasibi'nin rivayet ettiği hadislerden birisi olarak zikrediyor. Nedir hadis-i şerif? Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efkalu ma yuda'u fil mizani husnul huluki. İnsanın mizanına, terazisine konulacak şeylerin en ağırı güzel huydur. Yani ahirete gideceğiz, sevaplar, sevaplı işler ortaya dökülecek. Bunlar mizana konulacak, teraziye konulacak, tartılacak. Bu terazi öyle bir terazi olacak ki, o kadar büyük bir terazi imiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde bize bildirdiğine göre, melekler bunun heybetinden kenarda titreşip bekleyeceklermiş. Semavatı, yani semaları ve yeri içine alacak kadar büyük olacakmış kefeleri. Nasıl bir mizansa bu mizan o kadar büyük olacakmış. İşte bu mizana insanların kıldıkları namazlar, çektikleri tesbihler, tuttukları oruçlar, verdikleri zekatlar, sadakalar, yaptıkları hayrat ve hasenat hepsi konulacak, konulacak, tartılacak. Öbür tarafa günahlar konulacak, tartılacak. Böyle bildiriliyor. El mizanu hakkun. Yani ahirette mizan haktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor, buyuruluyor ki vel veznu yevme izinil hak. Yani amellerin tartılması o gün haktır, gerçektir. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği bir hakikat. İnkara mecal yok. Nasıl terazi? Nasıl terazi olduğunu dünyada emsali olmayan bir terazi olduğu için tam anlatamayız ama ameller öyle tartılacak. Melekleri dehşete düşüren müthiş bir terazi bu. Ameller burada tartılacak. En ağır gelen şey, yani sevabın kefesine konulup da sevabın kefesini böyle aşağı bastırtan en ağır şeylerden birisi, tabi çeşit çeşit güzel sevaplı şeyler vardır. Mesela zikrullah çok sevaplıdır, biliyoruz. Ama bunların en ağırı, eskal ismi tafdil sigasıdır. En ağırı, efkalu peltekse ile efkalu ma yuda'u fil mizan. Mizana konulan şeylerin en ağırı nedir? Hüsnül huluku. Yani ahlakın güzelliğidir. Yani bir insan halim selimse, cömertse, tatlı dilliyse, güleç yüzlüyse, adaletliyse, efendim affediciyse, kerem sahibiyse, güzel huy sahibiyse, işte bu güzel huyu en büyük ağırlığı teşkil edecek ve sevabı artacak. Sevap şeyini bastırtacak. Tabii bu hadis-i şerif hatırımızda kalır inşallah artık. Yani Haris el-Haris ibn-i Esed el-Muhasibi de rivayet etmiş diye hatırımızda kalır. Ebu Derda ve Ümmü Derda radıyallahu anhuma'yı da anlattık efendim. Oradan da hatırınızda kalır. O halde bu hadis-i şerif kolay da olduğu için, birkaç cümleden ibaret olduğu için hatırınızda kalabilir. An Ebi Derda'i radıyallahu anhu annin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale eskalu ma yuda'u fil mizani hüsnül huluki. Bunu yazabilirsiniz. Bu Haris-i Muhasibi'nin en meşhur kitabı neydi? Kitabur riayeti li hukukillah. Li hukukillahı unutsanız bile Kitabur riaye hatırınızda kalsın. Semi'tu Eba Bekrin Muhammed ebni Abdillahi el-Raziye yekulu semi'tu Eba Umer el-Enmatiyyi Enmatiye yekulu semi'tul Cüneyde yekul semi'tul Harisel Muhasibiye yekul. Cüneyd-i Bağdadi nakletmiş öteki şahıslara. Haris-i Muhasibi demiş ki el muhasebetü vel muvazenetü fi erbaati mevatın fima beynel imani vel küfür ve fima beynel sıdkı vel kezip ve beynel tevhidi ve şirk ve beynel ihlası ve riya. Bu Haris-i Muhasibi'nin sözünü şimdi açıklıyoruz. Söylediğini Arapçasını okuduk. Diyor ki el muhasebetü vel muvazenetü fi erbaati mevatın. Hesaplama, ve tartma dört yerdedir. Fîmâ beynel imâni vel küfür. İmanla ve küfür arasındadır. Ve fîmâ beynel sıdkı vel kezip, doğru ile yalan arasındadır. Ve beynel tevhidi ve şirk, tevhidle şirk arasındadır. Ve beynel ihlâsı ve riyâ, ihlâs ile riyakarlık arasındadır. Tabi bu muhasebe ve ölçme, yani asıl insanın hesabını bunlar üzerinde yapması lazım. Asıl insanın mizanını ağır bastıracak veya hesabını ters çıkarttıracak, kendisini zarara uğratacak bu çok mühim olan dört şeydir denmiş oluyor. Bir daha onun için hatırımızda kalsın diye okuyalım. İman ve küfür. İman sahibi olacağız ki hesap ve ölçmede efendim zarar etmemek için. İman ve küfür. Fîmâ beyne sıdkı ve kezip. Doğru olacağız, yalana hiçbir şekilde sapmayacağız. Doğru sözlü, imanlı olacağız. İki, beyne tevhidi ve şirk. Muvahhid olacağız. Allah'ı bir bilen ve ona göre davranışlarını ayarlayan, şirke düşmeyen, Allah'a şerik koşmayan kimse olacağız. Ve beyne ihlası ve riya. İhlas sahibi olacağız. Riya kâr olmayacağız. Ve kâle ve kâlel harisi. Demek ki aynı rivayet zinciriyle yine kanaldan gelmiş olan diğer haber. Men işte hedefi batınihi ve resahullahu hüsne muameleti zahirihi. Hüsne muameleti zahirihi. Ve men hassene muameletehu fi zahirihi ma cuhdi batınihi ve resahullahu ta'ala hidayete ileyhi bi kavlihi azze ve celle vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülene. Ankebut suresinin efendim 29. ayetinde geçiyor ki vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülene. Bizim yolumuzda, bizim uğrumuzda cehd edenleri biz muhakkak ve muhakkak bize götüren yollara hidayet ederiz. Yani bize gelen yollara, yolları buldururuz onlara. Bu ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeye bağlı bir söz söylemiş. Haris İbn Esed el-Muhasibi. Haris-i Muhasibi diyiverelim biz Farsçıların dediği gibi. Haris-i Muhasibi Hazretleri demiş ki men işte hedefi batınihi ve resallahu hüsne muameleti zahirihi. Kim içini, batınını düzeltme konusunda cehd ederse, çalışırsa, kalbini, içini düzeltme konusunda kim çalışırsa ve resallahu hüsne muameleti zahirihi, Allah onun zahirinin muamelesini güzel yapmayı ona nasip eder. Çünkü zahirin temeli batındır. İçini düzeltti mi insan, dışındaki muamelesi gerek halkla gerek Halık ile muamelesi güzel olur. Demek ki asıl batınımızı düzeltmeye gayret edeceğiz. Bunu düzelttik mi, yani kalbimizi, niyetimizi, ahlakımızı, düşüncelerimizi, tefekkürümüzü filan düzeltmeye çalışacağız içimizi. Bunu yapan kimsenin Allah dışını, zahirinin muamelesinin güzel olmasını nasip eder. Çünkü o onun kaynağı. İçi düzelince dışa doğru güzel şey aksedecek diye ben kendimi izah ediyorum. Ama bu söylüyor ki içi için çalıştı mı insan, dışını Allah onun ıslah eder. Ve ben hasene muameletehu fi zahirihi ve zahirdeki muamelesini güzelleştiren kimseye de ma cühdi batınihi içini düzeltme gayreti bırakmadan, dışını da süsleme gayretinde oldu mu bir insan, güzelleştirdi mi dış muamelesini, halka, insanlara ve Allah'a karşı ibadeti, vazifelerini güzel yaptı mı? وَرَّسَهُ اللّٰهُ تَعَلَى الْهِدَايَةَ اِلَيْهِ Allah o zaman kendisine doğru yolu ona gösterir. Gelen yolu. Çünkü o yolları kapattı mı kimse o yolu bulamaz. Yani Allah hidayet vermezse kimse karanlıklardan, zulümattan çıkıp da esen bir noktaya varamaz. Oraya varmanın yolu batınını düzeltmeye çalışacak. Batını düzelince dışı düzelecek. Böylece batınını düzeltmeye devamla dış muamelesini de güzel yaptı mı o zaman Allah ona hidayet kapılarını açacak. Kendisine gelen yolların kapılarını açacak, yani o hidayeti nasip eder. Bunun delili olarak da deminki ayet-i kerime okuyor. وَلَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبِلَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz. Yollarımıza onu sevk eder, hidayet eder. ederiz, yolumuzu buldurturuz. Bize gelen yolu buldurturuz. Ayet-i kerimesini okuyor. Demek ki vellezine cahidu fina'dan maksat, bu alimin anlayışına göre içini ve dışını, yani ahlakını, kalbini, niyetini düzeltmeye çalışıyor. Dışarıda da başkalarına karşı muamelesini düzeltmeye çalışıyor. Bu çalışma ve gayret içinde olursa hidayetimizi nasip ederiz diyor. İçini düzeltmeye cehd eden, yani nefsiyle, şeytanla cihad eden demek istiyor yani.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nebe Suresi. Sevgili dinleyiciler, çağlar boyu haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Nebe Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 40 ayettir. Adını ikinci ayette geçen kıyamet gününün kastedildiği büyük haber anlamındaki Nebe kelimesinden alır. Amme Suresi olarak da bilinir. Sure, yeniden dirilişi ifade eden büyük haber gerçeğini kabullenemeyen müşriklerin kendi aralarında birbirlerine sordukları soruya vurgu yapan bir soru cümlesiyle başlar. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? Nebe suresinde kıyamet gününün hak olduğu, insanlara verilen nimetler, cennetlik ve cehennemlikler ve küfre düşenlerin pişmanlıkları anlatılır. Surenin son ayetlerinde kıyametin bir gerçek olduğu vurgulandıktan sonra kıyameti inkar edenlerin yaşayacakları pişmanlık yakarışıyla sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra.
2: I'm at the confusion, the chaos and the pain. A man emerged in Muhammad.

0: Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Bizi dinleyenlerimiz, bugün sözlü olarak seyahlık yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız, bakacağız, tespite çalışacağız. Nerelerim efendim? Türkistan. Türkistan denilince aklımıza bugün Türkiye Cumhuriyetler geliyor ama düne baktığımız zaman Buhara'sı, Taşkent'i, Semerkant'ı, ilmin, sanatın, irfanın merkezi olan şehirler ve diyarlar gelmekte aklımıza. Bu bölgeleri, bu şehirleri, medeniyetimizin ana damarlarının kaynakları olan bu diyarları ki malum Hicri 3. asırlarda da buralar birçok alim yetiştirmiş hem hadiste hem fıkıhta, birçok ilimde yetiştirmiş, hala belgesellerden, fotoğraflardan gidip gelenler bizatihi gözleriyle gördükleri o muazzam mimari yapılarda hayranlık uyandırıyor. Değerli hocamız, sevgili hocamız Doktor Ertuğrul Gökten Bey ile konuşacağız bu diyarları. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Allah iyilikler versin. Şimdi biz kültürel olarak irfan köklerimiz üstad. İrfan nedir? İrfan kökümüz nedir? Özbekistan'ın, Türkistan'ın bu noktadaki yeri, desteği nedir? Bunu birazcık açmanızı istirham edeceğim.
2: Estağfurullah. Bu güzel bir soru. İrfandan ne anlıyoruz? Aslında irfan bir nevi bilgi, biliş.
1: İlim, irfan ne içinde ayrılıyor bu iki kelime?
2: Zannediyorum irfanın içinde biraz hikmet var veya bir derin biliş var.
1: Yani derin biliş.
2: Kitabi bilgi değil. Hı hı. Aslında ilmin de belki kitabi bilgi olmaması lazım. Ama irfan bir başka boyutta biliş. Bir başka belki metotla biliş. İrfanın içinde biraz kalp ve ruh var gibi hissediyorum ben. Ve bu yüzden mesela o bölgenin ve İran'ın sufi geleneğinde irfani bilgi tabiri çok kullanılır. İrfani gelenek tabiri çok kullanılır. Bunlar birbirinden çok ayrı değildir. İlim nedir? Herhangi bir şeyi bilmek isteyebilirsiniz ve bu ilmin mevzu konusu olabilir. İlmin objesi olabilir. Fakat irfan olduğu zaman hakikate biraz daha yaklaşma durumundasınız. Hakikate ve marifete, zaten aslında marifet ve irfan da aynı kökten geliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Kimler bunu yapıyor? İşte bunu yapanlar alimlerin arasında tabii ki çıkabilir. Fakat daha ziyade hakikatle iştigal eden insanlar. Burada eski tabiri kullanmak zorunda kaldım, iştigal etmek, hakikatle uğraşanlar, derdi hakikat olanlar. Hatta bunun bir adım ötesine geçip derdi marifet olanlar. Burada da belki çok da ileri gitmeyip en azından bir sınır çekmek lazım. Hadi hakikatten bahsettin ama marifet ne haddine deyip. Fakat hani madem sordunuz, bu da benim biraz düşünüp anlamaya çalıştığım bir şey zaten ve kendime özetleyiş şeklim böyle. Kendime izah ediş şeklim böyle. Peki alimlerden başka kim var? Tasavvufla uğraşanlar tabii ki. Hoca Ahmet Yesevi ne ortaya koymuş? Hikmetler ortaya koymuş. Yazdığı şiirlere, bugün biraz anlaması bizim için zor ama biraz çalışırsak imkansız değil. Farklı bir Türkçeyle yazıyor. Yazdığı şiirlere hikmetler deniliyor. Peki neden bahsediyor? Hayatın gerçeklerinden, hayatın ötesinin gerçeklerinden, ahlaktan bahsediyor. Bunu bahsederken de, bunu anlatırken de didaktik bir tavırla değil, insanı yakalayan bir tavırla yapabiliyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü söylediği şeyin ruhu var, söylediği şeyin canı var. İşte irfan sahibi olursa insan zannediyorum bunu yapabilme kabiliyeti oluyor. Yoksa herkes biliyor.

0: orada da öleceğiz, tabuta koyacaklar bizi. Kuru nasihatle arasında bir fark var. Bunu Hoca Ahmet Yesevi yapabiliyor. İşte bugün o coğrafyada metfun olan bütün hizmetini, bütün davasını o coğrafyada görmüş olan. Başka akla kim geliyor? Şah-ı Nakşibend tabii ki. Şah-ı Nakşibend de enteresan bir insan. Yani tabii ki enteresan ama şu aklımda vardı. Bugünkü Nakşi geleneğinin içinden baktığımız zaman Şah-ı Nakşibend'e biraz farklı gözüküyor. Kendi zamanında, kendi ortaya çıktığı zaman nasıl bir insandı Şah-ı Nakşibend? Aradaki yüzyılları ve daha sonra gelişen imajını mümkün olduğu kadar aradan çekmeye çalışırsak, o zaman farklı bir Şah-ı Nakşibend çıkacak gibi geliyor bana. Biraz o yönde bir hissim var. Bu da aslında normal. Her gelenek kendi içinde biraz değişir, biraz dönüşür. İlk başları hakkında hikayeler anlatmaya başlar. Bir kültür tarihçisi olarak bu benim çok aşina olduğum bir konu ama insanlara birazcık değişik gelebilir. O da Şah-ı Nakşibend de, Bahattin Nakşibend Hazretleri de hakikatle uğraşan bir insan. Zaten bu tip insanların hakikatle uğraşmaması düşünülemez. Söyledikleri hakikat olmasa, söylediklerin içinde irfan ve marifet olmasa söyledikleri de çoktan unutulur giderdi. Bunun gibi başka bir sürü insanlar var. Yüzlerce, binlerce bulabiliriz. Bunların takipçileri olmuş, halifeleri, dervişleri olmuş. Ama Sufi geleneği bir yerde sınırlandıralım. Biraz da şairlere bakalım. Bir, şairler için iki kök var diyeceğim. Öyle hissediyorum. Birincisi, tabii ki bu biraz önce saydığımız grup insanlarla çok sıkı temas halindeler. Onların halkalarında oluyorlar, meclislerinde oluyorlar. Bazen kendileri onlardan oluyor. Şair, sufiler çok çok fazla. Bir de böyle olmasa bile şair olmanın verdiği bir özel durum var. Şair olan insan ilham alan insandır. Ve çalışmalarım sırasında görmek beni oldukça şaşırtmıştı. Gördüğüm şey şu, şaire ilham gelir. Hayal dünyasından gelir ama hayal dünyası bizim anladığımız hayal dünyası değildir. Hayal dünyası aslında gayb aleminin bir parçası. Ve oradan gelen şey, oradan gelen şeyin hakikat olma ihtimali çok yüksek. Eğer biz insanın ruhu olan, kalbi olan, sadece gördüğümüz cismani alanda yaşamayan, bunun ötesinde bir manevi olan, manevi varlığı olan bir varlık olduğunu kabul edersek, evet bu böyledir. Dolayısıyla şairler de hikmet söylerler, hakikat söyleyebilirler. Ve baktığımız zaman Orta Asya'da, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, bu geleneğin, bu anlayışın oldukça hakim olduğunu görüyoruz. Ama Orta Asya'nın şöyle bir farkı var, Özbekistan'ın şöyle bir farkı var. Şairlere verilen önem veya bir zamanlar, yüzyıllarca önce yaşamış olan bu hakikat adamlarının günlük hayattaki yeri çok fazla değişmemiş gibi. Buna benzer bir şeyin İran'da olduğunu gördüm. Ama duyduğum şu ki İran'da da insanlar günlük hayatlarında bir varoluş biçimi olarak hafız okurlar, sadi okurlar, mesnevi okurlar ve söylerler. Sırf okumak değil. Konuşurken bunlardan ya da bu mertebede, bu seviyede olan bir başka büyükten iki beyit okumak, daha fazlasını okumak, bir gazel okumak işten bile değil. Bu varoluş biçimi, bu yaşayış biçimi bizim bir zamanlar sahip olduğumuz, bizlerken Osmanlı ve devamı olan Türk kültürünü kastediyorum. Ama şu anda pek yapmadığımız, artık biraz unuttuğumuz bir şey. Son gittiğimde Özbekistan'da bunun belli bölgelerde, her yerde değil ama belli bölgelerde hala yaşadığını duydum. Hatta oradan gelen insanlarla konuştum. Yani bizzat şahidi olanlarla ve bence paha biçilmez bir şey bu. Çünkü farklı bir tecrübe ve yüzyıllarca önce yaşamış olan bir insan sizin için hala canlı. Sizin ağzınızdan bir şey söylüyor. Bu az şey değil. Hoş bir şey.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat. Oh.
2: ruhları şad olsun. İki husus, hayal ve hakikat arasındaki ilişki, değerlilik yahut da boş oluş manasında, bunu birazcık daha açmak isterdik üstad. Yani hayal etmek. Aslında bizim kültürümüzde, yanılmıyorsam, Yahya Kemal, kişi, insan hayal ettiği müddetçe yaşar diye, bizimkiler hayal etmiş mi desek, hayal değil aslında, o farklı bir şey. Gazeller, kasideler, beyitler, mısralar akla hayale gelmez diyeyim, yani nasıl söylenir şimdi biz okuyoruz ama.
0: Hayal etmek ve akla hayale gelmez.
2: Evet, böyle bir durum. Şimdi Amerika Batı'yı gördünüz, yıllar yılı orada bulundunuz. Bir merak görüyorum tekrar doğuya dönmek ve oraları irdelemek, incelemek gibi sizde.
0: Yani doğuda irdelenecek çok şey var. Doğuyu anlamak bizim için hem kendimizi anlamanın bir yolu, hem yeni bir şeyler söylemenin bir yolu. Fakat hani kendimizi anlamak ya da yeni bir şey söylemek sadece doğuyu anlamaktan geçer şeklinde anlaşılmasın bu. Bir referansa ihtiyacınız var. Bu herhangi bir referans olabilir aslında, ama doğuda olan ne? Bir süredir batıda farklı metotlarla uğraşılan problemleri onlar başka metotlarla inceliyorlar. Yani hakikat deyince batıda ciddi felsefe tartışmaları yapmamız lazım. Bunun üzerine yazan filozoflar var. Bunları okumamız lazım. Sosyal bilimciler de bunlar üzerine konuştular. Postmodern akım bunun üzerine konuştu. Her kalburüstü akım, düşünce akımı hakikatle veya insan doğasıyla hesaplaşmak zorunda. Bu sadece doğuda olmuyor. Fakat doğuda olan şey işte farklı metotlarla yapıyorlar gibi geliyor bana. Şiirle yapabilir bunu. Ya da ruhu ön plana çıkararak yapabilir. Size gelen hayalin, ilhamın hakikat olduğunu nasıl bilirsiniz? Bunun için temiz bir ruha ihtiyacınız var. Temiz bir ruh gerekliliği ya da ruhun gelişebileceği fikri zannediyorum batıda biraz geri planda kaldı bir süredir. İşte değişik metotlarla yapıyorlar, yapmaya çalışmışlar derken bunu kastediyordum. Doğuya baktığımız zaman ruhla ilgilenmek durumundayız. Benim gördüğüm bu.
2: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Doktor Ertuğrul Ökten hocamız konuğumuzdu. Türkistan'ı, özellikle Özbekistan'ı, daha özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant konuştuk. Dualar bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hazreti Adem Aleyhisselam haccı yapmış, fekada Adem'u nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem, kadayte nüsukeke, ey Adem, hac vazifesini tamamladın mı, bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rab, evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta, o zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem atamıza. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü sürüseyi nasıl geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takrali zembi ve zembe veledi. Ya Rabbi, benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz yemdike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından, insan cinsi, beni Adem olan yaratıklardan, efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor.

0: Organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kablehu ve fi rivayetin el haccu yagsilu zunube kema yagsilu ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır. Öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok. Hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım. Akra.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: gençlerin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Eskiden camilerimizde, tekkelerimizde, evlerimizde bir levha yer alır, her girene bir çağrı yapardı. Edep yahu, edep yahu cümlesi içinde geçen edep kelimesi, güzel ahlak, saygı, terbiye, haya, nezaket anlamına gelmekte ve İslam'ın, İslam peygamberinin gönderilme gayesini teşkil eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmaktadır. Öyle ki Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha "Resulullah'ın ahlakı nasıldı?" diye sorulduğunda Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı." buyurmuşlardır. Günümüzde eski hat levhalarında ya da gümüş yüzük ve kolyelerde rastladığımız bu derin, anlamlı söz, İslam'ın en önemli düsturlarından biridir. Peki edep nedir? Nasıl edepli olunur sorularına geçmeden önce, güzel ahlakı bizzat yaşayarak bizler için mükemmel örnekler olan Allah dostlarından iki edep kıssasını naklederek başlayalım sevgili dinleyiciler.

İstanbul'un İstanbul olduğu yıllarda Zat-ı Muhterem'in birisi bir dükkan kiralayarak bal ticaretine başlamış. Adamın dostlarından Mevlevi dervişi Ahmet Efendi de tevafuken oradan geçerken bu yeri görmüş ve hayırlı, mübarek olsun diyerek nezaket icabı siftah olsun diye bir kilo bal istemiş. Balını alan Ahmet Efendi bereket dualarıyla ayrılmış. Birkaç gün sonra dükkana başka birisi gelmiş ve Ahmet Efendi'nin selamı var, bir kilo bal daha istiyor demiş. Balcı da tabii olarak vermiş. Sonra bu iş 3-4 günde bir Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal, Ahmet Efendi'nin selamı var, 1 kilo bal diyerek devam etmiş. Adam böyle böyle bu hatırlı referansı kullanarak epeyce bal götürmüş. Aradan bir ay kadar geçmiş geçmemiş Ahmet Efendi yine oradan geçerken dostuna bir selam verip "Nasıl, işler epey açıldı mı?" diye halini hatrını sormuş. Balcı da "Efendim, teşekkür ederim. Galiba bizim başlıca müşterimiz siz oluyorsunuz." deyince Ahmet Efendi pek bir şey anlamamış. Bunun üzerine balcı da olan biteni teferruatıyla anlatınca mesele açıklığa kavuşmuş. Dükkanın arka kısmında bunlar konuşulurken tevafuka bakın ki o arsız ve edep yoksulu adam yine gelip "Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal istiyor." diye talepte bulunmuş. Dükkan sahibi de adamı gizlice Ahmet Efendi'ye göstererek "İşte yine geldi. Ne emredersiniz efendim? Adama haddini bildireyim mi?" deyince bir edep abidesi olan Mevlevi dervişi karşısındaki bir edepsiz dahi olsa ayıbını ortaya döküp mahcup etmek istemeyerek

Gülzade Vehbi'nin setreder aybını insanın hep, ne güzel came elbise imiş sevhi edep beytindeki gibi şu karşılığı vermiş. Hayır, yaptığı çok edepsizce de olsa bu insanı utandırmak bize yakışmaz. Sen yine ne istiyorsa ver, hesabın tamamını da çıkar ben ödeyeyim. Ancak bundan sonra tekrar geldiğinde Ahmet Efendi'ye layık malımız maalesef kalmadı. Kendisine hürmetimizi bildiriniz diyerek ayağını buradan kesmeye çalış. Bu nasıl bir edep, bu nasıl bir incelik, zerafet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Yolumuz baştan başa edeptir sevgili dostlar. Hem Hazreti Allah'a karşı edepli, hem Resulullah'a karşı edepli olmak yolun esaslarındandır. Her zaman, her yerde edepli, hayalı, ahlaklı olmaya çalışmalıyız ki bize yakışan da budur. Hazreti Lokman aleyhisselam şöyle buyururlar. Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır.

Bugün nakledeceğimiz bir başka edep hikayesi ise Hasan Mehmedi Hazretlerinden sevgili dinleyiciler. Hayatı boyunca hiçbir zaman herhangi bir şeyi tek başına yemeyen, yanında bulunan bir hurmayı bile bölüşen Hasan Mehmedi Hazretleri bir gün dostlarıyla otururken yanlarına bir bahçe sahibi adam gelip tarlasında yeni yetiştirmiş olduğu turfanda salatalıklardan takdim eder. Hasan Mehmedi Hazretleri önüne konulmuş taze salatalıklardan birini soyup yemeye başlar. Sonra ikincisini, üçüncüsünü derken yanında bulunanların şaşkın bakışları arasında tabaktaki salatalıkların hepsini bitirir. Ardından da bahçe sahibine lütuf ve ihsanda bulunduktan sonra uğurlar. Döndüğünde kendisine şaşkın şaşkın bakan dostlarına durumu şöyle açıklar. Tabii her zamankinin aksine salatalıkları tek başıma yiyip sizinle paylaşmadığıma oldukça şaştınız. Adam artık gittiği için sebebini açıklayabilirim. Salatalıklardan ilkini soyup yemeye başladım, baktım son derece acı. Elbette bundan sizlere veremezdim. İkincisini ve arkasından üçüncüsünü denedim. Bunlar da birbirinden acı çıktı. O zaman şundan korktum. Bu salatalıklardan herhangi birinize ikram etseydim, olur ki bunun gayet acı olduğunu söyler, bana iyi niyetle bunları getirmiş insanı mahcup ederdiniz. Bu yüzden ister istemez acısına tahammül ederek hepsini tek başına yedim. Ama netice olarak adamcağızın gönlünü de hoş etmiş olduk.

Edep yahu bu kıssalarda nasıl da gerçek anlamını buluyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri, edebi gözetmeyen Allah'a kavuşamaz buyurarak edebin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu beyan etmişlerdir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Edep bir manevi disiplindir. Havailik ve avarelikten, sünepelik ve serkeşlikten uzak kalmaktır. Daima uyanık bulunmaktır. Cenab-ı Hakk'ın görüp gözettiğini bilmektir. Her an Hakk'ın huzurunda olduğunu bilmek, Hak ile olmaktır. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, güzel ve öğüt dolu sözlerinin birinde şöyle buyururlar. Takvadan daha değerli bir azık yoktur. Susmaktan güzel bir şey yoktur. Cehaletten daha zararlı düşman yoktur. Yalandan daha öldürücü bir hastalık yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimize sormuşlar. Akıllı kimdir? Az konuşan. Peki daha akıllı kimdir? Hiç konuşmayandır buyurmuşlardır. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, edep ilimden önce gelir buyurmuşlardır. İnsanlarla güzel geçinmek, mütevazı

0: olmak, iyilik etmek, riyadan, kibirden, hasetten, menfaatten kaçınmak, bunların hepsi edeptendir. İnsan çok dikkatli olmalı, edepsizlikten, hayasızlıktan, ahlaksızlıktan, çirkin şeylerden, ahkam-ı ilahi sınırını, hududunu aşmaktan, çiğnemekten sakınmalı, nefis ve şeytandan Hazreti Allah'a çok sığınmalı, onun muhafaza etmesini, korumasını gönülden dilemelidir. Efendim, Lokman Hekim Hazretleri çok yüksek bir edebe malikmiş. Sormuşlar bir gün, bu edebi nereden tahsil ettiniz? Edepsizden diye buyurmuş. Nasıl diye sordukları zaman, kötü gördüğümü yapmamaya çalıştım, iyi gördüğümü de benimsedim. Demek ki kötü de büyük bir numune. Bu yol nasıl bir yol biliyor musunuz? Sonsuz bir ilahi lütuf yoludur. Lakin cambazın ip üzerinde yürümesi gibi zordur. Biraz şaşarsan hududu aşarsın. Burası edep mahallidir. Çok dikkat etmek lazımdır. Lütfu sonsuzdur ama nezaket çok lüzumlu olup edep çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Hepimiz haddimizi bilmeli, hududumuzu muhafaza etmeliyiz. Tevazuyu elden bırakmamalı, hakka boyun büküp rızayı gözetmeliyiz. İşte yolumuz budur. Yunus Emre ne kadar güzel söylemiş. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride. İlla edep, illa edep. Edeple ilgili olarak Hazreti Mevlana'nın da sözlerine bir kulak verelim dilerseniz. Eğer Adem oğlunun edebi yoksa Adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Edep hususunda Şeyh Esat Efendi Kuddisesi Ruh Hazretlerimizin Divan-ı Esat isimli eserinden bir şiirini arz ederek sözümüzü tamamlayalım. Benim gözüm edep sofrasındaki nimetlerden asla doymaz. Her ne kadar cihanda edebin birçok ihsanlarını görmüş ise de, akıllı insan edep eteğine sıkı sıkı sarılırsa, kadir kıymet tahtını ve itibar sadrını elde etmiş demektir. Sülük mumunun ışığı canı canana ulaştırır. Edebin parlak ayı ise gözü aydınlatır. Eğer edep çeşnisinden dudaklarına bir zerre bulaştırmamış iseler, dostların sözünde ve dudağında güzellik neşesi bulunmaz. Ey Esat, seferden vatanına dönünce edep ummanından dostlarına hediye olarak birkaç inci getir. Edebi ne kadar güzel tarif buyurmuşlar. Allah onlardan razı olsun, biz aciz kullarına da o edeplilerin edebinden ihsan buyursun. Amin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için minimum

0: Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'a rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Küresel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hacca gelemeyen kardeşlerimiz ne yapacak? Efendim böyle ziyafet çekilen yerde güzel yemekleri yiyenleri camekanın dışından görüp de yutkunanlar gibi yutkunup duracak mı? Hayır. Onların da mükafatları var. Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namazsız cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yer de olsa, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in bu Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100.000 misli.
1: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Efendim, bugün de aynı saatte Akrefen frekanslarında İslam Peygamberleri programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız.

Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Hazreti Eyyub, Allah Celle Celaluhu tarafından kavmini hak yola davet etmekle görevlendirilen bir peygamberdi. Ancak onun bize bildirilen mübarek hatırası, inkarcılarla arasında geçen mücadeleden oluşmuyor. Zaten peygamberler davetlerini yüksek ahlakları ve davranışlarıyla şahıslarında temsil etmektedirler. Hazreti Eyyub'u de bu özelliğinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde bahsedilen ve bir imkan olarak isabet edilen belalar, acılar ve bunların sebep olduğu sıkıntılar karşısında bir sabır ve şükür kahramanı olarak tanıyoruz. Eyyub Aleyhisselam'ın da Allah tarafından seçilmişlerden, peygamberlerinden olduğunu şu ayeti celilelerden anlıyoruz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik. Peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara böyle mükafat veririz. Değerli dinleyenler, Eyyub Aleyhisselam'ın soyu Eyyub bin Muz, bin Ravil veya Razı veya Riza veya Zira bin Ays, bin İshak, bin İbrahim Aleyhisselam olarak İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Hazreti Eyyub'un annesi Lut Aleyhisselam'ın kızıydı. Babası Musa, Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak istediği gün İbrahim Aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Eyyub Aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel büyük gözlü, büyük başlı, geniş göğüslü, kalın kollu, kalın bacaklı ve kısa boyunluydu. Hazreti Eyyub, Dımaşk, Şam'la Cabiye arasında Ürdün beldelerinden olan Beseniye nahiyesindendi. Beseniye'nin doğu ve batı arasında bulunan her şeyi, dağları, ovaları, içindekilerle birlikte her cins mal Eyyub Aleyhisselam'a aitti. Sayıları yüzlerle, binlerle ifade edilen hayvanlara sahipti. Yüce Allah ona erkek, kadın, birçok ev halkı da ihsan etmişti. 13 erkek evladı vardı. Çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. O da Allah'ın zenginlik ve rahatlık bağışladığı bir kulun gösterebileceği en mükemmel şükrü göstererek zenginliğin edebiyle yaşıyordu. Servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. O, aç birinin olduğunu bildiği halde asla tok sabahlamamış, çıplak birinin olduğunu bilerek giyinip süslenmemiştir. Yoksullara karşı cömert, kimsesizlere karşı çok merhametliydi. Muhtaçları barındırır, garipleri gözetirdi. Yetimlere, dullara bakar, konukları ağırlar, bunları da Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin şükrü olarak yapardı. Eyyub Aleyhisselam konuksuz gecelemez, sofrasında yoksul bulundurmadıkça yemek yemezdi. Eyyub Aleyhisselam yaşadığı bölgedeki insanlara peygamber olarak gönderilmişti. Onları Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Dini İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dini İslam'dır.

Kıymetli dinleyenler, bir gün geldi, Yüce Allah Celle Celaluhu bu sevgili kulunu verdiği nimetleri ondan alarak imtihana tabi tuttu. Tabiri tefsirindeki bilgiye göre Eyyub aleyhisselam önce servetini kaybetti. Sonra evlatlarının üzerine evleri yıkılarak bütün oğulları öldü. Zaten onlar Allah'a aitti. Onları bize emanet vermişti diyerek Yüce Allah'a hamdü senada bulunmaktan, ibadete devamdan, verdiğine şükürden asla ayrılmadı. Tüm bunların ardından çetin bir hastalığa yakalandı. Çiçek veya cüzem olduğu rivayet edilen hastalık sonucu yemeğini ancak iki elini birleştirerek

güçlükle tutup ağzına götürebilir, dili ağzında şişer ve ağzını doldurur, yemeği ağzına güçlükle sokardı. Bundan dolayı yeterli beslenemeyince ve bu hastalığın ağır seyri onda derman bırakmayarak eli ayağı tutmaz oldu. Gün be gün ilerleyen illet vücudunda yaraların çıkmasına sebep oldu. Bütün vücudunu saran yaralar, kemiklerinin üzerindeki etleri eritmeye başladı. Öyle bir illete müptela olmuştu ki, yaralar iç organlarına dahi sıçramıştı. Bağırsakları vazifesini yapamaz, dolayısıyla da yiyebildiği şeyler karnına girdiği gibi çıkar, vücuduna yararlı olacak maddeleri alamaz, ayaklarında güç kalmaz, kendisini taşıyamaz hale gelir. Artık vaktiyle kendilerini ev halkı gibi geçindirdiği kimselere avuç açar hale gelmiştir. Onlar verdikleri tek lokmayı da başına kakarlar, kendisini kınar, ayıplarlar. Bütün oğulları öldüğü için elinden tutup kaldıracak kimsesi yoktur. Aile ve akrabaları kendisine küser, kendisini tanımaz olur, yüz çevirirler, ilgi ve alakalarını keserler. Yaptığı iyilikleri herkes unutmuştur. Seslenişine kimse kulak vermez, aldırış etmez. Köy halkı kendisini köy dışındaki çöplüğe sürüp çıkarır, üzerine bir gölgelik yaparlar ve artık orada barınmaya başlar. Kıymetli dinleyenler, yanına eşinden başka uğrayan, halini hatırını soran, ihtiyacını gideren kimse kalmayan Eyyub aleyhisselam, uğradıkları bu musibetin kaldırılması için yıllarca dua etmez. Bir gün eşi, sen duası makbul birisin. Sana şifa vermesi için niçin Allah'a dua etmiyorsun dedi. Eyyub aleyhisselam, biz 70 yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak 70 yılda böyle yaşayalım dedi. Kaybettikleri servet, evlat ve sıhhate ağlayan eşine, onları bize kim ihsan etti diye sordu. Eşi, Allah ihsan etti dedi. Eyyub aleyhisselam, onlardan kaç yıl yararlandık diye sordu. Eşi, 80 yıl dedi. Eyyub aleyhisselam, Allah bizi bu musibetle kaç yıldır imtihan ediyor diye sorunca eşi 7 yıldan beri cevabını verdi. O zaman Eyyub aleyhisselam şöyle söylerdi. Yazıklar olsun sana. Vallahi sen Rabbine karşı ne adaletli ne de insaflı davrandın. Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi Rabbimizin bizi uğrattığı şu musibete de 80 yıl katlanmamız gerekmez mi? Eyyub aleyhisselam sıhhatini, zenginliğini kaybetmişti. Hastalıkla başlayan ve acılarla, şilelerle durmadan ilerleyen büyük bir imtihan böyle yıllarca sürdü. Hazreti Eyyub yakalandığı hastalığın pençesinde dayanılmaz acılarla yaşadı. Ne var ki Rabbine bir an bile şikayette bulunmadı, sızlanmadı, isyan etmeyerek hamdini sürdürdü. Yüce Allah'a şöyle hamd ettiği rivayet edilir. Hamd Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur. Ben Rabbim olan sana hamd ederim ki sen bana ihsanda bulundun, bana mal ve evlat verdin. Kalbimde bunların girmediği bir yer kalmadı. Sonra hepsini geri aldım. Kalbim onlardan boşaldı. Artık benimle senin arana bir şey giremez. Ey Rabbim, beni bundan önce gündüzleri mal telaşı ve sevgisi oyalıyordu. Geceleri de kendilerine olan şefkatimden dolayı evlat sevgisi oyalıyordu. Ne mutlu ki şu anda sadece senin ismini zikir ve tesbih ediyor, sadece senin zikrinle vakit geçiriyorum. Şeytan bir gün insan kılığına girerek Eyyub aleyhisselamın hanımına, kendisine uyarlarsa eşini tedavi edebileceğini söyleyip vesveseyle Eyyub aleyhisselama onu tedavi edebilecek bir adam bulduğunu söylettirdiğinde Hazreti Eyyub, sen onun şeytan olduğunu anlamadın mı? O Allah düşmanı seni dininden döndürmek istemiş. Yazıklar olsun sana. Onun sözüne nasıl kulak verdin? Vallahi Allah bana şifa verecek olursa iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım dedi ve eşini yanından uzaklaştırdı. Hazreti Eyyub'u sadece hastalığının eziyeti değil, kimi insanın zannı ve şeytanın vesvesesi de ayrıca yıpratıyordu. Yaralar içinde kalan bedenine onca zenginlikten sonra düştüğü fakirliğe bakan insanlar, kim bilir ne günah işledi de Rabbi onu böyle cezalandırıyor diyorlardı. İnsanlar onu yadırgayıp kınıyorlar, kimileri ona acıyor, kimileri yanına hiç uğramıyor, onu anmayı dahi istemiyorlardı. Eyyub aleyhisselam halkın içinden kimselerin kendi hakkında konuşmalarına üzülmüştü. Ama olgunluk ve sabırla karşılamıştı.

Eşini de kızarak göndermiş, iyice yalnız kalmıştı. Hastalığı da artık son safhasına gelmiş, diline ve kalbine vurmuştu. Başına gelenlerin Allah'tan geldiğini, bir imkan olduğunu ve Rabbinin kendisinden haberdar olduğunu biliyordu. Bu yüzden hiçbir zaman isyan etmedi. Artık dili şişmiş, ağzını doldurmuş, Allah'ı zikr için dönmez olmuştu. Ne zaman ki dert kalbini işledi, bedenini saran yaralar kalbine sıçradı, Allah'ı zikre mani oldu, işte o zaman Eyyub aleyhisselam, "Ey Rabbim, bu dert gelip bana çattı. Merhametli olan, esirgeyici olan sensin," diyerek halini Allah'a arz etti. "Rabbim, sen üzerimdeki hastalığı kaldırıncaya kadar secdeden kalkmayacağım," diyerek secdeye kapandı. Böylece Rabbine seslenince Rabbi ona cevap verdi. "Ey sabırlı güzel kul, ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk su," diye müjde verdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, "Doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu," diye seslenmişti. "Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su," dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eyyub aleyhisselam ayağını yere vurunca bir su kaynayıp akmaya başladı. O suyla yıkandı, vücudundaki yaralar kapandı. Allah'ın bildirdiği mucize suyundan içince iç organlarını saran hastalık da şifa buldu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Böylelikle Hazreti Eyyub yıllara yayılan büyük imtihanını bir sabır kahramanı olarak tamamladı.

Sevgili dinleyenler, Allahu Teala biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi buyurarak Eyyub Aleyhisselam'a bütün zamanlarda şeref ve övgü bağışladı. Kulların zenginlikle ve zorlukla tabi tutulacağı imtihanında göstermesi gereken edebin, sabrın ve ahlakın en güzel örneği seçildi. Allah, hoşnutluğuna ve övgüsüne layık olan Hazreti Eyyub'e şifa bağışladıktan sonra daha evvel sahip olduğu zenginliği ona yeniden kazandırdı. Yeniden evlatlar lütfetti. Geçimini kolaylaştırdı, onu yeniden zenginleştirdi, huzura erdirdi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa da onun sabır ve şükrünü, kulluk edebini örnek alınacak bir hatıra olarak bıraktı. Bu durumu anlatan ayeti kerimeler şunlardır. Eyyub'u da hatırla. Hani o, Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Hastalığının şiddetli zamanında hanımını yanından uzaklaştıran Eyyub Aleyhisselam bir de yemin etmişti. Allah bu yeminin yerine getirilmesi ve yemininde durmamış duruma düşmemesi için Hazreti Eyyub'e bir çıkış yolunu da tarif etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Eyyub Aleyhisselam hastalıklarından kurtulduktan sonra eski zenginlik ve ihtişamıyla 70 yıl daha yaşadı. Bu dönemde Allahu Teala'nın Hazreti Eyyub'u iyileştirdiği gibi hanımını da gençleştirdiği ve ondan 16 oğlunun dünyaya geldiği rivayet edilir. Bazı kaynaklarda 93 yaşında vefat ettiği yazılıysa da Taberi tefsiri ve Hakimin Müstedreki gibi kaynaklarda kaydedildiği gibi aile olarak 80 yıl civarında nimet bolluğu içerisinde ve hastalıksız olarak yaşadıkları, hastalığa yakalandıktan 7 yıl sonra hastalandığını açıkladığı, hastalığınınsa 18 yıl sürdüğü, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduktan sonra 70 yıl daha yaşadığı göz önünde tutulacak olursa, yaşının 90 değil 175 civarında olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Muhyiddin bin Arabi'nin Muhadaratul Ebrar adlı eserinde 210 yılı olduğundan da bahsedilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Eyyub Aleyhisselam'ın kabrinin Beseniye'de bulunduğu rivayet edilmektedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını böylece tamamlarken, bu andan itibaren yeni bir peygamberi, Şuayb Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Medyen halkı diye bilinen kavim, kendisinden öncekiler gibi batıl inançlara saplanmış, ticaretleri hayli ilerlemiş olmasına rağmen dürüstlük ve doğruluklarını kaybetmiş, ticari alandaki kârlarını ölçünün ve tartının dengesini bozarak sahtekarlıkla artıran, insanları aldatarak haksız kazanç sağlayan bir kavimdi. Buradan elde ettikleri kazançları sayesinde de refah içinde bir yaşam sürdürüyor, kendi uydurduğu

uydurdukları tanrılara taparak kendi çıkarlarıyla belirledikleri kurallara tabi oluyorlardı. Kendileri iman etmedikleri gibi iman edenleri de tehdit ederek bozgunculuk çıkarıyorlardı. Şuayb aleyhisselam işte bu kavme tebliğ için gönderilmiş, kendisine kitap veya sahife verilmemiştir. O, Adem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri kavmine okudu ve onlarla tebliğde bulundu. Şuayb aleyhisselamın Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı rehim yermeliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Kıymetli dinleyenler, Şuayb aleyhisselam Arabistan Yarımadası'nın kuzeybatısında, Hicaz'la Filistin arasında Kızıldeniz sahilinde yer alan, Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyümüştür. Gençliği Medyen halkı arasında geçmiş, onların azgın ve sapık kötülüklerinden uzak yaşamaya dikkat ederek babasından kalan koyunlarıyla meşgul olup geçimini temin etmişti. Şuayb aleyhisselamın nesli Şuayb bin Mikail, bin Yeşşür, bin Medyen, bin İbrahim aleyhisselam şeklinde Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Annesi Lut aleyhisselamın kızı Mikail'dir. Şuayb aleyhisselamın iki kızı babalarına koyunlarıyla ilgilenirken yardımcı olurlardı. Bir gün kızlar koyunları sulamak için kuyu başındayken Mısır'dan çıkıp Medyen'e gelen Musa aleyhisselamla karşılaştılar. Kızlarına yardım ederek koyunlarını sulayan Musa aleyhisselama ücretini vermek isteyen Şuayb aleyhisselam onu evine davet etti. Onu emin, güvenilir bir kimse olarak görüp koyunlarına çoban tuttu. 8 sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızı Safura ile onu nikahladı ve Musa aleyhisselamın kayınpederi oldu. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi denildi. Şuayb aleyhisselamın vazifelendirildiği Medyen ve Eyke halkının yerleştikleri yerler, Hicaz'ın kuzeybatısında, oradan Kızıldeniz'in doğu sahiline, Güney Filistin'e, Akabe Körfezi'ne ve Sina Yarımadası'nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer almaktadır. Medyen, Tebük şehri hizasında Tebük'e komşu ve ondan daha büyük bir şehirdi. Eyke ise deniz sahiliyle Medyen arasında bulunan sık ağaçlı, meşelik bir yerdi. Halkına Ashab-ı Eyke veya Ehli Badiye, kır halkı denirdi. Onlar da müşrik ve Medyen halkının özelliklerindeydi. Hazreti Şuayb hem kendi kavmi olan Medyen kavmini hem de Eyke ahalisini Allah'a iman etmeye, güzel ahlaklı olmaya, helale harama uymaya, dürüst olmaya, adaletli davranmaya çağırmış, hileli düzenlerle kazanç elde etmekten sakınmaları gerektiği konusunda ikaz ederek onları Allah'ın azabına karşı uyardı. Fakat azgın Medyen kavmi, Şuayb aleyhisselamın sözlerini dinlemeyip ona karşı çıktılar. Güzel ahlakını ve üstün kişiliğini bildikleri halde kendilerini iman etmeye ve doğruluğa çağıran Hazreti Şuayb'ın çağrısını kabul etmeyip inkar eden diğer kavimler gibi kendilerince çeşitli gerekçeler göstererek karşı çıktılar. Ona inananları tehdit ettiler. Şuayb aleyhisselam bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen Medyenlileri doğru yola davete devam etti. İbret olarak isyanları sebebiyle helak edilen Nuh aleyhisselamın kavminin, Hud kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helak olmalarını anlattı. İnkardan vazgeçip iman etmelerini, mağfiret dilemelerini, aksi halde kendilerinin de isyan edip helak olan kavimler gibi azaba düşeceklerini ve helak olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöylece bildirilmektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmi, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur, olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim,
Eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için

başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. İnkarda ve hilekarlıkta direnen, Şuayb aleyhisselamın tebliğ ettiği din ahlakını yaşamamakta ısrar eden Medyen halkı, yaptıkları zulümlerin yanı sıra çirkin bir cesaretle Hazreti Şuayb'ı yaptığı tebliğden vazgeçmesi için tehdit ettiklerini ve öldürmek istediklerini, kendisini aşağılayarak hakir, hor ve sözlerini değersiz gördüklerini şu ayeti celilelerden öğreniyoruz. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize ve bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Hazreti Şuayb'ın da kavminin bu tehdidine karşı cevabı kesin ve açık olmuştur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Şuayb aleyhisselam, azgın Medyen halkının bütün nasihatlerine rağmen, imana gelmelerinden ümit kesince onları Allahu Teala'ya havale etti ve ''Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında hakla hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.'' diye dua etti. Sonunda doğruluğu, adaleti benimsememekte direnerek, Allah'ı ve peygamberini yalanlayarak, azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam eden Medyen halkı üzerine Allahu Teala azabını gönderdi. Cebrail aleyhisselamın bir sayağısı ve bir zelzele ile onların hepsini helak etti. Hepsi yok oldular. Sanki Medyen diye bir şehir hiç olmamıştı. Onlar o şehirde yaşamamışlardı. Ayet-i celilelerde Medyen kavminin uğradığı son şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar. Sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti. Medyen halkı kafirlerin kaçınılmaz sonu olan azaba maruz kaldıktan sonra Şuayb aleyhisselamın hissiyatını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi.

0: Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup Medyen'e yakın bir yerde yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke'ye giderek oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazifelendirildi. Şuayb aleyhisselam Eyke halkını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Eyke halkı Şuayb aleyhisselamdan mucize istediler. Şuayb aleyhisselam da çevredeki putlara hitap edip "Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin," dedi. Taş ve ağaçtan yapılmış cansız birer varlık olan putlar dile gelip "Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu Teala'dır. Ya Şuayb, sense Allahu Teala'nın peygamberisin," dediler ve kaidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bazı kimseler imana geldi. İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da artırdılar. Şuayb aleyhisselam son defa ikaz edip puta tapmaktan vazgeçmelerini, Allah'a iman etmelerini, ölçü ve tartıda adaletli olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip kurtulmalarını söylediyse de inkar edip inanmadılar. Alay ettiler. "Yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin," dediler. İman etmeyeceklerini açıkça söyleyip "Eğer sen doğru sözlüysen bize gökten azap indir," dediler. Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahu Teala'ya havale etti. Allahu Teala onlara isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helak etti. Önce güneş 7 gün müthiş bir sıcaklık yaydı. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar, sıcak suları içtikçe içleri yanıyordu. Çaresizlikten gölge ve içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. 8. gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi ve serin bir rüzgar esti. Bunu gören ilkeliler serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altına toplanır toplanmaz buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş indi ve hepsi ateş altında helak olup yeryüzünden silindiler. Eykelilerin helak edildiği bugün Kur'an-ı Kerim'de gölge günü olarak bildirilmektedir. Eyke halkı ve sonları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eyke halkı gönderilen peygamberleri de yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, "Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun." Dediler ki, "Sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür." Şuayb, "Rabbim yaptıklarımızı daha iyi bilir," dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Bu olaydan sonra Şuayb aleyhisselam kendisine uyanlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşti. Orta boylu, buğday benizli biri olan Hazreti Şuayb, hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olarak yaşıyordu. Şuayb aleyhisselam 140 yaşlarındayken Mekke'de vefat etti. Türbesinin Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Venusem kapısının arasında olduğu rivayet edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımız da burada nihayetleniyor. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Bir haberimiz var.
0: karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen

0: bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır." Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var," dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, "Ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz," dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hüseyin, bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım. Biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

halim yasak, firak firak. Sorarsa senden, ol ulu hak. Etme şikayet, ey Fatıma. Etme şikayet.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesillere helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak, onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki her aylık devrinin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dop dolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için bunun gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlar da. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş, yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.

O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder. Geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere and olsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Şüphesiz biz, size en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, o şeytanlar, meleği alayı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa, hemen onu yakıp delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli, yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat, biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resulüm, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. Biz sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek derler. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize, bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet, bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki, toplayın zalimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna dizin. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da şimdi azaba karşı yardımlaşmıyorsunuz denir. Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler, o uydukları ve yolunu takip ettiklerine, doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız derler. Kendilerine uyulanlar da derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Ama artık Rabbimizin sözü, azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendileri

Kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygamber'e karşı biz mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz derlerdi. Hayır, o bir mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş deve kuşu yumurtası gibidirler. Cennetlikler birbirlerine dönüp hallerini sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, evet, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz? Derdi. Sonra yanındakilere, siz onun halini bilir misiniz? Dedi. Derken baktı da onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum. Dedikten sonra yanındakilere, biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? Diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. Şüphesiz o zakkum çılgın ateşin dibinden çıkan acı, dili damağa yapıştıran kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklardır. Sonra bunun üzerine onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak, uyarılıp da yola gelmeyen, atalarının izinde gidip kulak kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi.

ki o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Salgın, vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Halbuki sizi de bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı? Deyince onlar kızdılar. Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir.

Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu hem ailesi sayılanları ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar bir kadın olan imansız karısı hariç toptan kurtardık. Sonra öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbet siz onların yurtlarına hem sabahleyin hem geceleyin uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler. Kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onlar

Dağların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Sa'd harfinden dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma, dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri
şu gördüğün benim din kardeşimdir.

kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman, bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme. Hesabı, sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir miskini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al. Bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı

0: kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar, melekler kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim Meleği Âlâ, o yüksek melekler topluluğuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun biçimini düzeltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu, ey iblis, iki elimle, yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu, hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah buyurdu, hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Allah buyurdu ki, İşte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a mertebece yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz Allah onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah yalancı olan, içten içe sevdikleri putlarını ve putlaştırdıklarını gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl O'na iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm, de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm! Sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi, hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık, onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan, üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan, pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 23'ü dinlediniz.
2: En güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi, Beytullah yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat, taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhaben biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.

0: Spread the word.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.